her saniye 700 kat kazanıyor. Daimi zikirde olduğu cihetle bu kişinin uyuduğunu kabul edelim. Bu kişi uyuyor. Ama uykuda da kalp zikri devam ediyor. Devam ettiği için her saniye 700 derecat kazanıyor. Öteki namaz kılıyor. Ama kazandığı namazın karşılığında 1'e 10 kazanıyor. Namaz kılıyor, 1'e 10 kazanıyor. Çünkü gök katlarını aşmak diye bir hedef ona gösterilmemiş. Allah'ın evliyası olmak diye bir hedef gösterilmemiş. İşte bunun için devrimizde insanlar büyük şeyler kaybediyorlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e neticeleri koymuş. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama böyle bir olay bizleri işiten ve sözlerimizi ciddiye alan insanların yaşamalarındaki mutlulukla noktalanıyor. Çünkü Kur'an bütün insanları mutluluğa çağırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki hayır yapmaktan muradı derecat kazandıran olaylar, bunların da en çok derecat kazandıranı kesintisiz olması sebebiyle zikirdir. Daimi zikirde olan bir insan her an 700 derecat kazanan birisidir. Bir insanın cennete girmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla ölçülür. Ölçü budur. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevap tartıları ağır gelenler demek bunlar. Müminin 103'te de Allah Teala diyor ki kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse ya da başka bir ifadeyle günah tartıları fazla gelirse onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte kıyamet günü mizanda dereceler karşılaştırılıyor. Kazanılan derece fazlaysa kişinin gideceği yer cennet, kaybedilen derece fazlaysa kişinin gideceği yer cehennem. Onun için Allah Teala Rabbinize abd olun diyor, kul olun diyor. Ve bu kulluktan muradının ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede daha açık bir şekilde açıklamış Allah Teala. 78. ayet-i kerimede ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Bir hakkın cihad edin. Bu cihad hakta olan cihad olsun. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar iki hüviyetteyizdir. Bir, muhtevalarında ruh olan insanlar. İki, ruhlarını hayattayken Allah'a gönderebilen insanlar. İşte Kur'an bütün insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını kesin şekilde emreder. İşte Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Fecr 28. İrci'i ila Rabbike.
Rabbine rücu et. Geri dön Rabbine ey ruh diyor Allah Teala. Allah Teala emanetleri onların sahibine teslim edin diyor. Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi emreder diyor. Bizde bir emanet var. Sevgili kardeşlerim, adı ruh. Ruh adı verilen bu emanetin sahibi Allah'tır. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmediler. Ama insan emaneti yüklendi. O insan ki zalimdir ve cahildir diyor. İşte zalim ve cahil olan bir insanın muhtevası, nefs tezkiyesi yapmamış durumda, nefsinin kalbinde zulüm etme afeti var. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, her şey var. Bunlar onun zalim olmasını ifade ediyor. Ve bu hüviyette kaldığı sürece kişi cahildir. Çünkü ilim üzere olsaydı bunlardan kurtulmak için harekete geçecekti. Ve mutlaka nefs tezkiyesi yapacaktı. Daha sonra da tasfiyesini yapacaktı. Hepsinden kurtulacaktı. İşte böyle bir durumda insanların nefslerinin kalbinde sadece afetler olduğu bir devre geçirmesi lazım. Buna cahiliyet devri diyoruz. İnsanlar bilmiyorlar. Öğrenip de Allah'a milaki olmayı dilerlerse öğrenmek etmez, mutlaka dilemeleri söz konusu. Bu dilekten sonra bu kişinin kazançları 1'e 10'dan gördüğünüz ki 1'e 700'e kadar yükseliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde diyor ki, Cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Ölmeden evvel ölmek demek, eğer o kişi Allah'ın yoluna girmeseydi, öldüğü zaman ruhu Azrail aleyhisselam ve onun emrindeki melekler tarafından alınacak, kişi öldürülecek, ruhu alınacak ve ruh Allah'a götürülüp ulaştırılacaktı. Ne olacaktı? Ruhu Allah'a ulaşacaktı. Normal standartlarda ruhu vücudundayken ölen bir insan için ruhunun ölüm melekleri tarafından mutlaka Allah'a götürülüp teslim edilmesi gerekiyordu. Peki bir insan Allah'a ruhunu mülaki kılmaya, ilka etmeye karar verip de Allah'tan böyle bir dilekte bulunursa, bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti gerçekleştiği zaman ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşacak. Oradan da 7 tane gök katını adım adım diğer aşanlarla birlikte aşarak Sisset-i Müntaha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Birinci kişi Allah'a mülaki olmayı dilemedi ve öldü. Ölünce Allah'ın emaneti olan ruhu ölüm melekleri alıp sahibine teslim ettiler, iade ettiler. Ruhu Sisset-i Müntaha'ya kadar götürdüler. Oradan ayrılan ruh Allah'a, sahibine ait olduğu yere, mekanına geri döndü. Mekanı Allah'ın zatı. İşte böyle bir ortamda o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi söz konusu. Bu kişi

Anadirkâh'taki iki yetkili sağ kanat velisi şu anda Hazreti Ebu Bekir'dir. Sol kanat velisi bizden bir kardeşimizdir. Ve altıncı kata kadar ulaştırabilirler. Divan-ı Salihinin başında olan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip görevi almadığı sürece o kardeşimizdir. Allah'ın zatına ne zaman ulaşırlar? Ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıkları zaman Sitre-i Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına vasıl olurlar. Bunu yaparken 7 kat yükseleceklerdir tabiyetlerinden sonra vücuttan ayrılan ruh. Ana dergâhta olanlarla birlikte evvela 1. kata çıkacak, 1'e 100 kazanacak o süreç içinde. Sonra 2. kata yükselecek, 1'e 200 kazanacak. Sonra 3. kata yükselecek, 1'e 300 kazanmaya başlayacak. 4., 5., 6., 7. katlarda kazancı her saniye 1'e 700'e kadar yükselecek. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi her saniye zikir yaptığı sürece her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Bu ruhun teslimi. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 25. 26. basamakta 25. basamakta 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecek. 27. basamakta irşad olacak. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve 26, 27 ve 28. basamaklarda bu kişi her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Ve ruhu iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman 4 tane teslimini gerçekleştirmiştir. Ama geriye dönelim. Bu kişinin ruhu fizik vücudundan ayrıldı. 7 tane gök katını birer birer açtı. Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak. Allah-u Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişiye 1'e 700 veririm. Her saniye o kişi zikir yaparsa 1'e 700 kazanır. O kişi namaz kılarsa 1'e 700 kazanır. Her saniye onun yaptığı ibadetlerin karşılığını 1'e 700 olarak öderim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o devrede sahabeye söylediği şey bu. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size 700 katını versin. Ruhunuzu Allah'a döndürün ki Allah Teala size 1'e 700 versin. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 1. kulluktadır. Kim bu noktadan sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiyeti gerçekleştirirse o 2. kulluktadır. Kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşırsa o 3. kulluktadır. O kişi ölmeden evvel ölen kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam dediği gibi 1'e 700 kazanan kişidir. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman artık ruhu Allah'tadır. Yani o kişi kendi vücudunda onca sene kalan ruhu Allah'ta olduğu için ruhunun Allah'ta bulunması sebebiyle Allah'ta cihad eden, Allah'ta, ruhu Allah'tayken nefs tezkiyesi yapan biri hüviyetini almıştır. Onun için Allah Teala diyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Bir hakkın cihadı yapın. Allah'ın zatında

cihad edin ruhunuz. Allah'ın zatında olarak cihad edin. Böylece Hakk'a cihad etmiş olursunuz. Hakk'a cihad edin diyor Allah Teala. Sonra da şunları söylüyor Allah Teala. Hüveçtebakum, o ki, o Allah ki sizleri seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini, ve sizin için kılmadı dininizde. Haraç, bir güçlük, ağır bir görev kılmadı üzerinize, ağır bir görev, bir aşamayacağınız bir vazife vermedi. Millete ebiküm İbrahim, babanız İbrahim'in dininde. Hüve semmâkümül müslimîne min kablü. O ki ondan evvel Müslüman adını, Müslümin adını verdi, isminizi Müslüman koydu min kabli bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Müslümansa, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmişse, Hazreti İbrahim de tıpkı onun gibi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve fi haza liyekûne resûlü şehîden aleyküm. Burada işte Allah Teala sadece peygamber üzerinize şahit olsun diye şehiden aleyküm. Onun için sizi Müslümanlar kıldı diyor Allah Teala. Ve tekunu şühedâye âlen nâs. Ve nas üzerine, insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Ve ekumus salate, ve öyleyse namaz kılın. Ve atü zekate, ve zekatınızı verin. Namaz kılın, normal namazını kılın. Ama atü zekate, zekat verin demekle Allah Teala iki açıdan konuyu değerlendiriyor. Bir, bir kişinin malından, parasından başka insanlara para olarak veya mal olarak bir takım değerleri aktarması, bu zekat vermektir. Ama bir de fizik vücudun nefse verdiği zekat var. Zikri fizik vücudumuz yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaparız. Ama Allah'tan gelen bir zikir yaptığımız zaman, eğer Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, Allah Teala'dan rahmet lefaz ve rahmete salavat isimli iki grup nur gelir. Bu nurlar göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın daha evvel açtığı yere geçerek nefsimizin kalbine ulaşır. Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında evvela %2 rahmet toplanır, sonra da fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %98'e kadar geçecektir. İşte fizik vücudumuz nefsimize zekat veriyor. Nefsimize zekat veriyor. Zikri yapan fizik vücudumuz, ama Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudumuz için gelmiyor.
nefsimizin kalbine ulaşmak üzere geliyor. Kalbe ulaşıyor ve yerleşiyor. Ne oldu? Zikri yapan nefsimiz değil. Zikri yapan fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz zekat vermiş oluyor nefsimize. Ve böyle olduğunu Allah-u Teala'nın vatesumu billahi ifadesinden anlıyoruz. Ve Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuz Allah'ın zatında kalsın. Neyle olacak? Fizik vücudumuzun nefsimize verdiği zekatla olacak. Elbette parasal açıdan başkalarına zekat vereceğiz. Ve bunları gerçekleştireceğiz. Ama manevi zekat Allah-u Teala için yaptığımız zikirdir. Fizik vücudumuz zikri yapar ama nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir, girer. İşte böylece Allah-u Teala ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bunu Allah'a sarılmak olarak değerlendiriyor. İşte Nisa 175 böyle olduğunu ispat ediyor. İfadenin bu olduğunu ispat ediyor. Allah-u Teala Nisa 175'te buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Kişi zikir yapar, zikir yaptığı zaman fizik vücut, nefse zekat vermiş olur. Ve bu zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar nefsimizin kalbine ulaşır. Allah o kişiyi nefsinin kalbine ulaştırdığı rahmetiyle ve fazlıyla rahmet ve fazl isimdeki nur gönderir. Kalpte kalıcı olan %2 rahmet, %98 fazıldır. Onların içine koyar kişiyi, rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Ne ile? İşte bu rahmetinin ve fazlının içine koyar, koymakla. Rahmetin ve fazlının orada birikmesi için ise fizik vücudun gayretiyle tahakkuk eden bir olaydır. Ve böylece olay nefsin kalbinde %51 nur biriktiği zaman %49 rahmet, %2 affedersiniz, %49 fazıl, %2 rahmet nefsimizin kalbinde tamamlandığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Her katta yüzer yüzer artarak 1'e 700 kazanmaya başlamıştır kişi. Ruhu Allah'a ulaşmıştır ve her saniye o kişi 1'e 700 derecat kazanır. Üstelik buraya kadar olan her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bir hiç karşılığı kişiye tahsis edilmiştir. Emrine konulmuştur. Biz insanlar sadece Allah'a milaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, yani Allah'a sarılmayı dileyeceğiz. Allah ise bunların hepsini bize sağlayacak. Bize namazı sevdirecek, bize orucu sevdirecek, açlık hissettirmeyecek ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar. Bize zikri sevdirecek. Allah'ın bütün emirlerini severek yapan birisi olacağız ta ki ruhumuz Allah'a ulaşana kadar. 1'e 700 olan ve bu standartlar olan birisi. İşte Allah'a sarılından
Allah-u Teala'nın muradı bu. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ruhumuzun Allah'a sarıldığımız zaman Allah'ta kalması. Allah Teala şöyle bitiriyor. Fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Öyleyse Allah ne güzel dosttur. Ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, öylesine kolay ki, mutlu olmak mı? Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki kılmayı dilediğinizden itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ta ki 7-8 aylık bir sürede ruhunuz Allah'a ulaşsın ve siz de 1'e 700 kazananlardan olun. Daha fazla ne versin ki Allah Teala sevgili kardeşlerim, bir düşünün söylediklerimizi. Bir de şunu düşünün. Bu dinden haberdar olmayan insanlar, din öğretiyoruz diye öğrettikleri İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Bunu düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar için ne kadar çok üzüldüğümüzü de düşünün. Sadece bizi dinlememek için Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim ağzımızdan söylettiği bütün güzelliklere sırt çevirmekle kalmıyorlar din adamlarımız. Başka insanların da kurtuluşuna engel oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız için gerçekten çok ama çok üzülüyoruz. Bu insanlar kendilerine inanılmayacak kadar büyük kötülükler ediyorlar. 70 milyondan fazla insanın vebalini alıyorlar omuzlarına ve bundan hiç sıkıntı da duymuyorlar. En çok buna üzülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha sizlerle beraberiz. Bir defa daha İslam'ı, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarını anlatmak üzere. Bugünkü konumuz rüşt ve gay yolları. Sevgili kardeşlerim, irşat yolu ve gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Allah Teala

Yollar konusunda Allah'ın sebilini kullanıyor en çok. Ve Ankebût suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezîne câhedû fînâ lenehdî yennehüm subûlenâ ve innallâhe lemeal muhsinîn." Bizim içimizde cihad edenler var ya, onları yollarımıza hidayet ederiz, ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir.

Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra hepiniz bana döneceksiniz. Yani ölümden sonra hepiniz bana döneceksiniz diyor Allah Teala. Size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn." Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin ve Allah yolunda cihad edin. Ve böylece felaha ermeniz umulur. Ve böylece felaha erersiniz. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın yolları var. Sebil kelimesi yol demek, subul de yollar. Burada Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yollardan bahsediyor. Allah ile olan ilişkilerinizde bir, Allah'a ulaştıran yollar var. İki, cehenneme ulaştıran yollar var. Allah'a ulaştıran yol kişinin cennete girmesine sebebiyet verir. Ama bir başka yolda şeytanın tesiri altında geçilen yollardır. O yollardan geçerse cehenneme girer. İki tarafa da meyleden insanlar var. Ne yazık ki şeytana meyledenler diğerlerinden en az 10 kat fazla Allah'ın yolunda olanlardan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İki yol birbirinden tamamen ayrılıyor. Yollardan biri yukarı doğru Allah'a ulaştırıyor. Yollardan ikincisi aşağı doğru şeytana ve cehenneme ulaştırıyor. Şimdi bu şeytanın yolu konusunda da Allah-u Teala bir şeyler söylüyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki: وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Onlar ki tağuta tabi olmaktan kaçınıp Allah'a kul olurlar. Allah'a kul olurlar. Ve Allah'a ulaşırlar.

Lehü'l-büşra fe beşir ibadi. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın gay yolundan kaçınan ve Allah'a ulaşan insanlardan bahsediyor. İrşat yolunu seçen, rüşt yolunu seçen, Allah'ın Allah'a ulaştıran yolunu seçen ve böylece Allah'a ulaşan insanlardan. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ve alallahu kastus sebili ve minha cair ve levşaye fe lehedakum ecmain." Sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir. Ama ondan cayanlar da, yollarını değiştirenler de var. Yani irşat yoluna girmişken Allah'a ulaştıktan sonra yollarını değiştirenler var. Veya irşat yoluna hiç girmeyerek irşat yolundan cayan ve hep gay yolunda kalanlar var. Eğer Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Yani sırat-ı müstakim üzerinden, rüşt yolu üzerinden bir hidayete erdirme olayı. Şimdi burada Allah-u Teala'nın iki yolu olduğu neticesi çıkıyor ortaya. Evvela şunu bileceğiz ki bütün insanlar başlangıçta sırat-ı müstakimin, Allah'a ulaştıran yolun dışındadır. Yani insanlar bir seçim yaparak gay yolunu üstlenseler de, gay yoluna, cehennem yoluna kendilerini seferber etseler de, irşat yolu veya gay yolu konusunda bir seçim yapmasalar da, başlangıçta herkes gay yolu üzerindedir. Başlangıçta herkes sırat-ı müstakimin dışındadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar gay yolu üzerindedir. Yani insanlar doğuşlarından beri kalplerinde küfür yazan insanlardır. Bütün insanlar için geçerli sözlerimiz, dalalette olan insanlardır ve bir tercih yapmasalar da gene gay yolu üzerindedirler. Tercih, bir insanın gay yolundan kurtulup hidayet yoluna ulaşmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün insanların başlangıçta Allah'ın yolunun dışında olması söz konusudur. Bu gay yoludur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gay yolundan otomatik olarak ayrılmıştır. Rüşt yolu üzerindedir artık. Konu burada ikiye ayrılıyor. Kişinin tercihi yoksa o gay yolu üzerindedir. Gay yolunu tercih etmişse gene gay yolu üzerindedir. Gay yolu insanları şeytana ve cehenneme kavuşturan yoldur. Şimdi bu gay yolları ve irşat yolları üzerine Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım.
Allah Teala Araf 146 ve 147'de buyuruyor ki Se'asrufu anayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebilen rüşdi la yettehuzu sebilâ ve in yerev sebilen gayyi yettehuzu sebilâ zâlike biyennühüm kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilîn vellezine kezebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amalühüm. Allah Teala diyor ki o insanlar var ya yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarına ulaşmaktan çevireceğim. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, onlara inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman, onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, onu yol olarak kabul ederler. Gay yolunu yol olarak görüp de kabul etmelerinden önce de, bunun bilincinde olmayarak, ama gay yolundadırlar. Hiç kimse kendi iradesiyle irşat yoluna girmek istemedikçe irşat yolunun üzerinde olamaz. İrşat yolunun üzerinde olmayan bütün insanlar da gay yolunun üzerindedirler. Ve Allah Teala devam ediyor. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olması ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Allah'ın ayetlerini naksetmeleri, yalanlamalarıdır. Ve Allah Teala Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor. La ikrahe fi'd-dini kat tebeyyene rüştü minel gay femen yekfur bit-tağut ve yu'min billahi fekad istemseke bil-urvetil vuska. Diyor ki Allah Teala dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirlerinden ayrılmışlardır. Kim tağutu inkar eder de insan ve cin şeytanları inkar eder de irşat yolunu seçerse, rüşt yolunu seçerse, onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba, mürşidin eline sımsıkı yapışırlar, buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kim tağutu inkar edip devre dışı bırakıp amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar diyor Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Yani Allah'ın bir mürşidine tabi olurlar. Ve artık onlar da irşat ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmişlerdir.
görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın iki tane yolu var. Rüşt yolu, gay yolu. Allah'a ulaştıran ve cehenneme ulaştıran yollar. Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o aminu olan kişi dedi ki ey kavmim bana tabi olun ki sizi Sebil-er Reşad'a irşat yoluna ulaştırayım. Rüşt yolunun

ifade edilmesi söz konusu. Sebil-i Reşat, rüşt yolu, irşada ulaştıran yol. İrşat kelimesi, rüşt kelimesi, Reşat kelimesi, Raşit kelimesi, Mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. Maide suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve men yetevallaha ve resuluhu vellezina amenu fe inne hizballahi humul galibun." Kim Allah'a ve onun Resulüne ve aminu olanlara dönerse. Onlar muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır. Galip gelecek olanlar da onlardır. Öyleyse Allah'a ve Resulüne dönme söz konusu. O da Allah'a dönüş elbette bir yol üzerinden tahakkuk edecektir.

Allah Teala hem Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde hem de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde 2 yoldan birden bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Söylediğimiz gibi birinde Allah'a ulaşmak söz konusu. İkincisinde şeytana, birincisinde cennete ulaşmak söz konusu. Rabbani yolda, rüşt yolunda. İkincisinde cehenneme ulaşmak söz konusu. İşte cehenneme ulaşmak istikametinde Allah Teala bir muhteva veriyor. Kişinin cennet saadetini elde edebilmesi sadece bir dilekle mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluşa mutlaka ulaşmıştır. Kendisini otomatik olarak rüşt yolunun içinde bulur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Dilediği anda Allah onun içindeki bu talebi görecektir. Allah'a ulaşma talebini işitecektir. Kalbindeki sesi ve kalbinde ne olduğunu bilecektir. Ve bunun üzerine Allah Teala harekete geçecek. O kişiye, o kişi üzerinde tesirler vücuda getirecektir. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alacak. Ekinnetin yerine ihbat koyacaktır. Yani idraki önleyen müesseseyi alacak, idraki sağlayan yeni bir dizayn getirecektir. Ve bu muhtevada iken kişi Allah Teala kalbine ulaşacak ve kalbinin mührünü, şeytana dönük konumda olan kalbin mührünü, kalbin kapısını Allah'a çevirecektir. Şeytana dönük kapı Allah'a dönmüş oluyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal edildiği için. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kişiyi bundan sonra zikir yapan kişinin kalbine nur sızıyor, rahmet sızıyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Ve Allah ona mürşidini gösteriyor. Kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluyor. İşte ard arda Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanı ve tabiiyet. Yani Rabbani yola, yani rüşt yoluna fizikal standartlarda giriş. Kişi tabiiyeti gerçekleştiriyor. Ve bu tabiiyetin sonunda da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse şimdi muhtevaya baktığımız zaman insan için söz konusu olan şey mutlaka bir tercih yapmasıdır. Yaptığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman görüyoruz ki Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala Ankebut 5. Yani ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor.
Öyleyse Allah'ın kişinin tercihi üzerine oluşturduğu sistem garantili bir sistem. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı kişi yapmayacak, Allah yapacak. Ama kişi bir tercihte bulunmuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama gay yoluna girmek, şeytana kul olmak falan gibi bir niyeti yok. Buna rağmen bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar mutlaka bir tercih yapmak mecburiyetindedirler. Bu tercih ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istikametindeki bir tercihtir. Varsa kişi Allah-u Teala tarafından irşat yoluna, rüşt yoluna ulaştırılır. Sebil-i Reşad'a ulaştırılır. Yani buna kişisel gayretler değil, Allah'ın o kişiye verdiği meziyetler sebep olur. Bir başka ifadeyle onu Allah'a ulaştıran bizatihi Allah'tır. Kişi ulaşmaz, Allah ulaştırır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veştebi men yeşâü. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır.

Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen kulları dalalettedirler. İşte o insanlar Allah'ın rüşt yoluna giremezler. Öyleyse kimler dalalettedir? Beraberce bakalım. Tabiyetini gerçekleştirmemiş olanlar dalalettedir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka Allah-u Teala onları irşat makamına ulaştıracak, tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Öyleyse tabiyetini gerçekleştir, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple tabiyetini gerçekleştirememiş bir insan dalalet üzere bir insandır. Mürşide ulaşmak Allah-u Teala tarafından otomatik olarak sağlanır kişiye. Kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine ulaştıran da Allah'tır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşidlere karşı bir sevgi duymaz. Sevginin duyulması, Allah'ın irşat makamını sevdirmesi bu talebin varlığını ifade eder. Yani mürşid sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemenin bir delilidir. Kendi kendine oluşmaz. Allah oluşturur. Öyleyse kimler dalalettedir? 10 ayeti kerime bize dalalette olanların standartlarını veriyor. Birinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani tabi olma davetine, gelin bana tabi olun ki sizi sebil-i reşada ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerine, afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Onlar şaki de olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte içinde bulunduğumuz çağda hidayet çağıdır. Hidayetçi gelmiştir. Tabiyet asıldır. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulurlar. Sadece tabi olanlar hidayete erebilirler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için bir veli, mürşit bulunmaz şeklinde ifade etmiş Allah Teala. Hidayetçi yoktur manasına gelen ifade, onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah ona bir mürşit tayin etmez. Çünkü sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir ve kişinin Allah'a ulaşması mürşidine ulaşmayacağı cihetle mümkün olmaz. Ve
Allah Teala'nın dördüncü ayet-i kerimesi Câsiye 23. Allah Teala buyuruyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlim üzere dalalette bırakır demiş. Bu Allah'ın ilmi olsaydı zaten hidayete ereceklerdi. Mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların faydasız ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onlar için bir onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarında üzerinde Üşavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Dalalette olan insanlarmış. Niçin? Hevalarını kendilerine ilah edindikleri için, yani hevalarına tabi oldukları için, başka bir ifadeyle kasas 50'ye göre mürşitlerine tabi olmadıkları için. Hevasına tabi olmak demek, kişinin irşat yolunu hiç seçmemesi demek, Allah'a ulaşmayı dilememesi demek. Beşinci ayet-i kerime, Cuma 2, biz bütün kavimlerde ümmilerin arasından Resul beas ederiz. Onların içinde görev yapmak üzere Resul beas ederiz. O Resul onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ali İmran 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz diyor Allah Teala bu devrin imamı. Ama her kavimdeki resullerden de bahsediyor. O resuller ki diyor onlara Allah'ın ayetlerini okurlar. Onların nefslerini tezkiye ederler, onlara kitap öğretirler, onlara hikmet öğretirler. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Görülüyor ki Resul'e tabiyet asıldır. Ve aslında tabiyetin mutlaka Resul'e olması gerekmez. Devrin imamın olması gerekmez. Kişiye en yakın bir yerde bir mürşit, kendisine tabi olunacak olan birisi, mürşit veya mürşit vekili mutlaka vardır. Ona Allah Teala ulaştırır. Ve Allah Teala'nın 7. ayet-i kerimesi Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor ki o Ahkaf 32'de Allah'a davet edene icabet etmeyen, tabi olmayan kişi dünya üzerinde Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun Allah'tan başka dostu da yoktur. Onlar yani Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar açık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde andolsun ki biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde
Resuller bahs ettik. Yani vazifeli kıldık. Tağuttan, insan ve cin şeytanlardan kaçınsınlar, kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdi. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, diyor Allah Teala. Tabi olanların hidayete erdiği, tabi olmayanların tabiyet konusunda, irşat yolu konusunda bir tercihleri olmadığı için dalaletin üzerlerine hak olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kesin bir standart içinde dalalettedir. Allah'ın yolunu tercih etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilese mutlaka Allah Teala onu dalaletten kurtaracak. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala buyuruyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeyru minhü cünüdüllezine yahşemne rabbehüm sümmetel inü cünüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah zalike hüdallahü yehdi men yeşayü yehdi bihi ve men yuddil فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah Teala diyor ki kitaba ve içindeki ayetlere benzer şekilde müteşabih olarak biz ikişer ikişer indiririz diyor Allah Teala dizayn ettiklerimizi. Allah Teala'nın vücuda getirdiği Kur'an-ı Kerim ve sözler nasıl bir zarfla içindeki mazruf gibi ise bunlar da öyle. Allah'tan inen rahmet ve fazl, rahmetle salavat, ikişer ikişer inen nurlar. Biz nurlarımızı demiş oluyor Allah Teala ikişer ikişer indiririz. Onlar diyor insanları huşu sahibi yapar. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini temizler, aydınlatır. Kim de dalalet

tuğyanihim yamihun. Allah kimi dalalete bırakırsa onun için hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları, azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Allah kimi dalalete bırakır? İsyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Görülüyor ki bu 10 ayet-i kerime bize şunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman irşat makamına ulaşmayacaktır. Ulaşması söz konusu değildir. Kaldı ki bir irşat makamına ulaşsa da, tabi olsa da tabiyeti geçerli değildir. İhsanla tabiyet olmadığı için, Allah onu mürşidine ulaştırmadığı için irşat makamına ulaşmaya ehil olmadığı için söylediğimiz standartlar o kişide 10 tane ihsanın karşılığı olan şartlar kişide mevcut olmadığı için.

Şimdi Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyoruz ki Allah-u Teala'ya her gün 5 vakit namaz kılan, sünnetleri de kılan herkes en az 40 defa okur. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim velendalim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nur bulunanların yoludur. Nimet verdiklerinin yoludur. Nimetse devrin imamının ruhu. Âl-i İmrân 164'te ifade edildiği gibi üzerlerine gıdap duyulmuş olanların yani kafirlerin ve dalalette kalmışların mürşitlerine ulaşamayanların yolu değil. Dalalette kalmış olanlar hem mürşitlerine ulaşamayanlar hem de ondan evvelki devrede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya kendilerine gay yolunu seçmişlerdir ya da böyle bir niyetleri yoktur ama gene dalalettedirler. İrşat yolunu seçmedikleri için. Deyr suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İnna hedeynâhü sebîle imma şâkiren ve imma kefûren. Muhakkak ki biz onu, insanı hidayete, sebile ulaştırırız. Ama dileyen bu sebile ulaşır. Onun için dileyen şükredenlerden olur. Sebile ulaşmayı dileyenler, dileyen küfredenlerden olur. O da ikincisi de dilemiyor Allah'a ulaşmayı. O zaman küfredenlerden oluyor. Allah'ın yoluna ulaşamıyor. Gay yolu onun yolu oluyor. Acaba gay yoluyla rüşt yolunun yani Rabbani yolla zulmani yolun irşat yoluyla hidayet yoluyla dalalet yolunun farklılıkları neler? Temeldeki farklılık rüşat yolu, rüşt yolu Allah'a ulaştırır. Ve ruhun tesliminden sonra fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. Gay yolu ise onun dışında kalan bütün insanları kaplar. Herkes gay yolundadır. Rüşt yolunu kendisine yol itaat edinceye kadar, yani Allah'a ulaşmayı dile

İnceye kadar bütün insanlar gay yolundadır. Bütün insanlar dalalet yolundadır. Şeytanın yolundadır. Allah Teala evvela Rabbani yolun bir çizelgesini yapmış. Bu yol 7 tane gök katını açacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunne. Tenezzülül emri beynehunne litta'lemû ennallâhe alâ külli şeyin kadîr ve ennallâhe kat ehâta bi külli şeyin ilmâ." O öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onların misli olan 7 kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Her şeyi ilmiyle kuşatmıştır, sarmıştır. Öyleyse 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 gök katı Allah'a, 7 yer katı şeytana ulaştıran bir dizaynı ifade ediyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor: "Andolsun ki biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık. Ve lekad halakna fi kavmim sabba taraika." Müminin 17. "Ve mâ künnâ anil hakkı gâfilîn." Biz onu yaratmaktan gafil değiliz. Yedi tane gök katı ve 7 tane tarik. Bu tarika Allah Teala Nisa suresinin 168 ve 169. ayetlerinde de giriyor. Diyor ki: "İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ." İlla tarika cehenneme halidîne fîhâ ebedâ. Diyor ki Allah Teala: "Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları asla tarika, yani tarik-i müstakime hidayet etmez. Onları sadece cehennem yoluna iletir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır." diyor. Nebi 39'da Allah Teala'nın söylediği ifadede ise "Zalikel yevmül hakkı" diyor. İşte o gün hak günüdür. "Femen şa ittehaze ila rabbihi meaba." O gün hak günü olan o gün kişi Rabbine giden, Rabbine ulaşan bir yolu kendisine yol ittehaz eder ve kimin ruhu ulaşırsa o meaba, Allah'ın zatı, o meaba ulaşır. Yani Allah'ın zatı ona meab olur. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, yani sığınak olur, melce olur. Necm suresinin 42. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki: "Ve enne ile rabbikel münteha." Muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun sonudur. Yani sırat-ı müstakimin sonunda Allah vardır. Sırat-ı müstakimi bitirdiğiniz zaman Allah'a ulaşırsınız. Allah'a varan bir yol, Rabbani yol var. Adı
sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim ve yol Allah'ın yolu. Ama diğer taraftan zulmani yolların varlığını görüyoruz.

Allah Teala hem Rabbani yollardan bahsetmiş, hem zulmani yollardan bahsetmiş.

Nasıl Allah Teala'nın yoluna biz davet ediyorsak, insanları hidayete çağırıyorsak, şeytanın yoluna çağıranlar da var. Bu okült kültürün, şeytani kültürün sahipleri, şeytanla işbirliği yapanlar, başlarında Mahrişi'nin bulunduğu büyük bir grup oluşturuyor. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Hamdolsun ki hidayete çağrılarında bir uydudan bizlerin yayını da hamdolsun ki mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, yollardan birisi yukarı gidiyor, Allah'a ulaşıyor. Birisi şeytana ulaşıyor, aşağı iniyor. Belki bundan 10 yıl evvel, belki de daha eski, 11-12 yıl evvel olabilir. Bu Zülmani gruptan bir onların başkanı durumunda olan kişi gelip, Ankara'dakilerin başkanı olan kişi gelip bizim dergahımızda da konferans vermek istediğini söyledi. Derhal kabul ettik. Geldi ve konferansını verdi. Biz de konferansında tam 21 tane hata tespit ettik. Allah'ın söylediklerine aykırı olan şey. Ama bunların arasında son derece önemli olan iki husus vardı. Birisi, o kardeşimize konferans bittikten sonra sorduk, sizin yolunuz yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Çünkü yolun aşağı doğru olduğunu söylemişti konferansında. Gayet net olarak aşağı doğru dedi. Peki dedik ki yolunuz aşağı doğru indikçe aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene net olarak dedi ki kararıyor. Ve üçüncü yanlıştan bahsettik. Allah kendisine ulaşılmasını emrediyor. Siz de o yolu takip ederek Allah'a mı ulaşıyorsunuz? Cevap çok ilgi çekiciydi. Mâreç'in bu konudaki temasını ortaya koyuyor. Ana tema şöyle: denizlerin dibine girildiği gibi karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa girilir. Bu sondaki karanlık sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz karanlıkların en karanlığına ulaşarak Allah'a vasıl oluruz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın bu söylediklerimi. Bunlar Zülmani kültürün temel faktörleri. Ve bu insanlar bütün dünyaya meditasyonu bir kurtarıcı gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Meditasyon bir zulmani ilimdir. Şeytanın zikre karşı ortaya çıkardığı bir sahtekarlıktır. Meditasyon size verecekleri bir mantrayı, mantra diyorlar adına, herhangi bir kelimeyi, genellikle Sanskritçe kelimelerden seçiliyor bu kelimeler. O kelimelerden birini size verecekler, siz onu devamlı tekrarlayacaksınız. Beraber oldukları zaman genellikle Om kelimesini kullanıyorlar. Ve insanın tüylerini diken diken eden, sinirsel bir strese sokan bir standart içinde bu kelimeyi tekrarlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikir nedir? Zikir, insanı feraha ulaştıran, içini ferahlatan, sonra da felaha ulaştıran
yani kurtuluşa, Allah'a ulaşarak üçüncü kat cennete ulaştıran, daha sonra fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimiyle beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaştıran bir muhteva taşır. Ne olur zikir yaparsak, eğer gerekli şartların sahibi isek, zikir yaptığımızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin üstünde bulunan, hareketli hale gelmiş olan mührü rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli dört grup enerji bastırarak aşağı iterler. Nefsimizin, kalbinin alt tarafındaki zülmani kapıya. Ve mühür zülmani kapıya ulaşınca orada rahmetin, fazlın, salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece mühürlü kapıyı, zülmani kapıyı mühürler. Bu mühür ve şeytanın karanlıkları zikir boyunca kalbimize giremez. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, yani faziletleri sonunda nefsimizin kalbine yerleşen bu fazıllar fazileti, erdemi oluşturur. Bu faziletler nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılları manyetik alanı iki zıt kutup oluşturduğu için birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma süreci içerisinde ilk %7 fazilet toplamı nefsimizin kalbindeki nefsi emmare kademesini tamamlamış olduğumuzu gösterir. Ruhumuz bizden ayrılarak birinci gök katına ulaşır. Bizden ayrılmış olan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameyi ifade eder. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkimeyi ifade eder. Ruhumuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Tatmin oluruz, doyuma ulaşırız. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle doyuma ulaşan biz, eğer beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirirsek Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz bir evvelkinde dördüncü katta, burada ise beşinci kattadır. Altıncı katta Allah da bizden razı olur. Nefsi mardiye. Allah'ın razı olduğu kademe ise nefsi radiyedir. Ve yedinci defa 107 nur birikimiyle ruhumuz yedinci gök katına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. Yedi tane alemi geçtikten sonra ve Allah'ın zatında yok olur. Nefsi tezkiye. Nefsimizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. 22. basamaktayız. Öyleyse zikir nedir? Eğer zikir olmazsa, Allah'ın ismi Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmezse, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolması mümkün değildir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesinin yegane muhtevası, yegane tesiri, yegane ilacı Allah'ı zikretmektir. Zikir bu sebeple farz kılınmıştır. Görüyorsunuz ki evvela kalp şartlarının sahibi olacaksınız. Kalbinizin içinden Allah ekinliğini almış olacak, yerine ifat koymuş olacak. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmiş olacak. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmış olacak. Dört, ve
huşuya ulaşmış olacaksınız. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alacak. 6. Kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Yedi tane kalp şartının sahibi olan bir insan zikir yaptığı zaman mutlaka ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. İşte şeytanın en çok istemediği şey budur. Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olur ve şeytan onu yeniden elde etmekte zorlanır. İnsanların kurtuluşunu istemez evvela. Bu kurtuluş o kadar kolaydır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ın evliyası olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin yarısının sahibi olacaktır. Şeytan bunların hiçbirisini istemez. Şiddetle karşıdır. Bunun için bütün insanların zikir yapmasına mani olmak istiyor. Peki ne yapabilir, nasıl yapabilir bunu? İşte bu transandantal meditasyonu, meditasyon müessesesini ortaya sürerek. Meditasyon insanların toplu halde bir kelimeyi tekrar etmeleri halidir. Tek başına da yapılabilir. Bir Sanskritçe kelime. Şimdi düşünün. Kalp şartlarının hiçbiri yok adamlarda. Ne kalbe, ne kalpteki ekinet alınmış, ne ihbat kurulmuş, ne göğsünden kalbinin yol açılmış, ne kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş, ne kalbin mührü açılmış, ne küfür kelimesi alınmış, ne de iman kelimesi kalbe yazılmış. Hiçbirisi yok. O zaman bu insanlar hangi kelimeyi söylerlerse söylesinler, üzerlerine sadece zulmani bir karanlık çöker. Hepsi bu kadar. Hiç kimse meditasyonla nefsinin kalbinin nurlanmasını sağlayamaz. Hiç kimsenin ruhu meditasyonla Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse meditasyondan mutluluk çıkartamaz. Meditasyonla mutlu bir devre geçiremez. Zikrin insana verdiği rahatlık ve iç huzuru meditasyonda hiçbir zaman tahakkuk etmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meditasyon sadece stresi arttıran bir zikir sahtekarlığıdır. İblisin sahtekarlığıdır, insanların değil. İblis o insanlara zikri elbette öğretmeyecektir ki imparatorluğu hasar görmesin. İnsanların zaten çoğunu muhtevasında bulunduruyor iblis. Kendi saflarında bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası hep iblisin tarafında olmuşlardır. Bütün peygamberlerin devrinde de öyledir. Peygamber olmayan devirlerde de öyledir. Şimdi de ne yazık ki öyle.
bir son devir gelecek. Onların bu çoğunluğuna rağmen mağlup oldukları ve yeryüzünü sulh ve sükunun kavrayacağı bir son devir, hidayet çağının hidayeti. O zaman dünyada adalet, sulh ve sükun oluşacak sevgili kardeşlerim. İşte iblis her halükarda insanların zikirden vazgeçmeleri için bir alternatif vücuda getirmek mecburiyetindeydi. Vücuda getirmiş. Adı meditasyon. Meditasyonu hala birçok insan kendilerine faydalı bir davranış biçimi ya da uygulama zannederler. Ama söylediğimiz gibi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşmesi hiçbir şekilde meditasyonla mümkün değil. Çünkü kalpte iman yazmıyor, küfür yazıyor. Kalbin mühürü kapalı. Rabbani kapının mühürü kapalı, zulmani kapı hep açık. Ve meditasyon boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkarak vücudun içerisinde nefsin zulmani kapısından içeriye dolup nefsin kalbindeki afetlerin konsantrasyonunu daha da konsantre kılıyor. Daha karanlık bir kalp oluşturuyor. Ve tabiatıyla kalbin karanlığına paralel bir mutsuzluk her zaman hükümran öyle bir insanda. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Bu şeytanın kalpazanlığı olan, taklitçiliği olan zikir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde en büyük ibadet olarak görünüyor. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki utlu uhiye minel kitabi utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat innes salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara tilavet et. Oku, anlat. Sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, Allah'ın zikri en büyüktür. Sevgili kardeşlerim, burada üç ibadetten bahsediliyor. Üç zikirden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini zikretmek de, ard arda söylemek de bir zikirdir. Bunlardan zikrullahın namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha ötede olduğu söyleniyor, emrolunuyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı zikirle insanları yedi tane nefs tezkiye kademesinden geçirip ruhunu Allah'a teslim ettiriyor. Ondan sonra da daha ötede, üç basamak ötede fizik vücudunu
Allah'a teslim ettiriyor. Beş vasımakatı de nefsini de Allah'a teslim ettiriyor. Daha sonra 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ettiriyor. Bunların hepsini yaptıran şey Allah'ın zikridir. Öyleyse Allah'ın yoluyla zikir arasında muhteşem bir ilişki var. Her nefs kademesinde bir gök katı yükselmek mümkün. Şimdi şeytana bir göz atalım. Maide 91'de ne diyor Allah Teala? Şeytan şüphesiz ki içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizden bize işaretler geliyor. Eşleri içki içiyor, kumar oynuyor ve Allah'ın yolundan da uzaklar. Dikkat edin, içki ve kumar insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıran birer meşgaledir. Zamanın bütün boyutları israf edildiği ve şeytanın tam olarak hüküm ferma olduğu iki meclis. Birisi kumar meclisi, birisi içki meclisi. Sizlerse sevgili kardeşlerim, hidayet meclisinin müntesiplerisiniz. Hidayet meclisine intisap edenlersiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayetle bizi vazifeli kıldı. Öyleyse bütün insanları davet ederiz. Hidayete gelin. Gelin ki sizi Allah'a ulaştıralım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse içki ve kumar insanları neden engelliyor? İnsanların nesine mani oluyor? Zikrine mani oluyor. Zikir yoksa ruhun yükselmesi, gök katlarını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması mümkün değildir. Kaldı ki zikrin faydalı olabilmesi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır ki Allah Teala sizi mürşidinize ulaşsın, ulaştırsın. O zamana kadar da 7 tane kalp şartınızı zikrin nefsinizin kalbine yerleşebileceği bir hüviyete taşısın. Sevgili kardeşlerim, her şey birbirine bağlı bir sıra dahilinde oluşuyor. Şimdi zikir öyle bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor ki bir farz ibadet. Meditasyonun insanlar üzerinde vücuda getirdiği stresi zikir vücuda getirmiyor. Tam tersine bir huzur, bir mutluluk veriyor insana. Öyleyse Nisa yüzüce bakıyoruz, daimi zikir. Ahzab 41'e bakıyoruz, günün yarısından daha fazla zikir. Ve bir başka ayete bakıyoruz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala zikri farz kılmış. Peki çok zikir farz mı? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe
zikren kesira. Ey ameli olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Burada hangi kademede bir ameli oluş var? Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Yani fizik vücudun tesliminden bir evvelki sahadayız. Kişinin çok zikre ulaştığı nokta, onun zahit olduğu nokta. Dünyayı ikinci sınıfa aldığı, Allah'ın güzelliklerini birinci devreye soktuğu, tercihinin Allah olduğu, dünya olmadığı, uhrevi alem olduğu bir özellik. Çok zikir. Peki daimi zikir de farz mı? İşte Nisa 103. Allah Teala diyor ki, namaz kıldıktan sonra otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feiza kadaytümüz salate feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Yetmez. Fe'i zâtinen tüm fe akîmüs salâh innes salate kânet alel müminine kitaben mevkûta. Emniyete kavuşunca namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ne diyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Namaz bir zikirdir. Allah-u Teala namaz kıldığınız zaman sizi zikirde kabul eder. Zikrin bir çeşididir namaz kılmak. Ama namaz kılarken Allah-u Teala'yı düşünmek, ama Allah'ın adını ard arda tekrarlamamak söz konusudur. Ama namaz da bir ibadettir ki Allah'ın katında ikinci büyük ibadettir. Zikirden sonra namaz gelir. Namaz dinin direğidir denir. Ama görüyorsunuz ki önde zikir var. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsin kalbinin hidayetle, nurla dolduğunu görürüz. Kişi böylece hidayete adım atar. Ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala ne diyordu? Allah'a ulaşma sadedinde Şura 13'te diyordu ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yuniyip. Allah kullarından dilediğini seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Ve nefs tezkiyesinin ulaşmaya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a doğru yol alır. Fatır 18.
فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Ruhu Allah'a ulaşır. Bir başka ifadeyle Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Şimdi bunun muhtevasını gördük. Bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavatın ikişerli iki sistemin kalbimize ulaşması söz konusu. Ve Allah Teala Nur 21'de diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ ebeden ebeda. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içiniz yani kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiri ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsin tezkiyesinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu gördük. Fatır 18'de ve bu nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğunu görüyoruz Zümer 23'te. Ne diyor Allah Teala? Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye تَكْشَئِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ سُمَّ تَلْئِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبِهُمْ اِلَى ذِكْرُ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Ne diyor Allah Teala? Allah ihtas ettiği, yani ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer rahmetle faz ve rahmetle salavat. Kitaba müteşabih, benzer olarak indirir. Bu bunlardan, yani bu nurlardan insanların derileri yani tüyleri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle bu nurlar kişinin derilerini, vücudunu ve nefsinin kalbini ve kalbini, nefsinin kalbini yumuşatır, titretir, yani titretir, aydınlatır, tezkiye eder ve böylece kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır ve onu hidayete erdirir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi, yani nefsini Allah'ın nurlarıyla tezkiye ederek böylece Allah'ın zatına ulaştırarak hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. İşte şimdi burada Allah Teala nefs tezkiyesinin hidayet olduğunu söylüyor. Yedi kademede kim nefsini tezkiye ederse emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye, bu yedi kademede nefsin tezkiye olması nefsin hidayete ermesidir. Nefsin hidayeti, birinci hidayeti tezkiyedir. Ama sonuçta nefsin hidayeti 27. basamakta tamamlanır. Nefsin yarısının temizlenerek değil, %51'inin temizlenerek değil, %100'ünün temizlenerek bir hedefe ulaşması. Öyleyse zikir nefsimizin Allah'a ezelde verdiği yeminini gerçekleştirebilecek yegane anahtardır. Başka bir faktör yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir.
Öyleyse o zikir ki ruhumuzun Allah'a verdiği misaki gerçekleştiriyoruz zikirle. Nefsimizin kalbi %51 temizlenmiş. Afetlerden temizlenmiş, %51 faziletle dolmuş. %49 fazilet, %2 rahmet. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini temin eder. Nefsimizin kalbi %91 temizlenmiş. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmiş. Ve nefsimizin Allah'a teslimini oluşturur. Nefsimizin kalbi %100 temizlenmiş. Bütün afetlerden kurtulmuş ve faziletlerle %2 rahmet, %98 faziletle dolmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda zikrin üç teslimi de oluşturduğunu göreceksiniz. Sonra zikir artacak. Kalp zikri bütün vücudunuza yayılacak. Külli zikre ulaşacaksınız. Külli zikir iradenizin de Allah'a teslim olduğu yerdir. Ama teslimden sonra artık zikir bitecektir. Tesbih olayı başlayacaktır. Çünkü iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı için Allah'ın sünnetullahı sizin daimi zikrinizi artık tesbihe çevirir. Kendi iradenizle zikretmeyeceğiniz için, başka bir irade devreye girdiği için artık tesbihin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içerisinde zikirle transandantal meditasyonu karşılaştırdığınız zaman meditasyonun şeytanın bir sahtekarlığı olduğunu hemen anlarsınız. Aradaki fark son derece açık. Kişinin kalbinde hiçbir işlev yok. Kalbinin mührü de açılmamış. Kalbin içine küfür kelimesi kalpten alınarak iman da yazılmamış. İnsanlar zaten küfür içerisinde. Bütün Allah'a açılması lazım gelen kapılar kapalı. Kulaklarda vakra var. Gözlerde ekinnet var. Affedersiniz, gözlerde hicab-ı mestura var. Kalpte ekinnet var. Hepsi engel. Ayrıca kalp mühürlü, ayrıca kalbin nur kapısı Allah'a değil, şeytana dönük. Transandantal meditasyon için bütün şartlar hazır. Kişiyi şeytana teslim etmek için kişinin transandantal meditasyonda ilerlemesi lazım ki aşağı doğru bir yolda kapkaranlık bir dizaynda şeytana ulaşsın. Hani o bizim dergaha gelip de zilmani ilimleri kardeşlerimize anlatan o onların ileri seviyedeki bir müntesiplerinden bir tanesi. Ve ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki zifiri karanlıklar sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Ve biz o zifiri karanlıklara ulaşarak Allah'a ulaşmış oluruz. Şeytanın insanlara ne kadar büyük masallar anlattığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Transandantal meditasyonla ya da meditasyon adı verilen muhtevayla zikrin birbirinden ne kadar farklı şeyler olduğunu anlıyor musunuz? Allah razı olsun. Şimdi yollar var. Allah'ın yolu
Allah'ın yolunun gerçek adı Sırat-ı Mustakim'dir. Tarık-ı Mustakim ise Sırat-ı Mustakim'in bir bölümünü ifade eder. Sırat-ı Mustakim dört sebilden oluşur. Birinci yatay sebil, kimin hangi mürşide tabi olduysanız onun dergahından devrin imamının dergahına ulaşan birinci sebildir, yatay yol. Bundan sonra ikinci sebil başlar ki ikinci sebilin adı Tarık-ı Mustakim'dir. Ana dergâhtan bir altın kapıdan uçarak girilerek Allah'a doğru saflar halinde yükselmek. Safın bütün elemanları birbirinin yanındadır, ayaktadır, boşlukta ve saf halinde hepsi birden bir bölük asker gibi yukarıya doğru süzülürler. Saf halinde uçarlar. Yedi tane gök katını aşarlar. Birinci katta secde edilir. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılırlar ruhlar. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz. Ama onlar sarımtırak bir renkteki bal rengi bir şeffaf suda, şeffaf bal rengi bir su. Orada suvarılırlar. Üçüncü katta, iki katlı bir mescitte secde edilir. Dördüncü katta kadar, üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkarlar. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslında secde ederler. Altıncı katta, beşinci katta, affedersiniz beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıfkatullah olma noktasında bir buz kalıbı gibi görünen bir buz, bir nur dağıtıcısından nur alırlar ve derileri çatlamadığı bir gün fethe nail olurlar. Burası altıncı kattır. Fetih için elbiseleri değiştirilir Evliya Namzedi'nin. Eline kılıç teslim edilir ve o kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Sıbkatullah olma mahallinin, Allah'ın boyasıyla boyanma mahallinin kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Ulaştığı yer bir altın kapıdır. O altın kapıdan içeri girecektir. Altın kapı yedinci katın fetih kapısıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o güzellikleri Allah bize gösterdi ve öğretti. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı, Allah'a ulaştığı bir dizaynda Tarık-ı Müstakim zemin katta devrin imamının dergahındaki altın kapıyla başlar. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan Tarık-ı Müstakim'e adım atılır. Yedi tane gök katı çıkılır. Yedinci katta Tarık-ı Müstakim'den yedinci kata girilir. Zemin katta Tarık-ı Müstakim'e girmek, yedinci katta ise Tarık-ı Müstakim'den çıkmaktır. İkisi de altın kapıyla gerçekleşir. Kapılar birbirinin tamamen aynıdır. Yalnız yedinci kattakinde kapının dışında yedi tane mermer basamaktan oluşan bir farklılık vardır. Ve orada altın zincirin iki trabzandan birbirine ulaştığı yedi basamaklık bir mermer merdiven
beyaz mermerden. İşte zemin kattaki birinci altın kapıdan yedinci kattaki ikinci altın kapıya kadar birisi tarik-i müstakimin girişidir, ikincisi bitişi ve çıkışıdır. Yedi katı birbirine bağlayan yol tarik-i müstakim adını alır. Şimdi bakalım Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tarik-i müstakim konusunda neler söylemiş. Diyor ki Talak 12'de Allahüllezi halaka seb'a semavatin ve minel ardı mislehünne yetenezzülül emri beynehünne litalemu ennallâhe alâ külli şeyin kadirin ve ennallâhe kat ehata bi külli şeyin ilma. Öyle bir Allah'tır ki yedi kat göğü ve onların misli olan yedi kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Ve her şeyi ilmiyle sarmıştır, kuşatmıştır. Nebe suresi 12. ayet-i kerime. Bu birinci ayet-i kerime göklerin yedi kat olarak dizayn edildiğini söylüyor. Peki müstakim de bu yedi tane gök katını birbirine bağlayan yolun adı. Nebe 12'de Allah-u Teala diyor ki ve beneyna fevkakün seb'an şidaden üzerinize yedi katlı gök bina ettik. Üzerimize yedi katlı gök bina etmiş Allah-u Teala. Evvela atmosferimiz yedi kat. Bu ayet-i kerime onu da ifade eder. Yedi katlı bir gökler. Yedi atmosferden oluşan, yedi tane tabakadan oluşan bir atmosfer var üzerimizde. Sonra da yedi tane gök katı ta Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğumuzun devam ettiği bir müessese. Yedi tane gök katını aşmamız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görünüyor ki Allah-u Teala üzerimize yedi katlı bir gök bina etmiş. Buradan bizden, dünyamızdan Allah'a kadar. Bir de bizim atmosferimiz, yedi kattan ibaret olan atmosferimiz, o yolculuğun milyonda biri bile değil. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi وَلَكَدْ حَلَكْنَا فَوْكَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْحَلْقِ غَافِلِينَ Andolsun ki biz sizin üzerinize yedi yol yarattık. Yani Allah'a ulaştıran yedi tane gök katını birbirine bağlayan yedi yol. Biz onu yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi. Aslında ve benayna fevkaküm seb'an şidaden üzerinize yedi katlı gök bina ettik demekle müminin 17'deki üzerinize yedi tane yol yarattık

Adan sonra inzal olmuş, evvelki kitapları tasdik eden, Hakk'a ve Hakk'a giden tarikimizde kim ulaştıran bir kitap dinledik. Hakk'a ve Hakk'a giden tarik-i müstakime ulaştıran. Hakk'a ve Hakk'a giden, Hakk'a ulaşan tarik-i müstakime ulaştıran bir kitap dinledik. Cin 14 ve enna minel müslimune ve minel kasitûn femen esleme fe ulaike tahareb reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Cin 15 ve emmel kasitune fekanu li cehenneme hataba. Kasitun olanları gelince onlar cehenneme odun oldular. Cin 16 ve en levistikamu alet tarikati leeskaynahum ma'en gedeka. Eğer insanlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar mavi mai rahmet ulaştırılacaktı. İnsanlar tarikat üzere yani o tarikin tarik-ı müstakim üzere olsalardı. Tarikat üzerinde tarikatta istikamet üzere olsalardı manası var burada. İstikamu alet tarikati. Tarikat üzerine istikamet sahibi olmak. Onunla Allah'a ulaşmak. Demek ki Necm suresinin 42. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun sırat-ı müstakimin tarik-ı müstakimin yok sırat-ı müstakimin sonudur. Öyleyse şunu ortaya koyuyor ki Allah Teala tarik-ı müstakim sırat-ı müstakimin bir kısmıdır. Sadece 7 tane gök katını aşan kesimi tarik-ı müstakimdir. Onundan evvelki bölüm sırat-ı müstakimin birinci yatay sebilidir. Tarık-ı müstakim ikinci yatay sebildir. Yedinci katı ulaştırır. Yedinci katta soldan sağa 7 tane alem geçilir. Yedinci alemin indi ilahinin en üst noktası Sitret-i Münteha'dır. Yokluğa açılan bir ağaç. Varlığın en üst noktası. Ve oradan Sitedin müntehadan Allah'a ulaşmak söz konusudur. Burası da Sitedin müntehadan Allah'a çıkan dikey sebildir. İki dikey, bir tarik-ı müstakim, bir de dördüncü sebil. İki yatay, bir birinci sebil, bir de üçüncü sebil. Birisi mürşidin dergahından devrin imamının dergahına, ikincisi ise yedinci katın birinci aleminden sağa doğru yedinci aleme kadar
7. alemin sonuna kadar

iki tane yatay sebil. Böylece iki yatay, iki dikey sebilden sırat-ı müstakim olmuş olur. Bakalım Allah-u Teala ne diyor sırat-ı müstakim hakkında? Enam 87. Allah-u Teala buyuruyor. Ve min âbâihim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve iştebeynâhüm ve hideynâhüm ilâ sırat-ı müstakim. Onların atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden biz seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Ve Enam 88. Zâlike hüdallâhi yehdi bihi men yeşâhü min ibâdihi. Velev eşreku lehabita anhum makanu yaminun. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Eğer onlar da şirke düşselerdi, yani mürşitlerine ulaşamasaydı, nefslerine tabi olarak gizli şirke düşselerdi, yaptıkları ameller boşa giderdi. Ya da onlar gizli şirkte düşselerdi değil, gizli şirkte olsalardı. Çünkü herkes gizli şirktedir. Bir kişi mürşidine tabi oluncaya kadar şirkte kabul ediyor Allah Teala onları. Daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. O nokta ise kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Orada şirk bitiyor, gizli şirk. Öyleyse sırat-ı müstakim görüldüğü gibi insanların Allah'ın zatına ulaştırıldığı, bir yol.

sırat-ı müstakim hidayet yoludur diyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakimi ulaştırırız. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Sırat-ı müstakime ulaştırdığı andan itibaren o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruhu mutlaka 7 kademe nefs tezkesinde Allah'a ulaşacaktır. Ruhun hidayetinin ne olduğunu Allah Teala Ali İmran 73'te ve Bakara 120'de şöyle açıklıyor. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki: "Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinikum. Kul innel huda hidallah." Ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki, Habibim de ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor Allah-u Teala, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala diyor ki: "Kul inne hüdallahi hüvel hüda." Habibim de ki, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Demek ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Ve bu ulaşma sırat-ı müstakim üzerinden yapılıyor. Enam 71'de Allah Teala buyuruyor ki: "De ki, Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ne de zarar vermeyen şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra, hidayete ulaştırdıktan sonra, şeytanların şaşırtıp sersem bir halde çöle düşürmek istedikleri adam gibi geriye mi dönelim? Halbuki arkadaşlar onu bize gel diye hidayete çağırıyorlar. De ki, Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda." Ve biz kendimizi Allah'a, alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolunduk. Hidayetin, ruhun Allah'a ulaştırılarak Allah'a teslim edilmesi olduğu da açıklık kazanıyor. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nasıl ulaşacak? Bu ulaşım sırat-ı müstakimdir. Ve

Sevgili kardeşlerim, Allah'a isyan eden iblis, Allah'ın kendisini kovması üzerine diyor ki, bana kıyamet gününe kadar izin ver. Allah Teala da diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. O zaman iblis diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimlerini üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edeceğim ve onları dalalette bırakacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. İşte iblisin mani olamadığı insanlar söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytanın bu tuzağından emin olur. Çünkü Allah Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ve müminin 73. Ve inneke la tet'uhum ila sırat-ı müstakim. Ve muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sen muhakkak ki onları sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedrimel kitabı ve lel imanu ve lakin cealnahu nuran nehdi bihi men neşayu min ibadina ve inneke letehdi ila sırat-ı müstakim. Ve keza sana emrimizden ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu Kur'an'ı nur kıldık. Onunla dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Ve muhakkak ki sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. İşte Şura 52'de de Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Birinde sırat-ı müstakime davet etmek, müminin 73. Şura 52'de ise sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Sırat-ı müstakim üzerinden gidiş söz konusu. Zuhruf 61 vettebiuni haza sırat-ı müstakim. Bana tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Neden? Tabi oldukları an ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Zuhruf 64'te Allah Teala diyor ki, şüphesiz o benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğu ifade ediyor. Önce ruhumuz Allah'a ulaşıyor, ruhumuz Allah'ın kulu oluyor. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim ediyor. Allah'a teslim oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Sonra da nefsimiz. Hac 54 ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amen olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Ameni olanları ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır. Enam 153. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve diğer bütün yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar, saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyet ettiği şeydir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kehf 17'de de Allah Teala diyor ki, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o muhakkak ki hidayete ermiştir. Kim de dalalete düşmüşse, dalalette ise onun için bir veli mürşit bulunmaz. Demek ki Allah sırat-ı müstakimle hidayete erdiriyor. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yolları ve şeytanın yolları birbirinden ayrılıyor. Ve iblis bir takım yolların sahibi. Sözlerimizin yollara ait olan birinci kısmı burada tamamlanıyor. Allah'a ait olan yolları da, genel olarak yolları da buraya kadar anlatmış olduk.
şeytanın yollarını ise ayrı bir açıklamayla inşallah açıklayacağız. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırıp sizleri Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala biz insanlardan sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. Mutlu olmamızın yolu ise Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yakınlık arttıkça, yani Allah'ın bize olan sevgisi çoğaldıkça mutluluk artar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar için mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutluluk onlarındır. Bu mutluluğun ilk safhasıdır. Kişi ruhunu, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'ın kendisinde bulunan, bu kişide bulunan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutluluğa ilk adımını atmış olur. Ve bu mutluluk 7 safhada artarak devam edecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, yani ne yapacak? Gece 12'den sonra hacet namazını kılacak. Şimdiki saatte saat 1'den sonra, yani. Mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala ona gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse birkaç defa kıldığı takdirde mutlaka mürşidini gösterecektir. Ola ki kişi başta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama bu surete katten olmayan bir dileme olabilir. O zaman Allah Teala mürşit falan göstermez. Ama kalbi bir taleple kim Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah Teala mutlaka gösterir. Bu kişinin kalbi talepte bulunmasının arkasında mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Bu olmazsa olmaz şartıdır. Tasavvufun, yani Kur'an-ı Kerim'in, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in bütününün yaşanmasıdır. Tekrar ediyorum, tasavvuf, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah Teala mürşidinize tabi olmanızı ister. 2. Bu noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala ruhunuzun kendi zatına ulaştırılmasını ister. 3. Bu başlangıçtaki 3 safha Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutluluğun yarısını hak etmiştir. Ne zaman elde edecektir? O anda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mutluluğu verecektir. Ama mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ve kişi Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir koruma altına alınacaktır. Öyle bir koruma ki şeytanın o kişiye, ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir tesir etmesi mümkün değildir. İşte böyle bir ortamda, o tesirin mevcut olmadığı bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Biliyorsunuz ki Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından, o sonsuz sayıdaki kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ilk hareket, ilk adım bizden geliyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemişsek mutlaka Allah'a Teala bizi kendisine ulaştıracaktır. Her şey bizim böyle bir dileğin sahibi olmamıza bağlanmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere bir sözümüz yok. Çünkü mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracaksınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Bize tabi olduğunuz anda ya da size Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşit her an başka birisi de olabilir. Ona ulaştığınız takdirde, tabi olduğunuz takdirde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah-u Teala ruhunuzu kendisine ulaştıracak. 7 katlık bir yolculukla ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Bu muhteva içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuş olacak. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman kalbiniz %100 afetlerle doluydu. Dilemeden evvel hep öyledir. Dilediğiniz anda hemen değişikliğe uğramazsınız. Kalbiniz yine %100 afetlerle doludur. Ama şeytanın sizi mutsuz etmesi için size ulaşabilmesi lazım. Allah-u Teala şeytandan bu imkanı alır. Şeytan artık size hiçbir şekilde tesir edemez. Ta ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırasınız. Bunun için mürşit arzusu oluşturur Allah-u Teala iç dünyanızda. Mürşit özlemi çekersiniz. Ve de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız. Taviyetinizle ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ve taviyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat isimli başlangıçtaki %2 rahmet, sonra da fazıl nurlarını getiren, önce rahmeti, sonra salavat, sonra fazlı getiren salavat nurları devamlı siz zikir yaptıkça kalbinize %2 rahmeti getirdikten sonra artık rahmet getirmez. Fazıl getirmeye başlar. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazıllar çok önemlidir. Çünkü bunların her %7'lik birikiminde ruhunuz bir gök katının gök kapısını ancak açabilir. Ne zaman nefsiniz %7 fazıl nuruyla dolarsa, %2 rahmet nurundan sonra uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısı açılır. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ikinci defa %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuşsa ikinci gök katının kapılarını açar Allah-u Teala. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Gök kapılarının açılabilmesi mutlak olarak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da bu
birinci gök katının açılmasına sebebiyet verir. Mürşidine kalbinde %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, bu noktadan itibaren vücudundan ayrılan ruhu seyri sülüke başlar. Birinci gök katının açılabilmesi, kişinin kalbindeki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin zikre başlamasıyla mümkündür. Zikir, nefsinin kalbine rahmet nefas, evvela %2 rahmet getirir salavat nurları, sonra %7, %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan fazıl nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kim %7 fazlın sahibi olursa, otomatik kumandalı sistem birinci gök katının kapısını açar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar çıkabilir. Orada bekleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun ilk %7'lik kesimidir. %2 rahmet nurunu bir tarafa bırakalım. 7 defa kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Ve kişi giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve de olay tamamlandı, ruh birinci gök katında. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci kademede nefsi emare aşılmıştır. İkinci kademede nefsi levame aşılacaktır. Ruh ikinci kata ulaşır. Üçüncü kademede nefsi mülhime aşılacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayabilen bir nefs. Dördüncü katta nefsi mutmainne aşılacaktır. Beşinci katta nefsi mardiye, altıncı katta nefsi beşinci katta nefsi raziye, Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı katta nefsi mardiye, Allah da sizden razı olacak. Ve yedinci gök katı nefsi tezkiyedir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen nefsiniz, affedersiniz, ruhunuz demek istedik. 7 tane alem geçen ruhunuz, son kademede zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitetli müntahaya vasıl olur ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah yokluktadır. Yokluğa ulaşır. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ve herkese bu 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi %51 eder. Kişinin nefsinin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsi %51. Afetlerin tam karşı olan %2 rahmet, %49 fazılla donanmıştır. Yani o kişi %51 oranında Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister. %51 oranında insanlara yardım etmeyi ister. Nefsin kalbi güzelliklerle doludur. Ve bu kişi hayatının %50'den fazlasını mutlulukla geçirecektir. Kişi bu seviyeye ulaştı, burada kaldı diyelim. 7 tane gök katını aştı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve de bu seviyeyi korudu. O andaki zikir seviyesi 3-4 saatlik bir zikirdir. Bu seviyeyi korudu. Allah Teala bu kişiye ne ihsan etmiştir? 1. Dünya mutluluğunun %51'ini. Neden? Çünkü nefsimizin kalbindeki
hasletler ve fazıllarla, yani nefsimizin kalbine sonradan bizim zikrimizle Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazıllarla, %2 rahmet, %49 fazılla, o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Bunun manası, o kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. %51'ini. Yani hayatı %51, %50'den daha fazla mutlu olarak geçecektir. Ama mutsuzluk da ona yakın bir seviyede, %49 seviyesinde kişiyi sık sık yakalayıp huzursuz edecektir. Bu dünya hayatındaki %49-51'lik denge. Ama ya ahiret saadeti? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an bir defa daha söylüyorum. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlarla, olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Onları dediği şey Allah-u Teala'nın o kişiye üfürdüğü ruhun Allah'a geri dönüşüdür. O kişinin Allah'ın o kişiye üflediği ruhtur. O kişiyi kendisine ulaştırır. Yani o kişideki Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizi mutlu etmek istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı istiyor. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli sizindir. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktada Allah'ın yardımı sona erer. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için siz dünya mutluluğunun yarısını elde etmişsinizdir. Yarı yarıya mutlu bir dünya hayatına razıysanız bu sizi kurtarır. Cehennemden kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bir insan Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölse o birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini acaba daha nasıl anlatabiliriz? Bir insanın sadece bir tek dileği Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi, sadece bu kadar. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden kurtarıyor, cennetin birinci katına sahip kılıyor. Öyle bir dilekte bulundu kişi, öldü. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Mutlaka Allah'ın cennetine gider kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, sonsuz bir hayatın sahibi olduğunuzu hiç unutmayın. Bu dünya geçici bir yerdir. İnsan ne kadar yaşar? 70 sene, 80 sene, 100 sene, 150 sene pekala. Ama ölür. Bu fizik vücut bir gün ölecektir. Herkes ölümü tadıcıdır diyor Allah Teala. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Nefs ölen değildir. Ölümü tadandır. Ölüm fizik vücudun ölümüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı diledi.
Tamam. Cehennemden kurtuldu. Nefsinin kalbi her kademede %7 nurlandı. Mürşidine ulaştıktan sonra. Ve 7 tane gök katını açtı. 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbi %51 nurla doldu. Bunun manası o kişi %51 mutluluğu yaşayacaktır dünya hayatında. Dünya hayatında %51 mutluluk, cennet hayatında ise 3. kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Ama bir şartı var Allah-u Teala'nın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Ne yapmanız lazımsa Allah-u Teala size yaptıracaktır. Sanki otomatik olarak kurulmuş bir oyuncak gibi Allah-u Teala sizi kendisine ulaşmak için hazırlayacaktır. Size namazı sevdirecektir. Size orucu sevdirecektir. Size zekat vermeyi sevdirecektir. Size haccı sevdirecektir. Size ibadetleri sevdirecektir. Ve özellikle zikir yapmayı sevdirecektir. Zikir yapmak sizin için doyulmaz bir zevk olacaktır. Çünkü kalp gözünüzün zikir yaparken açıldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünün açılması bir insan için mutlulukların çok önemli bir parçasıdır. Ondan evvel kalp gözü diye bir gözünüzün olduğunu belki de hiç bilmeden yaşarsınız. Ama açıldığı zaman bu gözlerinizi kapasanız da o kalbinizin gördüğü şeyleri görmekte devam ederseniz, açtığınız zaman da Hazreti Ali'ye bir bedevi gidiyor. Diyor ki, senin benden ne farkın var ki? O da diyor ki, gözlerini kapat. Kapattım diyor. Ne görüyorsun diyor. Hiçbir şey görmüyorum. İşte diyor, ben gözlerim kapalıyken de görüyorum. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir anda namazı bırakıyor. Cebel ya Ali diyor. Cebel dağ demek. Yüksek sesle bağırıyor. Ve ertesi gün dönen Hazreti Ali diyor ki, tam diyor biz düşman tarafından sarılacakken diyor, senin sesini duyduk. Ya Ali, dağa doğru kaç. Dağ tarafına kaç. Dağ. Ve diyor, dağa ulaştık. Onlar bize bir şey yapamadılar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'den çok uzak bir yerde o sırada. Ama sesini Allah oraya ulaştırıyor. Hazreti Ali'ye de o sesi duyuran gene Allah. Öyleyse etrafınızda her an fizik ötesi bir şeyler cereyan edebilir. Buna hiç şaşmayın. Layık olana Allah-u Teala 7 tane gök katını birer birer gösterir. Hele o kişiye iradesini de Allah'a teslim ederse, kolay kolay herkesin hiç göremeyeceği Allah'ın zatını da görür. Kim ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ederse 7 gök katını mutlaka görür. Ama Allah'ın zatını görebilmek iradenin teslimine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlu olmanın tabanıdır, temelidir.
Ne zaman kendiniz için değil de başka insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman Allah için yaşıyorsunuz demektir. Allah için yaşamaksa mutluluğun, dünya mutluluğunun temelidir. O zaman başka insanlara hayatınızı hasredersiniz. Her şeyinizi başka insanların mutluluğuna adarsınız. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu karşılıksız bırakmaz. Zaten başka insanlar için yaşamaya başlamakla Allah yolunda tekamül etmek, kemal derecelerinde yükselmek demek. Kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi, ikmal kelimesi, kemalat kelimesi hep aynı kökten gelir. Kef, mim, lam. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, kemal dereceniz arttıkça gök katlarını çıkarsınız. Başka bir ifade kullanalım. Ruhunuz gök katlarını aştıkça kemal dereceleriniz artar. Niçin artar? Çünkü nefsinizin kalbinde her seferinde %7 afet gidiyor ve yerine %7 fazıl nuru geliyor. Kemalat, kemal derecelerinin sahibi olmak, nefsinizin kalbinin nurlarla dolu olmasıyla, nurlarındaki oranla aynı oranda gelişir. Bir insanın 7 kademede %7 nur birikimini sağlaması, %2 de başlangıçtaki rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbinin %51 olması, o kişinin kemalatının yarıyı aşması demektir. Ne zaman ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşır, %100 nurla dolur, o kişi ullelbap makamındadır. Sonu mudur yolun? Hayır, değildir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhlislerden olacaktır. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. Allah Teala'dan fizik vücudunu teslim ederek fizik vücudunun teslimi konusundaki ihsanı almıştır. Bu sebeple adına muhsin denir. İhsanı alan, ihsanın sahibi muhsin olan kişi. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu onun muhlis olmasını sağlar. Bu lelvap makamının bir üstündeki makamdır. Her ikisi de daimi zikrin sahibidir. Ama muhlisler muhlis olduktan sonra affedersiniz. Muhlisler ullelbap olduktan sonra bir makam yükselen ve tövbe-i nasuha davet edilenlerdir. Bunun ötesi var mıdır? Vardır. Salihler. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu gönderir. O kişinin günahlarını bir de sevaba çevirir. Bu ikinci defa günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi işlemidir. Birincisi mürşidinize tabi olduğunuz noktada gerçekleşir. Bu ikincisidir. İkincisi İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir.
Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Affetmek söz konusu değil. Affetmenin iki katı. Günahların affedilmesi, bir defa daha affedilmesi, günahın sevaba çevrilmesidir. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bir hiç sebebiyle ne kadar büyük ihsanlarda bulunuyor bizlere. Bu ihsanları kendi muhtevası içinde düşünelim. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini insan için hazırlamıştır. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde Allah'ın en çok sevdiği insandır ve açıkça söylüyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Üstün insan. Kimdir üstün insan? Diğer bütün insanları alın. Üstünlüğün elde edildiği nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz üstün insansınız artık. Neden? Çünkü Allah'ın tasarrufu altına girdiniz. Ne zamana kadar devam eder bu tasarruf? Ta ki 7-8 aylık bir devre zarfında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ne kullandık? Ta ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırın demiyoruz. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de sanki siz ulaştırmışsınız gibi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız, ikinci kat cennetin sahibisiniz tabiyetin anında. Ruhunuzu vücudundan ayıran Allah, kendisine ulaştıran gene Allah, ama Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu muhtevada nefsinizin kalbinde %51 nurlar doluyor. Dünya mutluluğunda %51'inin sahibisiniz. Ne karşılığı? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de, nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala'nın ne yapacağı hiç belli değil. Bir insan günahları azsa az suç işlemiştir, ama onun kazancı günahları çok olup da o günahlardan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden çok daha azdır. Diğer taraftan Allah-u Teala'nın haksızlık yapması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor neticede? Aynı noktaya geliyorlar. Günahları sevaba çevrilmiş, çok günah var, az günah var. Bu bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmiyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet sahibi olacaktır. İki tarafta, çok günah olan da az olan da, günahları örtülecektir. Sonra mürşidine tabi olacaktır. Örtülen günahları sevaba çevrilecektir. İkinci kat cennetin sahipleri ve ruhlarını Allah'a ulaştıracaktır Allah. İkisi de üçüncü kat cennetin sahipleri. Birisi çok günahlıdır, çok sevap kazanmıştır. Birisi az günahlıdır, az sevap kazanmıştır.
netice değişmez. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne yapmıştırlar? Allah'a ulaşmayı dilemiştirler. Dilemeyenle dileyen arasında fark var mı? Dağlar kadar. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. İki insan düşünelim. İkisi de 80 yaşında ölmüşler. Birisi 15 yaşında sorumluluğun başladığını biliyor ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış 15 yaşında. 15 yaşından 65 yaşına kadar 50 sene süreyle bu kişi İslam'ın 5 şartını hep yerine getirmiş, eksiksiz. Sonra da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. Çünkü ona öğretmişler ki, sevgili kardeşim, sakın ha ifrata gitme. Tefritte de kalma. Bir takım insanlar var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan bahsediyorlar. Zikirlerini arttırmaktan, daimi zikirden bahsediyorlar. Onlar ifratta olanlardır. Onları boş ver. Bir de hiç namazlarını, ibadetlerini yapmayanlar var. Onlar da tefritte olanlardır. Gereğini de yapmıyorlar. Ama bir de bunun orta yolu var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu orta yoldur. Sen bu orta yolu tut, mutlaka cennete gidersin. Hatta birisi geliyor, bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapıyorum, ne yapmam lazım diye soruyor. Bu bir mevzu, uydurma hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Bu doğru bir hadis değildir. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Çünkü Allah-u Teala onun kalbine yazdı Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'a aykırı bir davranışın oluşması hiçbir şekilde mümkün değildi. Kalbinde Kur'an yazılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi ömrü boyunca. Okuma yazmayı bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyordu. Okuma yazma bilmeyen birisinin Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuması hiçbir kitaba bakmadan nasıl gerçekleşiyordu? Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bunun için de okuma yazma bilmesi gerekmiyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz Allah için yaşayın. Bunun manası, aynı zamanda başkaları için yaşayın demek. Başkalarını öne geçirin, tevazu gösterin. İnsanlar hata yaptıklarında onlara kızmayın. Onları yumuşak sözlerle doğruya davet edin. Başkaları hata yapabilir. Siz onların hatalarını yüzlerine vurmayın. Misal göstererek doğruyu onlara anlatmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Severseniz sevilirsiniz. Severseniz ve sevilirseniz mutlu olursunuz. Mutluluğun arkasında sevginin mutlaka var olması gerektiğini sakın unutmayın. Sevgi
mutluluğun güneşidir. Sevgiyi oluşturan şey o güneştir. Güneşin ışıkları mutluluğu ifade eder. Hepiniz aydınlık bir dünyada bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak üzere yaşayın. Sevin. Sevilirsiniz. Verin. Allah Teala size çok kat fazlasını verir. Allah Teala size çok çok fazlasını verir. Rakam inanılmaz. Allah Teala 1'e 700 diyor. Siz başkalarına ne verirsiniz? Allah Teala her nimetinde, buradaki rakam her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki kadar verir size diyor. Rakam 1'e 700'dür. Sevgili kardeşlerim, bir insanlar bilseler verdiklerinin karşılığı nasıl kat kat alacaklardır. Herkes her şeyini başkalarına verirdi. Ama insanlar buna bir türlü inanamıyorlar. Hiç Allah'ın sözünde hulf olur mu? Allah'ın sözünde yanlışlık olur mu sevgili kardeşlerim? O sonsuzun sahibidir. Onun hazinelerinden hiçbir şey eksilmez. Verdikçe onun hazineleri verdi diye tükenmez. O sonsuzun sahibidir. Servetinin son

diye böyledin ki Allah size 700 katını versin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama vaktimiz çoktan tükendi ve sizi çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Bir defa daha söyleyelim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene beraberce bir yola çıkıyoruz. Bu yol Allah'ın yolu. Allah Teala bu yolla insanları kendisine erdiriyor. Hepimize ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu öldüğümüz zaman değil, ölmeden evvel hayattayken geri istiyor. Ne olur bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırırsa ermiş evliya olur. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmiş. Herkes bünyesinde bir emanet taşır. Doğumdan sonra, o kişi doğduktan sonra Allah Teala ona ruhundan mutlaka üfürür. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bilirsiniz ki bu emaneti Allah'a teslim etmekle görevlisiniz. İşte bir insanın kendisinde bir emanet olan ruhu Allah'a ulaştırabilmesi için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişinin mutlaka Allah'tan mürşidini sorması lazım ve o mürşide tabi olması lazım. Tabi olursa ne olur? Tabi olmak el öpmekle gerçekleşen bir olaydır. Mürit, yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, dileyen kişi, mürit, murad eden demek. Mürit, mürşidini, yani irşad eden, kendisini irşad edecek olan mürşidi, mürşid irşad eden demek, rüşte ulaştıran demek. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran kişi.

kişi. O zaman kişi rüşde ulaşmış olur. Mürşit, rüşde Allah'a ulaştırandır. Peki bu ulaşmakla, ruhun ulaşmasıyla manevi tekamül bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu birinci teslim olan ruhun teslimidir. Bundan sonra kişi daha çok daha çok zikretmek suretiyle fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikirde büyük hamleler yaparak sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim? Allah'a teslim dini. Ve ruhumuzu ve fizik vücudumuzu ve nefsimizi ve de irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Cennetle cehennemi ayıran şey bu teslim mi? Hayır. Teslimden çok daha evvel bir insan cehennemden kurtuluyor. Cehennemden kurtulmanın bir tek yolu var. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dileyip ölürse, daha mürşidini sormuş veya sormamış, sormuş görmüş ama mürşidine ulaşmadan ölmüş, daha sormaya bile vakit kalmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Kişi dileğinin kalpten bir dilek olduğunu veya olmadığını anlar mı? Gayet tabii. Çünkü eğer gerçekten kalpten bir dilekle kişi Allah'a dilemişse, o kişi mutlaka şiddetli bir talep içinde olacaktır. Mürşit arayışına girecektir. Ve bir mürşide vücut ihtiyacını ona kesin bir şekilde hissettirecektir. O zaman bir kişi gidip herhangi bir mürşide ulaşır mı? Ulaşabilir. Ama sevgili kardeşlerim, olması lazım gelen ne? Olması lazım gelen şey, kişinin hacet namazını kılması, Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması. Mürşidine ulaşan herkesin ruhu, o kişinin tabiyeti sırasında, mürşidine tabi olması sırasında vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Peki ki Allah'a ulaşmayı dilese, bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi şiddetle bir irşat ihtiyacı duyacaktır. İrşad olma. Mürşit, irşad eden demek. Bu sebeple bir mürşit arama bu kişi için dayanılmaz bir taleptir. Mutlaka mürşidine ulaşmak isteyecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi bu talebi mutlaka hissedecektir içinde. Hissetmesi onu nereye götürecektir? Hacet namazını kılmaya. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır.
ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. O gece boy abdesti alan, mürşidini Allah'tan talep eden kişi, Allah Teala'nın indinde talepte bulunmuşsa, mürşidini talep etmek bu taleptir işte. O zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid Çin'de olsa, Yemen'de olsa, dünyanın neresinde olursa olsun, mürit, yani murad eden kişi mürittir. Mürşid, yani irşad eden kişi mürşittir. Bu tabiyet meclisi kaçınılmazdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamazsa, onun ruhu vücudundan ayrılmaz. Bu mürşit herhangi bir mürşit olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mutlaka hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın kendisine görev verdiği o kişiye ulaşarak ona tabi olmak. O zaman kişi çok daha sağlam bir zeminde olur. Ruh 7-8 aylık bir devre içinde de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Neden diyoruz mutlaka kelimesini, niçin kullanıyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaştıracak. Bize düşen, insanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu münasebetle Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Ve o kişinin meşrebine, o kişinin ahvaline uygun bir mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir. Ve o kişi hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidinin bulunduğu yere ulaşarak önünde diz çöker, el öper ve tabi olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bir cereyanın geçmesine icap ettiriyor. O kişi bu cereyanı mürşidinden almıştır. Yani mürşitlik görevini yapan kişi cereyanı kendi mürşidinden almıştır. Onun mürşidi de kendi mürşidinden almıştır. Öyleyse herkes için Allah'ın cereyanına ulaşmak mümkündür. Allah'ın bu konuda ortaya koyduğu muhteva, kişinin mutlaka hacet boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması suretiyle olayı tahakkuk ettirir. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa onun bir mürşide tabi olması fazla bir şey ifade etmez. Mutlaka müridin
talebi söz konusu olacaktır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana bu hedefi sağlayacak olan mürşidi bana göster şeklinde bir taleple kişi bu abdest aldığından sonra böyle bir talebi yapar ve istihare namazını kılar. Ondan sonra da Allah Teala ona mürşidini gösterir. Öyleyse bir insan için bu mutlak bir görev mi? Evet, bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bir, mürşide tabiyeti farz kılmış. İki, ve bu sebeple, tabiyet sebebiyle vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşmasını farz kılmış ve bu görevi kendi üzerine almış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kula düşen ne? Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından da hacet namazını kılıp mürşidini sormak, o mürşide tabi olmak. Tabi olunca, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunca, ruh otomatik olarak vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan yüzlerce belki binlerce insan ruhunun yolculuğuna o da ilave olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden, Sitet-i Münteha'dan, 7. alemde bulunan Sitet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattıkları arasında en çok sevdiği mahluk insandır. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu için bu kesin delille bunu söylüyoruz. Başka bir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. İnsana üfürüyor. Mesela cinler de var. Ama onları Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Cinlerin ruhu yok. Fizik vücutları var, nefsleri var. İnsanların fizik vücutları var, nefsleri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi ve bu istikamette Allah'a ulaşmayı dilemişse onun Allah Teala tarafından doğar doğmaz kendisine üfürdüğü ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkartmak için kişi hazır demektir. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Ruh sonsuz hızla Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yani yok olacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır. Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ifna olmaktır. İfna yani fani olmak.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanlara, sadece biz insanlara ruhundan üfürmesi size ne anlatıyor? İnsan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. İnsan olmak bu muhtevayı mutlaka almak demektir. Allah Teala insanlara ruhunu üfürüyor. Ama cinlere ruhunu üfürmemiş. Cinler de dinleri yaşıyorlar. Ama ruhlarını Allah'a ulaştırmak diye bir müesseseleri yok. İnsanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, cinler de teslim eder mi? Ederler. Nefslerini teslim ederler, iradelerini teslim ederler. İnsanlar gibi. Onlar da velayet kıdemelerini geçerler. Ama insan için bir farklı olay vardır. İnsanoğlu Allah'ın ruhunu taşıdığı cihette diğer bütün mahlukattan ayrılır. O özel bir durumdur. Sadece insan adı verilen mahlukun Allah-u Teala'nın nimeti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsan olarak yaratılan bizler arkamızda çok güzel bir iz bırakmalıyız. Başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak bizden insanlar sevgiyle bahsetmeliler. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak, Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini anlatmak, Allah'ın insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istediğini belirtmek. Allah-u Teala sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandan daha mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki devrede de mutluluk kazanacağı için Allah'a ulaşmayı dileyenden daha çok mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. Bundan sonraki irade teslimi nefsin tesliminden de daha üstün bir yapıyı temsil eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bizim muhtevamıza dayalı olarak devam ediyor. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. %80'den daha fazla nur birikimiyle gerçekleşebilir bu ancak. Sonra irademizin teslimi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu bir kalbi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel bir dizaynda bütün insanlar için geçerli.
Allah Teala sadece ve sadece insana da verilen mahlukundan, aynı seni kendi suretinde yarattım diyen Allah Teala, insana da verilen bu mahlukundan hoşnut olmak ister. Ondan razı olmak ister. Onun için şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a, bana ulaştıracaksınız diyor. Fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Nefsinizi teslim edeceksiniz diyor. Ve en sonunda da iradenizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın sonu ya cehenneme gitmektir ya da cennete girmektir. İkisi de geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cennete girmesi mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun aslını teşkil eder. Birinci kat cennet ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisine açıktır. Müşride tabiyet daha sonraki kat cenneti ifade eder. Tabiyetle beraber ruh Allah'a doğru yola çıkar ve ruhun Allah'a 7-8 aylık bir devrede ulaşması söz konusudur. Bu ilk teslimdir. İlk teslim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Sonra zikrimizi arttırdıkça arttırırız. Ve %80'lik bir noktaya ulaştığımızda fizik vücudumuz da Allah-u Teala'ya teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşırız. O zaman nefsimiz de Allah'a teslim olur. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Herkes Allah'ın kendisi için nasip kıldığı en büyük mutlulukları yaşasın. Herkes şu dünya hayatını mutlu olarak geçirsin ve kıyametten sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Öldükten sonra Allah'ın cennetine girsin ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Tabiatıyla Allah'ın cennetine gidecek olan şey fizik vücutlarımız değil, nefslerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ruhlar, nefsler ve fizik vücutlar bir bütünü temsil ederler. Orada cennet veya cehennem bütün insanlar için varit olan bir şeydir. Bütün insanlar neticede ölümlerinden sonra Allah'ın ya cennetine ya da cehennemine mutlaka gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı ne? İstiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için o kadar şartları kolaylaştırmış ki insanoğlunu Allah Teala'nın ne kadar çok sevdiği son derece açık olarak belli oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, hemen arkasından da ölse,
Bu dilek tek başına o kişiyi birinci kat cennete almaya yeterlidir. Bir insan yaşıyor, mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır, hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, tabiyetini gerçekleştirecektir. Bundan sonra ölen bir kişi mutlaka ikinci kat cennete girer. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Ulaşır. Ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Beşinci kat cenneti sahibi olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Muhlis olduğu zaman altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennet onundur. Sevgili kardeşlerim, hayatınız her an iki tane kirame katibin meleği tarafından filme alınıyor. Birisi şahittir, birisi de filmi çeken. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızın her anı, her an kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler oraya kaydedilmek suretiyle ve onların toplanması suretiyle hayat boyunca devam eder. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip tören bir insan birinci kat cennete mutlaka girecektir. Sonra mürşidine tabi olan bir kişi daha fazla yaşayamamış, tabiyetten sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu noktada kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhdis olacaktır ve neticede iradesini de Allah'a teslim edecektir. Beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan, nefsinde hiç afet kalmayan kişi her zaman mutludur. Onun nefsinin kalbinde afet olmadığı için başka insanlara karşı kin duyabilmesi mümkün değildir. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır ama o onları affedecektir. Üzerinde durmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar için bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzında bir dilek ve kişinin bu dileğin hemen arkasından ölmesi halinde bu kişi cehenneme girmez. Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennet onundur. Onun için eskiler birisi ölürken mutlaka böyle bir talepte bulunmasını sağlamaya çalışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insan için
Mutlu olmak zor bir şey değil. Çünkü bütün insanların etrafında mutlaka başkaları vardır. Bir kişi mutlu mu olmak istiyor? Kolay. Başkalarını mutlu etsin. Etrafında dört kişi olan bir insan, o dört kişiyi mutlu ettiği takdirde onların her birinin yaşadığı mutluluğun dört katını yaşayacaktır. Ya da hepsinin toplamı kadar mutluluğu yaşayacaktır. Biri A kadar, biri B kadar, biri C kadar, biri de D kadar mutlu olsa, o mutluluğa onları ulaştıran kişi A, B, C, D ve D kişilerinin mutluluklarının toplamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar bir bilseler, Allah'a teslim olmayı dileseler, bir dilekleri bile onları kurtarmaya yeter. Belli olur mu? Tabii belli olur sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan, artık başka insanlara negatif istikamette bir davranışın sahibi olmaz. Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşidi Allah'tan soracak, ona ulaşacak. Ulaştığı zaman o mürşidi sevdiğini hissedecektir. Allah Teala havesle iştigal etmez. Allah Teala'nın her yaptırdığı şey en üst seviye bir muhtevayı ifade eder. O Allah, her şeyi yaratan, hepimizin sahibi. Ve insanlar devamlı olarak hayatları filme çekilen insanlardır. Her an kiramen katibin melekleri her saniye kazandığınız veya kaybettiğiniz dereceleri filme alırlar ve iki taraflı derecelere ilave ederler. Daima iki melek vardır ve daima hayatınızın her saniyesi filme alınır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da derece kaybedersiniz. Sonuç bellidir. Kimin tartıları kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri geçmişse onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, insan için her şey öylesine güzel ki, onların, insanların mutlu olması için Allah Teala her şeyi yapmış. İnsanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor ve bunu bekliyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin de mutlu olması mümkün değil. Çünkü nefsi afetlerle dolu. Bir muhteva Allah Teala'nın indinde Allah'ın hep insanları kurtarmak üzere her şeyi dizayn ettiği hakikatine dayalı olarak tahakkuk eder. O, yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. Yarattığı bütün mahlukat içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepiniz onun için kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bizim kardeşimiz olanlar her biri tabi olduğu için kardeşimiz olmuştur. Bu tabiyet onların mutlaka
ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Davetin sonu ise 5-6 aylık bir zamanda, belki 7-8 aylık bir zamanda o kişinin ruhunun, burası çok önemli, Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıyla son bulur. Ne demek bu? Allah dilediğini kendisine seçer ve onların ruhlarını kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın seçtikleri Allah'a ulaşmayı dileyip de bunun arkasından gereğini yapanlardır. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de kendisine teslim etmenizi bekliyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün teslimlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Mutlu olmanın formülleri ise Allah-u Teala'da. En kestirme formül başkaları için yaşamak. Hepsi bu kadar. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman bu dünyada sizden daha mutlu hiç kimse bulunamaz. Her an etrafınızda birileri hep vardır sevgili kardeşlerim. Bir gün bir konuşmamın adını ne kaybedersiniz ki koyacağım inşallah. İşte gene aynı şeyi söylüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanlara güzel davransanız, onların gönüllerini alsanız, onların kalplerini kazansanız. Bunun bir tane yolu var. Onlara güzel davranmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar insan olarak yaratıldılar. Sizin gibi. Eğer bunu bir görev olarak üzerinize alırsanız, başkalarını mutlu etmeyi, bir iki günde bunun sizin mutluluğunuz için temel faktör olduğunu hemen yakalayacaksınız. O zaman siz de bizim gibi olacaksınız. Başkaları için yaşayan birisi. Sevgili kardeşlerim, hiç aklınıza geliyor mu? Biz neden bu kadar mutluyuz? Allah Teala bizi sizler için teçhiz etti. Yetiştirdi. Sizlerin nasıl mutlu olabileceğinizin bütün faktörlerini bize öğretti. Öyleyse mutlu olmanız hepiniz için mümkün. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Eğer severseniz, başkalarının kalbini kıramazsınız sevgili kardeşlerim. Öfkeli olduğunuz zaman Allah Teala size öfkenizi yutmayı öğretir. Allah yolunda hizmet etmek bütün insanlar için bir zevktir. Ama şeytan bu zevki insanlara yaşatmamak için her şeyi yapar. Öyleyse şeytanın tuzağına düşmeyin. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun ölçüsüdür. Etrafınızdaki insanlara ne kadar iyi davranıyorsunuz acaba? Etrafınızdaki insanlardan ne kadarı mutlu? İşte o sizin mutluluğunuz var ya, bu sizin onlara ulaştırabileceğiniz mutluluğun toplamı kadardır. Öyleyse neden haset, neden kin, neden düşmanlık, neden başkalarının kalbini kırmak? Bunların hiçbirisi sizin tarafınızdan yapılmaması lazım gelen büyük yanlışlardır. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabe birbirleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır. Hep hatırlarım Hazreti Ömer'in o kıssasını, şehit olmak üzere olan
üç sahabeyle geçirdiği macera. Son demlerini yaşıyor üç sahabe, şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya giriyor. Hemen koşuyor sahabeye. O kendisine suyu uzattığı sahabe diyor ki, ya Ömer, suyu diyor ona götür, ona ver. Onun diyor benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olan, şehit olmak üzere olan son dakikalarını yaşayan bir şehidin ölmeden evvelki vasiyeti olarak değerlendiriyor. Emir telakki ediyor. Koşuyor hemen ikinci sahabeye. Ona uzatıyor suyu. O sahabe de aynı şeyi söylüyor sevgili kardeşlerim. Diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Üçüncü sahabeyi gösteriyor. Hazreti Ömer onu da şehit olmak üzere olan bir insanın, sahabenin son emri, vasiyeti diye değerlendiriyor. Üçüncüye koşuyor, suyu uzatıyor. Üçüncü suyu alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer telaşla ikinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Onlardaki birbirine karşı olan o büyük sevgiyi, başkalarını yüceltmekten duydukları o büyük mutluluğu anlatabiliyor muyum acaba size? Sizler, sevgili kardeşlerim, bizim kardeşlerimiz, bize tabi olanlar, sizler bugünün sahabelerisiniz. Madem ki bu devrin imamı biziz, sizler de bugünün sahabelerisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi sevin. İnsanlara mutluluğu yaşatın. Bir insanı mutlu edebilmeniz, onu dinlemekle, onun pozitif taleplerini yerine getirmekle gerçekleşir. Neden negatif taraflar değil? Çünkü negatif taraf hem sizi huzursuz eder gerçekleştirdiğiniz zaman hem de onu. Benim mutlu olmamı istiyorsan falancaya git şu kötülüğü yap diye biri size bir şey söylerse elbette onu yerine getirmeyeceksiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere vazifelendirildiniz. Allah'ın emirleri herkesi mutlu etmek istikametindedir. Yasakları ise kimseyi mutsuz etmemeniz istikametindedir. Hiç kimseye bir zarar vermeyeceksiniz. Hiç kimse sizden bir kötülük gelen bir insan olmayacak. Onu üzecek bir davranışta bulunmayan insanlar olarak bu dünyada yaşayacaksınız. Bu devrin sahabesi olmak işte bunu gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilk adım sevmektir. Allah Teala insanları sever. Bütün yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlardır. Ve de Kur'an-ı Kerim'e bakın. Allah Teala insanın sadece mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, en mutlu olmasının standartlarını Kur'an-ı Kerim'e emirler olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Bu
bir insanın mutsuzluktan mutluluk dünyasına adım atmasıdır. Dünyadaki en mutlu insan Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan kişidir. Tabiyetten sonraki o 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Onun ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen süreç 7-8 aylık bir devre. Bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, kime bunu söylemişseniz Allah'a ulaşmayı dile ve mutluluğu yaşa demişseniz, o kişi hacet namazını kılmışsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olay. Dilemeden hacet namazı kılmak kişiyi mürşidine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu büyük ideal uğruna yapacağınız şeylere hazırlıklı olarak hacet namazını kılacaksınız gece saat 1'den sonra. Vay abdesti alacaksınız, öyle kılacaksınız. Allah'tan bulunduğunuz yerdeki kişiyi soracaksınız. Tabi olmanız lazım gelen kişiyi. Allah Teala onu zaten karşınıza mutlaka çıkarır. Size de hacet namazını kıldığınız zaman haber verir nereye gitmeniz lazım geldiğini. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki bugün artık bir problem değil. Kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafında hamdolsun ki mevcut. Sizlere yardım edebilmek üzere. Evvela bir vekil mürşidin. Yani el öptürmeye kendisine cereyan giden kardeşlerimiz, tasavvufu anlatabilecek durumdalarsa sahiplerdir. Onlara evvela ulaşırsınız, onların elini öpersiniz. Sonra daha üst dereceli birisine ulaşırsınız. Belki bir gün bize de ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarlarını veriyor insana. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber yeni bir dünyaya açılır kişinin gözleri ve ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7 aylık, 8 aylık bir devre içerisinde o kişi dünyadaki en büyük mutluluğu yaşar. Yani daimi zikre ulaştıktan sonraki yaşadığı mutluluktan daha büyük bir mutluluk. Çünkü o karanlık bir dünyadan aydınlık bir dünyaya geçişin işaretidir. Siyahın yanında beyaz, grinin yanındaki beyazdan çok daha farklı bir renk ifade eder. İşte hiç Allah'ı tanımadan, bilmeden Allah'a ulaşmayı dilemek, siyahın yanında beyazı yakalamaktır. Birçok olaylar yaşadıktan sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gören kişinin bir gün aklının başına gelmesi ya da tesadüfen bir mürşide ulaşıp ona tabi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tabi olmak bir muhteva ifade etmez. Kişi mürşide bir tek sebeple ulaşır. İki tane sebep yoktur. Bir tek sebep, sadece ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, ikinci safa olan
Mürşide ulaşmak için hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. İçinde dayanılmaz bir coşku vardır. Mutlaka bir mürşide ulaşmak, mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması, mutlaka seyri sürük isimli yolculuğa ruhun diğer ruhlarla beraber çıkması, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü, Allah'ın zatında yok olması. İşte fenomen budur. Olması lazım gelen olaylar dizisi bunlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, bu noktada vücuduttan ruhun ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması. Ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması gerekir. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz isimli nurları alması ve fazılların o kişinin kalbinde %7 %7 birikmesi, her %7 birikimde ruhun bir gök katı yükselerek 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına 7. katın 7 tane alemine geçerek zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle ulaşması. İşte olay. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, Allah ile beraber olan bir insan bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O Allah ile beraberse, o Allah'ın emrindedir. Allah'ın emrinde olmaksa başkaları için yaşamaktır. Dünyadaki en mutlu insan başkaları için yaşamaya başlamış olan insandır. O etrafındaki herkese mutluluk ulaştırdıkça, onların mutluluğunu gördükçe mutluluğu artan bir insandır. Herkes onun dostudur. Sevgili kardeşler,

dostudur. Allah-u Teala'dan talepte bulunduğu zaman onların da Allah'ın yolunda olmasını talep eder. Allah'a ulaşmayı dilesinler de mutluluk neymiş görsünler, yaşasınlar diye tüm karanlık yüzlü insanlar için de dua eder. Sevgili kardeşlerim, kalpler esastır. Yüzler kalbin aynasıdır. Özellikle yüzlerdeki gözler. O gözlere dikkatle bakın. Sevgi mi akıyor onlardan? İşte o sizin dostunuzdur. O gözlere dikkatle bakın. Nefret mi akıyor? O sizin dostunuz değildir. O yaşadığının farkında bile olmayan bir zavallıdır. Şeytana yenik düşmüştür. Kendisine fenalıklar yapılmıştır. Kötü davranışlarda bulunmuştur. O da intikam almak sevdasına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, intikam bir çözüm değildir. Size yapılan bir kötülüğe karşı o kötülüğü yapanı affetmek büyüklüğünde bulunabiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ın dostusunuz. Onu affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Ah, buradan bir bakabilirsiniz olaylara. Allah-u Teala size de gösterse yedi kat gökleri, Allah'ın zatını, her gök katında vukua gelen olayları size belki yüzlerce defa anlattık. Allah'ın bize gösterdiği o bütün o güzellikleri, birinci katta ne olur, ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda, yedinci katın yedi tane aleminde ne olur? Allah'ın katında, Allah'ın zatında nasıl yok olur ruhunuz? Zaten ona olan, ona ait olan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır ve yok olur. Allah'ın zatında kaybolur. Allah Teala ne diyordu Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhihi benim ruhum. Ruhumdan o kişinin içine üfürdüm diyor. O zaman insan olmanın nasıl bir mazhariyet olduğunu, ne kadar muhteşem bir olay olduğunu düşünemeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Sizler eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan yegane mahluksunuz. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu ona üfürülmediği için mevcut değildir. Ama bütün insanlar buna hak sahibi kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala o kişi doğduğu zaman ona ruhundan mutlaka üfürür. Dünyaya gelişin ilk müjdesi, insan adı verilen bu Allah'ın en kıymetli mahlukuna Allah ruhundan üfürür. Neden en kıymetlidir? Ruhu bünyesinde taşıdığı için. Peki bu insan Allah'ın katında daha kıymetli olabilir mi? Evet, olabilir. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirdiği zaman ruhunu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırdığı zaman. Ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder.

Vücudu terk ettikten sonraki yolculuğu 7-8 aylık bir zaman parçasına ihata eder. Bu zaman parçası içinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte hepiniz için söz konusu olan nedir? Allah-u Teala'nın indinde en güzel hedeflere ulaşmak. Birinci güzel hedef ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ondan daha güzeli var mı? Evet, sizi daha çok mutlu edecek olan şey, ileride nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur birikimini sağladığınız zaman, daimi zikre yaklaştığınız zaman, günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığınız zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah'tan ne kadar çok yardım aldığınızı fizik vücut tesliminde çok iyi hissedersiniz, anlarsınız. Ve bilirsiniz ki size kalsaydı asla bunu gerçekleştirmeniz mümkün değildi. 3 saatlik zikirle ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Üçüncü kat cenneti elde ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet sizin. Mürşidinize tabi olduğunuz 14. basamakta ikinci kat cennet sizin. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz otomatik olarak Allah'ın zatına ulaşacak. Allah size zikir zevkini verecek. Allah size namazı sevdirecek. Allah size bütün ibadetleri sevdirecek. Evet, tekrar ediyorum, siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Mutlaka sevdirecek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse ama namazlardan zevk almıyorsa, oruç tutmak ona hala ne hissettiriyorsa, o kişi bilsin ki o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememiştir. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer gerçek anlamda bir insan, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. O kadar da kolay bir şeymiş ki bana anlatılana göre. Ne olur Yüce Allah'ım, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Çünkü biliyor, öğrendim ki ben ulaştırmıyormuşum. Ben sadece sana ulaşmayı diliyormuşum. Ve mürşidimin elini öptüğüm gün ruhum benden ayrılıyormuş." İşte mürşidine hak mürşidi, hacet namazı kılarak Allah'tan soran kişi, o mürşide ulaşıp elini öptüğü zaman, ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiye Allah-u Teala mürşit sevgisini mutlaka verir. O kişi mürşit için aramaya başlar. Bir mürşide tabi olmak, onun içini tarifi mümkünsüz bir istekle doldurur. Dilinden tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal'in tabiriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o dilinden tarifi gayri mümkünsüz olan o sevgi var ya, Allah'a ulaşma aşkı. Kim gerçek anlamda kalbinden ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah ona öyle bir Allah sevgisi verir ki o kişinin bütün hayatını kaplar. Ve de eski yaşantısındaki bütün negatif faktörlerin yok olduğu yeni bir devreye girer kişi. 7-8 aylık bir devre. Hayatının en mutlu 7-8 ayını geçirir. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre, Allah-u Teala'nın bütün negatif faktörleri göre kişiyi koruması altına aldığı,
şeytanın ona müdahalesine müsaade etmediği, asla müsaade etmediği bir zaman parçasıdır. Bu zaman parçasında kişi dünyadaki en mutlu insandır. Ya da pek çok insan olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyen ve de mürşidine tabi olan onlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu öğretmek için buradayız. Biz sizi Allah'ın bütün insanları nasip kıldığı mutluluklardan haberdar etmek için buradayız. Sizlere huzuru ulaştırmak için, dünya hayatınızı, o mutsuz, kapkaranlık dünyanızı aydınlatmak için, kalbinizi nurla doldurmak konusunda size ilim öğretmek için buradayız. Suallerinizi çekinmeden bize ulaştırabilirsiniz. Biz her zaman sizlere cevap veririz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi mutlu görmek istiyoruz. Siz Allah'ın yolunda iseniz mutlu olmaya layıksınız. Ama gelin görün ki insanlar İslam'ın beş şartını yerine getirip mutlu olacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bu yol orta yoldur. Bir ifrat var, bazı saflar var. Onlar çok zikrediyorlar. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın beş şartının içinde bunlar yok. Bunlara gerek de yok. Ama yanılıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize defaatle farz kılınmış. Ve o olmadan kişinin takva sahibi olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a münib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve bu dileğin sahibi olduğun zaman takva sahibi olsun. Takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtulursun. O müşriklerden olmasın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırka, her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan oluşan 72 tane fırka bir tarafta, bir de o fırkaların her birinde yaşayan küçük azınlıklar. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, biz 73. fırkanın bugünkü temsilcisiyiz. Hiç boş kalmadı bu mevki. Hep Allah'ın dostları tarafından işgal edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın dostları insanlara hep bunları öğrettiler. Evvela kendileri yaşadığı mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. En sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad etmeye yetkili kılındılar. İşte bu sözleri söyleyen, sizlere anlatan kişi de bu emri Allah'tan almış birisi. İrşada memur ve mezun kılındık. Kim tarafından? Kendi kendimize mi? Hayır. Allah'ın emriyle. Bunun için bu kadar huzur içindeyiz. Ne kadar insan Allah'ın bize öğretisiyle mutluluğa ulaşmışsa
Allah Teala bize o kadar çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi dünyadaki en büyük tuzağa düşmüştür. Ne demek istiyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin bir Allah'a ulaşmayı dilediğini hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını. Böylece ruhlarının vücuttan ayrıldığını. Üç, bütün sahabenin ruhlarının onlar hayattayken Allah'a ulaştığını. Onların adı sahabe. Üç kademe oldu. Sahabe burada durmamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Burada da bitmiyor. Bütün sahabenin daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. 5. 6. Bütün sahabenin tövbe-i nasuh ile nasuh tövbesiyle tövbe ederek muhlis olduklarını ve 7. Bütün sahabenin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındıklarını Kur'an-ı Kerim ayet ayet anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bizi tanıyorsanız bilirsiniz ki biz unutulmuş olan Kur'an'ı bugün insanlara öğreten kişiyiz. Neden diyoruz unutulmuş? Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i birkaç asır İslam'ı yaşadıktan sonra bir kenara bırakmışlar. Ve de din konusunda, daha doğrusu iman konusunda tartışmaya başlamışlar. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tartışma yoktu? Çünkü o hakikatleri anlattı ve herkes onun söylediklerinin tek hakikat dizaynını ifade ettiğini öğrendi. Onunla beraber yaşadılar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bugün bizim de kardeşlerimiz arasında ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hal böyleyse 14 asır evvel onların yaşadığı İslam bugün de yaşanıyor. Ve de Allah Teala bütün insanları sadece onlar mutlu olsunlar diye yaratır. Ama insanlar mutsuz. Neden? Çünkü İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 asır sonra imanı tartışmaya başlamışlar. Mümin olmayı ve imanı tartışmaya başlamışlar. Ve tartışma hala bugün de devam eder. Neyi unutturmuş insanlara? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Hidayet kavramını unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin, İslam'ın beş tane şartının ötesinde altıncı şart var. Zikir. Allah Teala zikrin dinin direği olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekum salat ve la tekunu minel müşrikin.
Onlara Kur'an'ı oku ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve zikrullahi ekber. Ve zikir muhakkak ki en büyük, mutlaka en büyük ibadettir. Ve en büyük ibadet İslam'ın içinden kanatlanıp uçmuş. Şeytan bunu başarmış. İslam'ın beş şartına itilmesini, o standartların içine hapsedilmesini sağladığı gün şeytan bu davayı kazanmış. Ve İslam alemi dünyadaki bütün buluşların sahibiyken, dünyada insanlara medeniyeti, insanca davranmayı, dünyada da, Avrupa'da da, Asya'da da, Avrupa'da da öğretirken, İslam aleminde adım adım yozlaşmayı, şeytan insanları Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri unutturarak sağlamış. Zikir olmadan nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi yoksa mutluluk yoktur. İnsanlar bu yüzden mutsuz, bu yüzden huzursuz, bu yüzden birbirini yiyor. Bu yüzden savaşlar oluyor. Ama sevgili kardeşlerim, dört mukaddes kitabın Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ve daha evvelde Hazreti İbrahim'in kitabından bahsediyoruz. Çünkü hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an-ı Kerim'de her biri Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. İşte bu din, Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, mürşide tabiiyeti içine alan, ruhu ve içi nefsi iradeyi Allah'a teslime götüren ve kişiyi bir de tövbe-i nasuhla, tövbeyle tamamlayan 7 safhalık bir muhteva gösterir. İşte bu mutluluğun kesin kalesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İsteriz ki hepiniz mutluluğu yaşayasınız. İsteriz ki bütün dünya nasıl mutlu olacağını öğrensin. O günler hamdolsun ki artık çok uzaklarda değil. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bunun bütün dünyaya ulaşacağını, ulaştırılacağını ve dünyadaki dinlerin birleştirileceğini göreceksiniz. Kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Hristiyanlar, yani İncil'i inceleyenler, kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Museviler, yani Tevrat'ı inceleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bizim gösterdiğimiz standartlarda bütünüyle incelemek zevkine ulaşanlar görecekler ki 7 safının 7'si de 3 mukaddes kitapta da yer almış. Madde 1, madde 2, 3 mukaddes, 4 mukaddes kitapta da Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek farz kılınmış. Her devirde ayrıca insanların bunu yaşadığı kesin bir şekilde her kitapta ispat edilmiş durumda. Öyleyse sözlerimize dikkat edin ve bilin ki bütün dünyaya sulh ve sükunu getirebilecek olan temel esas budur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Birçok hurafe dinimize girmiş ve de dinimizi Kur'an-ı Kerim'in dışında farklı bir yöne taşımayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayet de doğru yoldur ifadeleri geçiyor. Hidayet nedir diye bir sual vaki oldukta, din ilminin bugünkü sahiplerinin söyledikleri şey ya da dinimizde bugüne kadar ulaştırılmış olan tarihsel gelişme içerisindeki hidayetin tarifi doğru yol, sırat-ı müstakimin tarifi gene doğru yol. Şimdi biz de soruyoruz tabii o zaman, acaba sırat-ı müstakim bir doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Hidayet doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Aslında sırat-ı müstakim Allah'a götürür. Hidayet de zaten Allah'a ulaşmanın ta kendisidir. Ama öğrenilen yanlış değil mi? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmış insanları. Üzerimize Allah-u Teala'nın defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'deki dizayn, İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. Ve deniyor ki insan ruhu vücuttan ayrıldı mı insan ölür. Ruh insana hayat verir. Oysa ki Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı veren de biziz, öldüren de biziz. Sadece biziz diyor Allah-u Teala. Öldüren de, hayat veren de biziz. Ruh Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim burada çok açık bir vakayla karşı karşıyayız. Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. Sonra mı? Sonra da üfürdüğünü geri istiyor. Diyor ki Allah Teala Zümer 4'te ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe sümme la tunsurun. Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Üzerine azap yani kabir azabı gelmeden önce. İster cehennem azabı olsun, ister kabir azabı olsun, ikisinde de ölümden evvelki bir hayattan bahsediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimin ne olduğu konusu çok açık bir şekilde anlatılmış
Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olarak tarifini yapıyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. Yani insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim muhtevasına bakıyoruz. Sırat-ı müstakim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an o insan sırat-ı müstakimin üzerindedir. O yolunu mutlaka sırat-ı müstakim onun ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ama ruhu vücudundan ayrılmış mıdır? Hayır. Fakat o kişi istikamet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina veradu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Öyle bir dizayndan bahsediyor ki Allah Teala. Onlar diyor kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a mülaki kılmayı dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, yani ateştir diyor kazandıkları dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu. Ve de gidecekleri yer cehennem. İşte insanlar için söz konusu olan sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Allah Teala gördük ki Allah'a mülaki olmak için kişinin talebi lazım. Peki bu talep yeterli mi? Evet, yeterli. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah Teala kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılıyor. Ama kişi dalaletteyse, yani dalaletten kurtulmak istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onu kendi haline bırakıyor. Yalnız o dalalet olanlardan herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala harekete geçiyor ve onu ta kendisine ulaştırana kadar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir vetire sevgili kardeşlerim. Bu süre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi başka bir vadiye hidayete eriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Sırat-ı müstakim ne görüyoruz? Allah'a ulaştıran
yolun adı. Bu sebeple Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder diyor. Aslında selam yurdu burada teslim yurdu. Çünkü arkasından diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimi gördük Nisa 175'te. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse oradaki selam yurdu aslında Allah tarafından kişinin selamlandığı teslim yurdu. Ruhunun, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı bir muhteva. Öyleyse sırat-ı müstakimi gözden geçirdiğimiz zaman dört sebilden oluştuğunu görüyoruz. Kişi hangi mürşide tabi olmuşsa sırat-ı müstakim oradan başlar. O mürşidin bulunduğu yerden itibaren ana dergaha kadar, devrin imamının dergahına kadar olan yerin sattığına paralel sebil, ilk sebil, yatay sebil sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. Devrin imamının dergahından itibaren yedi tane gök katını aşan bir tarik-i müstakim olayı başlar. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının yedi tane aleminin geçirmesiyle Sitret-i Münteha'ya ulaşma ve neticede de Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşmak birinci yatay sebil. Devrin imamının dergahından Allah'ın yedinci katına, yedinci gök katına ulaşmak tarık-ı müstakim adını alıyor. İkinci sebil, fakat bu seferki dikey. Allah Teala diyor ki biz üzerinizde yedi tane yol kıldık diyor. Yedi tane tarik. Ve lekat halakna fefkakum safa taraika. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala. Ve bu yedi tane gök katının her birine bir yol var bir evvelkinden. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata ve böylece nihayet altıncı kattan yedinci kata. Bu dikey bir yolculuk, adı Tarik-i Müstakim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Tarik-i Müstakim'e ulaştırmayacağını söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Nisa 167-168-169. Onlar ki Allah'a milaki olmayı dilemezler ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar insanlar, hem başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah Teala diyor ki, böyle insanlar için, onların Allah'ın yolundan men ettiklerini söylüyor. Onlar diyor, hem kafirdirler, hem de zalimdirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak kafir. Ama başka insanların Allah'a ulaşmasını engelleyenler hem zalim hem kafir. Başka insanların da ulaşmalarına mani oluyorlar. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Sonra da Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. İşte bu tarik, tarik-i müstakim, Allah'a ulaştıran yol.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Peki hidayet? Hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerime ise, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Daha sonra ulul albab oldukları söylüyor. Şu anda konumuzun dışında. Ama onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda hidayettir diyor Allah Teala. Ama bazı meal verenler diyor ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyor. Nereye olduğunun cevabını veremiyorlar ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlar. Nereye olduğunun cevabını verelim. Nereye sualini soralım. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır pekala. Ama nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, affedersiniz, Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü, dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi, ona kendisine ulaştırır. Men, dilediği kişiyi, dileyen kişiyi, enabi, ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır. Yehdi ileyhi men yunib, Allah'a yönelen kişiyi ona ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Kim ulaştırıyor? Allah. Allah seçiyor kişilerin %90'dan fazlasını. Onlardan çok azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sadece onları Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu. Eğer birisi derse ki size innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Muhakkak hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam deyin. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap verin. Onlardan cevap alınması mümkün değil tabii. Çünkü Allah'a ulaştıracağını kabul etmiyor insanlar. Kafalarından bir harita çizmişler. Bir ilim tahsili ortaya çıkmış. Asırlar boyunca bu bir hurafe doğurmuş. Ruhun hayat verdiği ve ruh vücuttan ayrılırsa kişinin öldüğü. Oysa ki ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Tam aksine kişi öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz manyetik alanların sahibidir. Bu manyetik alanlardan artı kutup ruhu, eksi kutup nefsi kendisine çeker. İkisi de bu sebeple fizik vücudun içine bir manyetik alan standardı içinde ters kutuplara sahip oldukları için çekilirler. Ama kişinin ölmesi için Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları kontağı kapatıyorlar. Yani vücudun elektrik enerjisini kesiyorlar. Mitokondriler 70 trilyon hücrenizdeki o trilyonlarca mitokondri elektrik enerjisi üretemiyor.
Üretemezse ne olur? Üretemezse hayatınız kayar. Hayatınız bitmiştir. İşte elektrik enerjisi üretemedikleri için manyetik alanlar da yok olur. Manyetik alanların yok olması ise fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekmesini bitirir. Artık ne fizik vücut? Artık fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendisine çekemez. Bu çekim kuvveti yok olduğu için vücuttan ruh da nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü çekim onların çekim kuvvetinin manyetik alanlarının karşıtı artık fizik vücutta mevcut değildir. Ve bu sebeple onların fizik vücuda girmesi artık mümkün değildir. Vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp veya onun ölüm meleklerinden bir tanesi ruhu alıp mutlaka Allah'ın katına kadar çıkartır. Sitretin müntihaya kadar, sitretin müntihadan sonra da ruh Allah'a doğru tek başına yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse olay neyi ifade ediyor? Allah'a insan ruhunun ulaşmasını. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete doğru yol dedikleri zaman doğru yol diyenlere şu sual soruldu. Güzel, peki doğru yol. Bu doğru yol nereye ulaştırır? İnsanı mı ulaştırır? Ruhunu mu? Nefsini mi? İnsanın neyini ulaştırır? Nereye ulaştırır? Bu suale hiç kimse cevap veremiyor. Çünkü asırlardan beri ulaşma kavramı yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'den. Yani iblis öyle korkunç bir tuzak kurmuş ki bu kurduğu tuzakla ilim bütünüyle yok olmuş. İnsanların Allah'a ulaşabilmesi artık mümkün olmayan bir standart içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya bakalım beraberce. Ne görüyoruz? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Sırat-ı müstakim de insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Zaten hem sırat-ı müstakime bir yol olan sırat-ı müstakime doğru yoldur diyorsunuz. Hem de yol olmayan tam aksine o yolun üzerinden bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak olan hidayete gene doğru yol diyorsunuz. O zaman ikisinin birden aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Nitekim bugüne kadar hiç kimse sırat-ı müstakim doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabını veremedi. Hidayet doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabı gene verilemedi. Çünkü bu bir uydurma ifade. Allah Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sıratı, sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan Allah Teala Hicr suresinde bana istikametlenmiş yol diyor. Ayrıca bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175'le kesinlik kazanıyor. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek ikisi de bir hurafeye inanmanın standardını içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle olmamalı. Hepimiz el birliğiyle Kur'an'ı araştırmalıyız. Beraber olmalıyız, bir arada olmalıyız. Birbirimizden fikir sormalıyız. Fikir teati etmeliyiz.
bir ayeti destekleyen birçok ayet bulmalıyız. Yalanlayan ayetler varsa onu bulmalıyız. El birliğiyle hurafeleri yok etmeliyiz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Ve o, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le hükmediyordu. Elbette her seferinde Allah'tan sorarak. Allah'ın şaşmaz kontrolündeydi. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim de sırat-ı müstakime doğru yol diyorsa insanlar, hidayete de doğru yol derse, bu iki tabirin aynı şey olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sırat-ı müstakim bir yoldur. Hidayet ise o yol üzerinden ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Bir emir mi bu? Evet, emir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi öyle olduğunu söylüyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm li azâbe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Allah-u Teala'ya dönmek ve Allah'a teslim olmak. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey öyleyse bir emir söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kılıyor, emrediyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi teslima. Ne diyor Allah-u Teala? Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Ettebettel ileyhi tebdila. Her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş diyor. Allah'a ulaşmak emrediliyor. İşte bu hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. Üzerimize farz kılınmış ama insanlar hidayeti doğru yol diye vasıflandırdıkları an bütün bu kavramlar yok ediliyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Her şeyin hüviyetini çizmiş, çerçevesini çizmiş, muhtevasını vermiş ve neyin farz olduğunu, neyin olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken Allah'a ulaşması ise hidayettir. Öyleyse ne sırat-ı müstakim doğru yol olarak vasıflandırılabilir,
ne de hidayet doğru yol olarak vasıflandırılabilir. Sırat-ı müstakim bir yoldur ama Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet ise bir yol değildir. Bir yol olan sırat-ı müstakimin üzerinde yapılan ruhun yolculuğuyla ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bir sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Görülüyor ki sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayet de doğru yoldur ifadesi Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Bunlar geçmişten kalan miraslar ve de şeytanın devreye girerek kararttığı ve hüviyet değiştirdiği Kur'an'ın hakikatlerinin battallaşması, yok edilmesi, gözden kaybedilmesi ve bu yanlış bilgilerin ışığında bugünlere gelinmiş ve insanlar bu yüzden hidayete ermek imkanını tamamen ellerinden kaçırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece

sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet Çağı'nın hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere, 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabende görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar, olanların bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki, de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Ve

Efendimiz'i Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki, Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış, emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi? O da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun, şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir açıyorsunuz. Hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil, bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz.
Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi için de varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam, umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç ümitleri yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah Teala. Ve amin olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminular takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminular katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir.
Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek, cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan, bize tabi olun ha, bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek, dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız. Onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû.
Asra, yemin olsun ki hangi asra acaba? Evvela Saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, Hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amene olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? Hiç, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amen olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala, muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir, muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta. Anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi çoğu öyledir. Evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil, sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler, şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti, ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan
bir cennet hayatı bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat. Ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül donusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime, Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa,
nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah-u Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı, yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kulundunuz. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler, sebepler, sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara
ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah-u Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah-u Teala? Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık, babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim,
korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah-u Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır, yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız, onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek. Cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetinde var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis İnsanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşad makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye, kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler, bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve çin, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam, o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve çinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir. Bineceğiniz vapurdur. Bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır.
hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur. Dünyanın sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman, zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Lezzine inamte aleyhim gayrı maktubu aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İştiyak, liyakat, mükafat. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek. Allah'ın bizlerden istediği bir husus. Her hizmet eden, Allah için hizmet yapan, mükafatını Allah'tan alır. Bu bir mutluluktur. Allah için hizmet, kişiyi Allah'ın ona ulaştıracağı mutluluklara vasıl eder. İştiyak bir insanın normal ötesinde hizmet yapma yeteneğidir. Ve aynı zamanda hizmet etme arzusu.

0: Ama iştiyak sahibi insan, onun bu
1: Hmm.
0: arzusundan çok daha büyük oranda, büyük boyutlu bir sevgiyle Allah'ın hizmetini yapmaya teşne olan kişidir. O kişi için Allah'ın hizmetini yapmak, Allah yolunda hizmet etmek bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Allah yolunda hizmet gerçekten bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah için olmak. Herkes için geçerli. Kim Allah için insanların genel olarak hizmet isteklerinden o seviyeden, genel seviyeden çok daha üst seviyede bir hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, o kişinin içinde Allah'a hizmet hakkı, aşkı bir çınarın kök salması gibi kök salmışsa, işte o kişi iştiyak sahibidir. İştiyakın neticesinde ne olur? Kişinin iştiyaki varsa, bu iştiyak mükafata layık olmayı sağlayacaktır. Liyakatsa aynı seviyede bir mükafatı, liyakatin sahip olduğu derece seviye kadar bir mükafatı gerektirecektir. Ama iştiyak sahibi kişinin hizmetlere koşması, onun iştiyakinin seviyesini gösterecek olan bir kıstasa bağlıdır. Bu kıstas gayrettir. Sadece iştiyak sahipleri normalin ötesinde bir gayretin sahipleridir. Onlar Allah için yaşarlar. Hizmeti kendilerine şiar edinmişlerdir. Hizmet onlar için vazgeçilmez bir olaydır. Ve şartlar ne olursa olsun hizmeti devam ettirmek isterler ve hizmetten zevk alırlar. İşte iştiyakin sahibi bu sebeple bir büyük gayretin sahibidir. Allah yolunda hizmet ona zevk verdiği için gayretini esirgemez. Gayret etmek ona huzur verir, onu mutlu kılar. Bilir ki bu hizmeti Allah için yapıyor. İşte Allah yolunda hizmet eden bu kişi için mürşit, Allah-u Teala'dan o kişi için mutlaka yardım ister. Mürşidin veya Resulün Allah-u Teala'dan istediği bu yardım talebine Allah-u Teala mutlaka cevap verecektir. İşte mürşit tarafından yapılan Allah-u Teala'dan yardım isteme talebi himmet adını alır. İrşat makamı Resul seviyesinde olabilir. İrşat makamı mürşit seviyesinde olabilir. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah-u Teala'dan irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetki almış olan birisi olabilir ki o kişinin evvela daimi zikre ulaşması lazımdır. Ondan sonra bu daimi zikirde hem

ona 7 kat yerler gösterecektir, yerlerin melekûtu. Ondan sonra bu kişi muhlis olacaktır. Ona 7 katta gökler gösterilecektir. Ve kalbi nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra birincisinde 7 mertebe yerlerin melekûtunun gösterilmesinde, göklerin melekûtunun gösterilmesinde 7 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Sonra da bu kişinin günahları örtülecektir. Ona salah nuru verilecektir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilecektir. O kişi Allah-u Teala tarafından teslime davet edilecektir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu 4. davetle kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması 4. kademedir. 5. kademede de Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün sahabe için bir olay var. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani buradaki muhtevada sahabeye baktığımız zaman Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ister Ensar olsun ister Muhacirin hepsinin irşat makamına sahip olduklarını gösteriyor. Diyor ki orada Allah Teala o sabikun el-ebelin var ya onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacirin'den de bir de Ensar'a ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensar'a ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı. Medine'dekiler, Ensar yardımcılar, Mekke'deki sahabede Muhacirin. Ama hepsine tabi olunmuş, tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Öyleyse kendilerine tabi olunduğuna göre, Kur'an da bunu açık ve kesin bir şekilde yazdığına göre, bu insanlar irşat makamının sahipleri, bütün sahabe kendilerine tabi olunan mürşitler. Hepsi o noktaya ulaşmışlar. Öyleyse himmetin sahipleriydi. Onlar bu noktaya ulaşana kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara himmet etti. Himmetin neticesi ise o kişinin gayreti, sahabenin gayreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmetiyle noktalandı. Onun üzerine de Allah-u Teala'nın nusreti geldi. Allah'ın yardımı. Himmet Allah-u Teala'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardım talebi, yardım dileği sahabe üzerine Allah-u Teala'nın yardımının ulaşmasını diliyor ve de yardım ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iştiyak sahibi bir insana onun iştiyakına paralel olarak irşat makamı yardımcı olur, himmeti gerçekleştirir. Peki himmet o kişinin nesini arttırır, gayretini arttırır ve kişi daha büyük mükafatlara sahip olur. Böyle bir mükafata sahip olmak o kişinin mükafata liyakatiyle ilişkilidir. İşte irşat makamının talebi üzerine Allah'tan gelen
Nusret, o kişinin işlerini, nusret yani Allah'tan gelen yardım, o kişinin üzerine vazife olan işleri en güzel standartlarda başarmasını temin eder. Her başarı yeni bir liyakat kademesini ifade eder. Her başarı o kişinin Allah-u Teala'dan yeniden mükafat almasını gerektirecektir. Manevi mükafatlar, maddi mükafatlar, Allah'ın bir insanın kazanmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, yardım ederek kazandırdığı bütün paralar Allah'ın mükafatıdır. Bunlar maddi mükafatlardır. Allah yolunda hizmetin kişinin iç dünyasına verdiği mutluluk, huzur, sürur hisleri de Allah'ın manevi mükafatlarıdır. Allah yolunda olan insan mutludur. O kişi daimi bir şekilde iştiyak sahibidir. Normal insanların duyacağı hizmetten çok daha üst boyutta karşılıksız hizmet eder. İşte bu iştiyaktır. Kimse kendisine bir şey emretmeden de hizmeti kendisine vazife edinmek, bu vasıf herkeste bulunmaz. Bakın bir toplumda iştiyak sahiplerinin sayısı topluma göre azdır. Herkes hizmet etmek ister ama iştiyak sahibi o hizmet isteyenlerin, hizmet etmek isteyenlerin hizmet standartlarının seviyesinin çok ötesinde bir başka seviyenin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında o kişi için bir emir söz konusudur. O kişinin hizmetini gerçekleştirmesi herkese emrilmiştir. Allah yolunda hizmet, Allah'ın nusretini celbetmek için temel faktördür. Allah-u Teala nusretini irşat makamının talebi üzerine, ki bunun adı himmettir, gerçekleştirecektir ve kişinin liyakatini arttıracaktır. Her liyakat seviyesine göre Allah'tan ayrı bir mükafat gelir. Kişinin liyakati arttıkça Allah'tan gelen mükafatlar da giderek daha çok, daha çok, daha çok artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda hizmet etmek bir huzurdur, bir mutluluktur. Bu hizmeti yapanlar yaşayabilir bunu sadece. Herkes bir yerlerde bir şeylere hizmet eder. Her çalışan insan o çalıştığı yer neresiyse orada bir gayretin sahibidir. Bu hizmetin bedeli olarak da para kazanır. Kendisini, ailesini geçindirebilmek için. Herkes çalışmak mecburiyetindedir. Her çalışan kişi iştiyak sahibi olmaz. İştiyak olağanüstü, normalin ötesinde bir hizmet aşkının tezahürüdür. Kişinin iştiyaklı olduğu başkalarının ağzından işitilir. O kişi izlendiğinde başkalarından farklı bir yapıda olduğu, onun için hizmetin hayati bir önem taşıdığı anlaşılır. Başkalarıyla kendisini mukayese etmek
aklına bile gelmez. O sadece Allah'ın yolunda tatmin olmak istemektedir, doyuma ulaşmak istemektedir. Onu doyuracak olan şey hizmetinin hem kalitesidir hem de kantitesidir. Yani seviyeli bir hizmet ama çok hizmet. Adeta hayatının her dakikasını, her saniyesini hizmetle geçirmek aşkı. Kişi iştiyakini arttırdıkça gayret, himmet, gayret, himmet ve nusret ilişkisi onun iştiyakini arttıracaktır. Artan iştiyak Allah-u Teala'nın onun mükafatını arttırmasına sebebiyet verecektir. Yani iştiyakinin artmasına paralel olarak Allah'tan gelecek olan hem nusret, yardım hem de liyakati Allah-u Teala'nın arttırması olayı tahakkuk edecektir. Kişinin mükafatlara liyakati giderek daha üst boyutlara yükselecektir. Tabii bunun tabii neticesi olarak da o kişinin alacağı mükafat giderek artacaktır. Mükafat, parasal mükafat olabilir. İç dünyadaki tatmin hissi olabilir. Allah-u Teala'nın kişi kendisine ne kadar yardım ettiğini adım adım izleyecektir. Ve bundan büyük sevinç duyacaktır. Kendisinin Allah'ın sevgililerinden biri olduğu neticesine mutlaka ulaşacaktır. Ve bu duygu onu daha çok hizmete götürecektir. Daha çok hizmet onun daha çok sevilmesine, Allah-u Teala tarafından sevilmesine sebebiyet verecektir. Böylece kişinin gayreti artacaktır, spiral giderek büyüyecektir. Kişinin gayreti arttıkça, gayretin neticesinde mürşidin ona olan himmeti artacaktır. Himmetin artması neticesinde Allah'ın nusreti gelecektir mürşidin talebi üzerine. Allah'ın nusreti yardımı ise o kişiyi olağanüstü başarılı hale getirecektir. Ve başarı onun daha çok liyakat kazanmasına sebebiyet verecektir. Daha çok liyakat, daha çok mükafatı oluşturacaktır. Allah-u Teala her şeyi bilir ve Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri bir sürücü bir de şahitten oluşur. Her an o kişinin hayat filmini çekerler. İşte bu hayat filminde liyakat son derece önemli bir müessesedir. Kişinin mükafatın sahibi olabilmesi, onun iştiyakinin Allah yolunda hizmet etme dileğinin derecesine bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu dereceyle bir yerlere gidilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah yolunda hizmetin insanlara verdiği huzuru onların yüzlerinden okumayı, kalplerinden hissedebilmeyi Allah-u Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kavramlar hep birbiriyle ilişkili bir dizayn içerisinde gelişiyor. Kişinin iştiyakine
paralel bir şekilde irşat makamının Allah-u Teala'dan yardım dileği, yani iştiyakin arttırılması dileği geliyor. Kişinin artan iştiyaki normalin ötesinde bir hizmet başarısı kazanmasına sebebiyet veriyor kişinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah için olacaksınız. İştiyak sahibi olanlar, iştiyak sahibi olmayan ama çalışan, Allah yolunda çalışanlardan farklı bir düzeyde olacaklardır. Üstün bir düzeyde olacaklardır. Çünkü onlar Allah'ın katında daha çok kıymetli olanlardır. Allah-u Teala'nın onlara verdiği mükafat, diğerlerine verdiği mükafattan daima daha fazladır. Öyleyse hizmet bir zevk midir? İki türlü hizmet vardır sevgili kardeşlerim. Şeytana hizmet, Allah'a hizmet. Şeytana hizmet eden insanlar mesailerini, gayretlerini şer yolunda tüketenlerdir. Şer için tüketenlerdir. İşte hırsızlar, yan keticiler, katiller, karanlık işlerle uğraşan, Allah'ın yasakları konusunda gayretin sahibi olan insanlar mükafata layık olamazlar. Onların mükafatları mücazattır. Yani karanlık işler çeviren, başkalarının mutluluğunu engelleyen, menfaat eminecekler diye mesela beyaz zehir alım satımı yapan, getirten, bunları dağıtan insanlar, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler, o konularda da negatif bir iştiyakin sahibi olabilirler. Bu iştiyak, negatif iştiyak onları devamlı daha çok mücazata, daha çok cezalanmaya götürür. Onlar hiçbir zaman şu dünya üzerinde mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep para kazanmaya çalışırlar, çok para kazanmaya çalışırlar. Zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bakın bakalım şu piyasaya. Çok para kazanan çok insan var. Ama mutlu olan insanlar onlar değil. Mutlu olan insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine şiar edinenlerdir. Onlar için Allah yolunda hizmet bir zevktir. Bir mutluluktur, bir huzurdur. Allah onların içine şevk verir. Onların şevklerini, iştiyaklarını artırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kişi hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor ve yolda olan bu kişi için mürşid veya Resul duada bulunuyor. Ve o kişi görevini yaparken çok daha mutlu, huzur dolu, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu mutluluk ve huzuru üst boyutta yaşayan birisi. İşteki arttıkça
huzuru da artıyor. İştiyaki arttıkça daha çok çalışıyor. Daha çok çalıştığı için Allah-u Teala ona daha çok mutluluk veriyor. Daha çok mutluluk onu daha büyük bir şevke götürüyor. Daha büyük bir iştiyakla kişi çalışıyor. Arkasından mükafat geliyor. O mükafat da onu etkiliyor pozitif olarak. Ve devamlı artan bir iştiyak, liyakat ve mükafat sistemi devam ediyor kişinin hayatında. Allah'tan aldığı mükafatlar, Allah yolunda hizmet verenlerin her geçen gün kademe kademe yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi hiçbir zaman yalnız değil. Allah yolunda hizmet eden kişi, iştiyakin, liyakatin ve mükafatın sahibi. Adım adım her şey sırasında devam ediyor. Kişinin iş dünyasındaki bir taleple başlıyor her şey. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Talebi açık ve kesin bir talep. Kişi Allah yolunda her geçen gün daha çok, daha üst seviyede, daha geniş kapsamlı, daha geniş zamana yaygın bir çalışma dizaynını gerçekleştiriyor. O gerçekleştirmiyor tek başına. Allah Teala ona mutlaka yardım ediyor. Yaşat makamının devreye girmesi, Allah Teala'dan o kişi için mükafat talebinde bulunması, böylece himmetin devreye girmesi söz konusu oluyor. Böylece sevgili kardeşlerim, himmet müessesesi o kişi için bir Allah'ın nimetidir. Allah Teala bütün irşat kademelerinde duayı ön planda tutar. İrşat makamı Allah'ın yolunda olan, Allah için yaşayan insanların mutluluğunu Allah-u Teala'nın artırması sadedinde devamlı Allah-u Teala'dan talepte bulunan kişidir. Onlar hayatlarını buna adamışlardır. Başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Devamlı İnsanların kendilerine ulaştırdığı her türlü problemi Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala'dan çözüm dilerler. Ve Allah-u Teala'nın kendilerine bildirdiği çözümü o etraflarındaki insanlara mutlaka ulaştırırlar. İşte devamlı olarak bir gayret, kişisel Allah yolunda hizmet ederken iştiyakin verdiği gayret. Böyle bir gayretin varlığı önemli. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her türlü hizmet kişinin Allah yolunda yükselmesini ifade eder. Allah için yapılan hizmetler, kişinin devamlı daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek dereceler kazanmasına sebebiyet verir. O kişi zikir yaptıkça derecat kazanır. O kişi Allah yolunda hizmet ettikçe derecat kazanır. Ve
ruhu gök katlarında birer birer yükseldikçe Allah-u Teala'dan aldığı mükafat giderek büyüyecektir. Manevi mükafat o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olmaya başlamasından sonra yok olma oranında o kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Allah yolunda gayretin sahibidir kişi. Bu gayret o kişinin büyük huzur yaşamasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk Allah'ın yolundan başka bir yerde bulunmaz. Onun dışındaki yerlerde geçici zevkler yaşanır. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra kişi gene o mutsuz çemberin içerisinde, mutsuzluk denizinde yüzmeye devam eder. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Onların mutlu olmaları. Şu dünyada saadeti yaşamaları, mutluluğu yaşamaları, öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaları. Allah Teala ister ki herkes cennetine girsin, ama insanların büyük kısmı serbest iradelerinin onları şeytan vasıtasıyla aldatması sebebiyle serbest iradelerini doğru yollarda, Allah'ın yollarında Allah'a hizmet ederek değil, şeytanın yollarında şeytana hizmet ederek geçirirler. İnsanlar çalışır ama Allah ile bir ilişkileri yoktur. Çalışmak onlara mutluluk vermez kolay kolay. Çünkü mutluluk dediğimiz olay, insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum halidir. İç dünyasında o kişinin nefsinin kalbini o fazıllar %50'den daha fazla kaplamış olmalıdır ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu standarda ulaşan kişi daha çok manevi cephesini kuvvetlendirmelidir. Çünkü ruhu Allah'a ulaştıktan sonra düşme tehlikesi başlar kişinin. O yoldan düşmek ve tağutun onların kalplerini nura ulaşmışken o nurdan tekrar zulmete döndürmek üzere devamlı bir faaliyet halindedir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? İşte Allah için hizmet. Orada sizler için. Mutluluğun anahtarı Allah için olmaktır. Herkese yaptığınız yardım, onlara çalışmalarında yardım etmek, onlara size sorduğu suallerin cevabını vererek yardım etmek ve daha üst boyutta onların taleplerini Allah'a ulaştırarak Allah-u Teala'dan onların cevabını alıp onlara vasıl olmak ve o cevabı uyguladıkları zaman ulaştıkları mutluluğu görmek. İşte bir mürşidi en çok mutlu kılacak şey budur. O hayatını başkalarının hayatına vakfetmiştir. Bir tek şey için yaşar. Etrafındaki insanların mutluluğu. Kendi hayatı onlardan çok daha büyük mutluluklarla geçer. Neden?
Çünkü kendisine ayıracak olan vakti yoktur. Bütün vaktini o insanları mutluluğa ulaştırmak için, onlara hizmet için harcar. Devamlı faaliyettedir. Hep çalışır. Gece gündüz hep çalışır. Gayesi herkesin mutlu olmasıdır, mutluluğu yaşayabilmesidir. Ve herkesin ayrı bir cepheden mutluluk talebi oluşacaktır. Onun hayatı herkes için Allah-u Teala'dan mutluluk talebinde bulunmakla geçer. O da sonsuz bir mutluluktur. Mutluluğun en büyüğünü başkaları için yaşayan insan. En üst boyutta yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizden dışarı taşıyabilirseniz, hayatınızın her günlük devresinde ne kadar başkaları için yaşayabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz, huzur içinde olursunuz. İşte Allah yolunda gayret edenlerin, Allah yolunda bu mutluluğu yaşayanların saadete ulaşmasında Allah-u Teala'dan onlara gelen yardım, manevi yardım, yani nusret son derece önemli bir müessesedir. Bu insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine hedef edinmişlerdir. İrşat makamı da Allah'ın yardımını onların üzerine ulaştırmayı kendisine hedef edinmiştir. Herkesin problemi mutlaka onun kanalıyla Allah'a ulaştırılır. O artık başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğu yaşayan hep odur sevgili kardeşlerim. En büyük mutluluk onların mutluluğudur. Başkaları için yaşayan insanların mutluluğudur. Onlar iştiyakin ötesinde başka duygularla donatılmışlardır. Artık kendileri yoktur. Hayatlarında sadece başkaları vardır. Hayatlarını onların mutluluğuna adamışlardır. Bu iştiyakların Allah-u Teala tarafından vücuda getirilen en üstün boyutudur. Orada Allah yolunda başkaları için yaşayan kişi, Allah'ın kendisini sevk ettiği istikamette yaşayabilir. O yaşantı bütün boyutlarıyla en büyük mutlulukları kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah yolunda en büyük hizmetler yaparak, en yüksek seviyelerde Allah-u Teala'nın nusretinin kazanılmasını sağlayarak sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Esfeli safilin cehennemin en alt kesimi. Büyü yapanların, iddam yapanların, şeytanla işbirliği yapanların, şeytanların ve cinlerden o seviyede olanların, büyüyle, sihirle uğraşanların gideceği yer, esfel-i safilin. Ahsen-i takvim ise bir takvim içinde bir insanın ahsene ulaşması. Ahsen en güzel demek. Ahsen olmak nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemekle mümkündür. Hiç kimse nefs açısından nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemeden nefsini ahsen kılamaz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratmış. Aslında hepsini birden yaratmış demek yanlış tabii. Üçü beraber olduğu için böyle söyledik. Aslında yaratılan fizik vücudumuzdur. Seva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen bir ruhumuz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Burada ruhumuzdan kelimesini kullanmamış Allah Teala, ruhumdan diyor. Ruh bir yaratık değildir. Allah'ın muhtevasında olan bir varlıktır. Ezeli ve ebedidir. Allah ile birlikte ezeli ve ebedidir ve üfürülmüştür. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o nefse ve onu sevva edene diyor. Ben nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ve onu sevva edene. Allah Teala nefsi sevva ediyor, şekillendiriyor. Ona muhteva veriyor. İçerisi afetlerle negatif istikamette süsleniyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala
ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekaha buyuruyor. O nefse ve onu dizayn edene. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. İnsanoğlu bir noktada ilhama muhatap kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra diyor ki Adem kat eflaha men zekaha. Kim onu yani nefsini tezkiye ederse o felaha erer, kurtuluşa erer. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin afetlerinin %50'den aşağı düşürülmesi aklınıza gelecek. Nefsimizin kalbindeki afetleri %50'nin altına düşürmeyi başardığımızda bu Allah-u Teala'nın bir nimeti olarak bize dünya mutluluğunun %50'den fazlasını, cennet saadetinin ise 3. katını sağlar. 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarıdan çoğu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ikramı bu. Lütfu kereminden lütfediyor, veriyor Allah-u Teala. Diyor ki sen görevlisin, bana ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalana diyor sen karışma. Ondan sonrası benim görevim diyor. Ben diyor seni mürşidine ulaştıracağım. Ben diyor sana gönderdiğim rahmetle, fazla ve salavatla senin nefsinin kalbini afetlerden temizlemeye başlayacağım. Ve gene sana garanti ediyorum ki sen eğer bana ulaşmayı denemişsen mutlaka senin ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte sana diyor söz. Sen diyor sadece dileyeceksin. Bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Görevim bitti. Sen diyor namazı sevmeyebilirsin. Ama ben sana sevdireceğim. Oruç tuttuğun zaman açlıktan ölüyormuş gibi hissedebilirsin kendini. Ama ben sana açlığı hissettirmeyeceğim. Karşındaki bütün engelleri üzerlerinden tank gibi geçip yerle bir edeceğim. Ve seni mutlaka yani ruhunu kendime ulaştıracağım. Çünkü o bana ait diyor. Benim ruhum diyor sende. Şimdi insanın neden yüce olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsan yüce bir mahluk. Neden? Neden yüce? Çünkü Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıyor. Şimdi biz yüceliğimizi kaybettik mi yani? Kaç sene evvel ruhumuzu Allah'a göndermişiz, ruhsuz kalmışız. Olur mu böyle? Evet, olur sevgili kardeşlerim. Ruhunuz, bizim ruhumuz, sizin ruhunuz, hiçbirinizin ruhunuz size ait değil. Onu sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. Etmediniz, bir gün öleceksiniz. Öldüğünüz zaman artık sizin istemenize, istememenize falan gerek yok. Ruhunuz otomatik olarak Allah'a geri dönecek. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan bir birliktelik insan için doyulmaz bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, eğer yola girerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Herkese yapar bunu, herkese verir.
kişisel olan ferdi davranış biçimleri dizisinin bundan sonraki kesimi önemlidir. O kişi eğer fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse onun ruhunu teslim etme kadar kolay bir şey olmadığını görecektir. Ama sevgili kardeşlerim, eğer içinizde aşk varsa, Allah'a aşık olmuşsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Öyle mi dedim? Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmış. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz var ya, onun Allah'a teslimi ruhunuzun tesliminden kat kat zordur. Fizik vücudunuzun teslimi dik yokuştur. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman bin zikirde 2 saatlik filan bir zaman parçası bu işe yeterlidir. Her gün 2 saat falan zikredebilen bir kişi 33.000 zikre ulaşabilir normal standartlarda. Ne sağlar size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak? Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Neden? Çünkü o noktaya kadar Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından sonrasını devre dışı bıraktı. Sadece nefsinizin kalbi yarıya kadar afetle dolu. Ve mutluluğunuz günün yarısı kadar. Ama öbür taraftan sağladığını, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennet. 14. basamakta Allah mürşidinizi göstererek size göstermesi için hacet namazını kılmanız lazım. Kıldınız. Hacet namazını kılacak seviyeye getirdi sizi. Kıldınız. Allah size mürşidinizi gösterdi. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Tabiyetinizle beraber başlayan nefs tezkiyesi bu noktada nefsinizin kalbini Allah'ın yardımıyla %51'e 51 nura ulaştırdı. Yani nurların seviyesi mutluluğunuzun seviyesidir. Karanlığın seviyesi de mutsuzluğunuzun. %51 nur olduğuna göre mutluluğunuz %51, %49 karanlık, mutsuzluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Şuradan kalbinizden Allah'a ulaştırdınız ya Rabbi. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o evliyalarından, o mutlu insanların arasından birisi yap. Yapar mı? Yapar. Sevgili kardeşlerim, bu bir şaka değil. O söz vermiş. Ne diyor, ne diyor? Bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, bana yönelirse diyor, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Neymiş? Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyormuş. Peki bu kişinin özelliği? Tek bir özellik. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. İşte bu kadar. Kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş, söz vermiş. Sen bana ulaşmayı dile, ben
Seni kendime ulaştıracağım diyor. Buraya kadar güzel. İşte Allah kendisini ulaştırdığı zaman bir tek bir talebin karşılığı günün yarısı kadar mutluluk. Her gün 12 saatinizi mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yaptığınız hareketlerin yarısından fazlası doğru olacaktır. Arkadan huzur verecektir Allah Teala size. Ruhunuzu, nefsinizi ferahlandıracaktır. Her pozitif davranışınızda bu olay cereyan eder. Ve günün yarısından daha çoğunu hep böyle geçireceksiniz. Fizik vücudunuzun teslimine gelince, fizik vücudunuzun teslimi için nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi olması lazım. İşte 2 saatlik zikirden

en az 12 saatlik bir zikre ulaşmanız lazım. Fizik vücudun teslimi kişinin nefsinin kalbine %80'den fazla nur birikimi sağlar. O kişi mutlaka 12 saatten fazla zikretmelidir. Çünkü fizik vücudun teslimi gerçekleşmesi için kişinin evvela pozitif zühde sahip olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd verilmiş. Onun zıttına ulaşmanız lazım. Onlar diyor Allah-u Teala Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Zahit değer vermek demek. Zühd, öne geçirmek, tercih etmek, o hüviyete girmek. İşte kimin zikri her gün 12 saati, yani günün yarısını, 24 saatlik zamanın 12 saatini aşarsa, günün yarısını aşarsa, o kişi kendisine düşeni yapmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bunları bir bir anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte 2 saatlik zikrin 12 saati mutlaka aşması gerektiği cihetle kişinin zikrinin en az 6 kat artması lazım. Ve de 12 saatin ötesine geçen kişi için artık daimi zikre ulaşmak çok büyük bir engel taşımaz. O ritmi almıştır. Kendini ona

ne yarıdan fazla nurla dolduracak hale getiren, o noktaya ulaştıran Allah'tır. İki saatlik bir zikir karşılığı bize teslim edilmiştir. Bir hiç karşılığı yetmez. Zikrimizi artıran da Allah'tır. Bize zikri sevdiren de Allah'tır. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın bizi koruyan kalkanı üzerimizden kalkar. Ve şeytanla karşı karşıya kalırız. Birçok insanın vuslattan sonra düşmesi buna dayalıdır. İşte kim gayret eder de zikrini arttırırsa, arttırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi hayatınızın önemli bir noktasıdır. Bu noktanın ötesine gitmeniz lazım. Ahsen-i takvime ulaşmak için. Ne yapmanız lazım? Burada fizik vücudunuzu ahsen kıldınız. Muhsinlerden oldunuz. Fizik vücudun tesliminde. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre de insanı ancak Allah'a ulaştırır. Kişi talepte bulunacak. Gayretin sahibi olacak, yılmayacak. Zikrini arttırdıkça Allah-u Teala'dan büyük yardım alacak. O zaman zikrin bir zevk haline dönüşmesi söz konusu olacak. İşte ne zaman bir insan için zikir bir zevk hüviyetini almışsa, o noktadan itibaren artışı artık süratle gerçekleşecektir. Çünkü kişi o büyük zevki daha büyük bir zaman alanında, daha yüksek bir zaman skalasında yaşamak isteyecektir. Zamanın giderek her gün daha çoğunu o mutluluğu yaşayabilmek için zikirle geçirmek isteyecektir. Netice mi? Netice daimi zikirdir. Kişi daimi zikirle ulul albab makamına ulaşır. Peki ahsen olmak fizik vücudun ahsen olmasıysa fizik vücut ahsen olmuştur.

Allah Teala diyor ki onlar ki nefslerini ahsen kıldılar. Enam suresinin 125. ayet kelimesi. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Onlar ki diyor Allah Teala fizik vücutlarını, içlerini Allah'a teslim ettiler ve muhsinlerden oldular. Fizik vücutlarını ahsen kıldılar. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey fizik vücudun ahsen olması. Kişi onu tamamladı. Şimdi ne olması lazım?

Nefsin asil olması lazım. İşte nefsin asil olma kademesine ulu'l-elbab diyor Allah Teala. Kimdir ulu'l-elbab? Li ulu'l-elbab veskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulu'l-elbab ki ayaktayken onun için, onlar için, ulu'l-elbablar için, ulu'l-elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kişi Allah'ı gece gündüz zikretmesi lazım. Bunun kişi uyanıkken olan zikri iradi yapıyla birinci derecede alakalı bir konudur. Ama eğer o kişi sağ tarafına dönerek yatmayı usul haline getirmişse, kulağını yastığa koyduğu zaman biraz sağa sola oynatıp kulağında kalp atışını yakalayabilmişse, kulağındaki ses o standartlarda yatabilen kişi, yani biraz sağa sola kulağını oynatıp da kulağında kalp atışlarını duyabilen kişi sağa dönerek yapacak bu işi, kıbleyi sağ olarak yatacak. Dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar ederken uyuyakalacak. Sonra ne olur bilir misiniz? Bir sabah kişi teheccüd namazı için uyandığında, sabah değil de gecenin bir kısmı, bakacak ki kulağında o ses tekrar ederken iş dünyasında Allah kelimesi yankılanıyor. Dili çalışmıyor ama o içindeki ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyor. İşte onun için Allah Teala sağ tarafınıza dönerek yatın tarzında bir muhteva koymuş. Kişi uyandığı zaman da içindeki dilini kımıldatmadan çıkan o tekrar eden ses, sessiz ses, bir sabah uyandığında bakacak ki ses devam ediyor. İşte kişi o gün bir günlük daimi zikri tamamlamıştır. Uyuyana kadar zikretmiştir. Uyuduktan sonra da sabaha kadar zikir devam etmiştir ki uyandığı zaman hala o sesi duyuyor. İşte bu daimi zikrin müjdesidir. Zikri daim. Ulu'l-elbab oldunuz demektir. Ne olur bir insan ulu'l-elbab olursa? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı veren Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler vardır hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Kur'an'ın içinde mevcuttur. Muhkem ayetlerin muhtevasını Allah herkese açıklar. Ama mütecavih ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bir takım insanlar, kötü niyetli insanlar, kalplerinde zevk olanlar, başka insanları Allah'ın yolundan men etmeyi şeytanın telkiniyle dileyen ve gerçekleştiren insanlar, o müteşabih ayetleri kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Bunlar kalplerinde
zevk olanlardır. Başka insanları Allah yolundan düşürme istikametinde talep olanlardır. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun, yani ilme rüsuh kazanmış. Rüsuh seviyesinde ilim sahibi olmuş rasuhun derler ki muhakkak ki bunlar Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah Teala rasuhun da onların manalarını çözemez. Müteşabih ayetleri. Arkasından ilave ediyor. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab çözebilir diyor. İşte ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Peki özelliği ne? Özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Bu son derece önemli bir özelliktir insan hayatı için Allah'la ilişkiler açısından. Neden? Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise o onun birinci özelliğidir. Ama daimi zikir ona başka şeyler kazandırmıştır. Nefsinin afetleri %100 yok olmuştur. İkinci özellik, daimi zikrin sahibi olmak bir. Ulul Elbab makamının kazandırdığı ikinci özellik, nefsin kalbinde hiç afet kalmaması. Tamamen %98 fazla, %2 rahmet olmak üzere. Tamamen nurlardan oluşuyor artık kişinin nefsinin kalbi. Üçüncü özelliği, o kişi kalp gözünün sahibidir. Bu gözlerin ötesinde, buradaki kalbindeki gözle de görür. Baş gözünün ötesinde kalp gözüyle de görmeye başlar. Bir diğer özellik, kalp kulağı da açılmıştır Allah Teala tarafından. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. İşte bu dört tane ana vasfın sahibi olan ulul elbab, üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Bir, ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Sual sorar ve cevabı Allah-u Teala mutlaka verir. İki, ulul elbab ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Zikir ise kişiye devamlı derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayırdır. Kişi ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde her 24 saat boyunca devamlı her saniye 700 derece kazanan birisi vardır artık. Allah-u Teala'nın öyle bir yapısına sahip olmuştur ki o artık 1'e 700 alanlardandır. Her saniye 1 derecelik her saniye zikreden bir kişi Allah Teala her saniye bir tek derece verse o derecelerin 700'e çıkması söz konusudur. Yani düşünün sevgili kardeşlerim başka birisi namaz kılıyor ama kazandığı derece 1'e 10. 10 derece kazanıyor. Zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bu kişi aynı zikri yapıyor. Yani Allah'ın adını söylüyor ama bununki kalpten. Bir de kesintisiz. Bu her saniye 10 derece değil 700 derece kazanıyor. Hak mı bu diyecek olan birisi çıkarsa evet deriz bu hak. Allah Teala'nın o kişiye verdiği bir nimet ve Allah Teala nimeti kadrini bilene verir. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doludur. Her saniye 700 derece kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Devamlı hayır kazanan, kesintisiz hayır kazanan biridir. Ömrünün sonuna kadar bu hayrı kazanmaya devam edecektir.
Ve bir başka özelliği, ehli hüküm olmasıdır. Ehli hikmet olmasıdır. Ehli hükümdür. Hakem veya hakim olarak hüküm verdiği zaman Allah'tan sorarak hüküm vereceği için adaletle verecektir. Ehli hakimdir. Ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığında o ayet hakkında Allah'a sorarak vuzuhla cevap vermek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra bu kişi muhlis olur. İrşad olur. İrşad olması demek, yakın bir gelecekte kendisi irşad olduğu cihetle artık az bir Allah-u Teala'nın yardımıyla irşad makamına gelecek demektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu kişi salah makamına ulaştığı zaman günahları örtülür, başının üzerine salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradesi Allah tarafından teslim alınır. Dört safa. İradesi Allah Teala tarafından teslim alındıktan sonra da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte kişi bir zaman parçası içinde ahsen olmanın normal bütün insanlar için en üst noktasına çıkmıştır. Onlardan daha çok ahsen olanlar var mı? Var. Allah'ın Resulleri var, normal insanlardan. Daha üst seviyede muhsindirler. Allah'ın nebileri var. Onlar Resullerden de üstündürler. Normal Risaletin ötesinde Resul olup da normal Resullerden daha üstün bir noktada birisi olabilir mi? Olabilir. O Resullerden birisi eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa mutlaka huzur namazının imamlığını üstlenecektir Allah-u Teala tarafından tayin edilip. İşte o diğer Resullerden o sırada o devrin imamlığını deruhte ederken diğer bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri onların dilleriyle onlara hitap etmek üzere mutlaka hayattadır. Hiçbir kavmi, hiçbir devrede Allah-u Teala Resulsüz bırakmaz. İşte devrin imamları olan Resuller, Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller, bütün kavim Resullerinin üstündür. Kendileri de kendi kavimlerinin Resulüdür. Ama aynı zamanda kainat için huzur namazının imamlığı görevini deruhte etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın ahseni takvim olması, onun irşat makamına geldiği noktada tamamlanır. O güne kadar geçirdiği bütün istihaleler, gelişmeler, onu bu noktaya ulaştırır ve kişi bir zaman devresi sonunda ahsen olmaya ulaşmıştır. Allah Teala tarafından ahsen kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın hepinizi ahsene ulaştırması, en kısa bir takvim içinde, en kısa bir zaman devresi içinde gerçekleşsin ümidiyle ve duasıyla sözlerimizi
Burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ahsen olmanızı Yüce Rabbimizden bütün kalbimizle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitetül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel günleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi, hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok hisli değil mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarı ile turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu yaşarsınız. Hayat dersiniz, ne kadar zevkli bir şeymiş. Sevgili kardeşlerim, bir görseniz onu. O kadar çok seversiniz ki. O sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan. Sevmek değil sevgili kardeşlerim. Aşık olmak da değil. Onun da ötesi, onun da ötesi. Hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz. Her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda, ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde. Avunmak için şu sevgiye dayalı standartta, avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona, sevgili kardeşlerim? Her şeyinize sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş, işitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim. can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle görünüyor diye? Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz. Hep gönül gönüleyiz. Hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere üslup katmak üzere ferahlık katmak üzere yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesleder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi, yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki, sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile, üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim. Ve görmeye hasredilmiş, size bedensiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla, siz Allah'ın hilfetinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar. Ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur. Acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar ona döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını, ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara, yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim vaktiyle, onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya gelip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi bir çocuktu. Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. o uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya, onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa, evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz, Allah Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. Benim mutsuz kardeşim, bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, benim gözümün bebeği, seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın.

zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, "Ya Rabbi, böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim." Firavun da böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyor ki, "Hadi bakalım," diyor, "açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık. Şimdi hakikati gördün." Firavun diyor ki, "Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin." Allah-u Teala diyor ki, "Ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim," diyor Allah-u Teala. "Şu cesedin var ya," diyor, "seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca İnsanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler," diyor Allah Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani İlaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın.
her hata yapan

0: İnsan arkasında mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen, şu anda bu dünyada diyorsun, benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki, bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan, kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen edersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı. Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, düşmanlık. Sayayım mı da? Her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır. Bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefsleri ne derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhları ne derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz,
1: onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız, bir. Sizin dışınızdaki herkes var. İki. Allah var. Üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız. Hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa, başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim, Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbe olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, iman konusunda sizlerle hasbihal etmek için birlikteyiz. İman, lügat manasıyla inanç demektir. Mümin, iman eden, inanan demek. Kur'an-ı Kerim'de inananlar istikametinde iki ayrı açıklama söz konusudur. Bir, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki grupta Allah'a inanıyor. Ama bunlardan bir grup Allah'a inanmalarına rağmen ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. O grubu onlar teşkil ediyor. İnanıyorlar Allah-u Teala'ya, Allah vardır diyorlar. Kalplerinden de inanıyorlar, inançları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bu insanlar cehennemden kurtulamazlar. İkinci grup, gene mümin, Allah'a iman ediyorlar, inanıyorlar. Ama onların inançlarının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yer almış. İşte felaha erenler, kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de mümin tabiri aminu olma tabiri iki ayrı hüviyette çıkıyor karşımıza. Bir, sadece Allah'a inananlar mümin midirler? Evet, mümindirler. Ama eğer bu müminler, Allah'a inananlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar mümindirler ama hak mümin değildirler. Hak mümin olmadıkça da bir insanın cennete ulaşması Kur'an'a göre mümkün olmuyor. Hak mümin kimdir? Müminlerden, yani inananlardan Allah'a ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Bu kavramlar yüzyıllardan beri unutulmuş kavramlar sevgili kardeşlerim. Onlar artık kullanılmıyor. Artık din alimleri Kur'an'ı anlatmıyorlar. Okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din, asırlar boyunca din öğretenlerin nesilden nesle ilavelerle gelmiş olan anlattıklarıdır. Burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşmak zorundasınız. Çünkü bu asırdan en azından 13 asırdan beri devam eden alimlerin anlatımı insanları Kur'an hudutlarından tamamen ayırmış ve sadece Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin öğrettiği din sahası içinde kalmalarını oluşturmuş. Daha başka bir ifadeyle din hem muhasara altına alınmış,
sadece dinin bir kısmı öğretilmek suretiyle hem de insanların cennete girmeleri kesin şekilde önlenmiş. İblis ne yapmış etmiş? Vasıtalardan ve hedeflerden oluşan dinin hedefler kısmını çıkarmış devreden. İşte Allah Teala diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık. Abd kelimesiyle abid kelimesi aynı kökten gelen iki kelimedir. Abd, kul demektir. Abid ise ibadet eden demektir. Ve birçok insan bu ikisi arasında bir fark görmemektedir. Ha kul olmuş, ha ibadet etmiş, aynı şeydir diyorlar. Hayır, aynı şey değildir. Abd olmak demek, Allah'a kul olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a kul olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kul olmak önemli bir kavram mı diye insanlar hep düşünürler. Kul olmak belki de Kur'an'ın en önemli kavramı. Çünkü cehennemden kurtuluş Allah'a ibadetle değil, Allah'a kul olmakla mümkündür. Allah-u Teala namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi farz kılmış ve Kur'an-ı Kerim'den insanları ayıran din alimleri bu İslam'ın 5 tane şartıyla insanların kurtuluşa ulaşacaklarını belirtmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Kur'an-ı Kerim'de amine olmak diye bir kavram var. Kur'an-ı Kerim'de münip olmak diye bir kavram var.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmak diye bir kavram var. Münip olmak da, amin olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanılıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iman kelimesinin kökünden gelen aminu kelimesini iki ayrı istikamette kullanıyor. Allah Teala ey amin olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor. Allah Teala günahlarınızı örtsün. Yani bir kişinin günahları örtülürse ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse o kişinin günahları sıfır olur. Hiç sevap yapmamış bir insan hiçbir devirde yaşayamaz. Ve mutlaka sevapları vardır kişinin kazandığı dereceler. O zaman bu kişi günahları tamamen örtüldüğü için sevapları günahlarından daha fazla bir insan olur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kullandığı aminu kelimesi inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden bahsediyor. Ne zaman bu kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, bir başka ifadeyle münib olursa, işte o zaman o kişi hak mümin olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Birincisi de mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama Allah'a inanıyor. Ama gideceği yer cehennemdir. İkincisi de mümindir. Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ruhunu hayattakine ulaştırmayı da diliyor. O zaman bu ikinci grup mümin farklı bir mümin dizaynı içerisinde. İşte Allah Teala'nın Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bahsettiği ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Size mağfiret etsin diyor Allah Teala. İşte bu bapta açık bir dizayn var. Burada bu ayet-i kerimede Allah Teala cennete girecek olan bir insandan bahsediyor. Neden? Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olur. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtmüş. Geriye sevapları kalır. Bu sevaplar o kişinin cennete gitmesi için günahları sıfır olan bir kişinin bir derecelik sevabı olsa o kişinin gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. Öyleyse burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı amin olma kelimesi gene müminleri ifade ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, henüz takva sahibi olmamış. Takva sahibi olun ki Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün diyor. Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olacak. Gerçekten o zaman takva sahibi olur. Bakınız ne kadar açık olarak söylüyor Allah Teala. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu
ve ekumus salat ve la tekunum müşrikin. Ey amin olanlar diyor. Ona Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Ve lâ tekûne mine müşrikîn. Böylece müşriklerden olmaktan kurtulun. Müşriklerden böylece olmayın. O müşriklerden olmayın ki bir sonraki ayet-i kerime, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Onun dışındaki bütün fırkalar, fırkalara ayrılmış insanları ifade eder. Hiçbirinde cehennemden kurtulması mümkün değildir. Şirkte olanlar da o fırkaları, 72 tane fırkayı ifade ediyor. 73. fırka, o 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri oluşturuyor. Peki, burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kullanılan amenü kelimesi, kişiyi kurtuluşa ulaştırmayan bir amenü kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor kişi. O kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala o kişiyi gerçek mümin olarak, hak mümin olarak imana, iman kelimesinde bir adım daha ileride birisi olarak değerlendirir. Salt, Allah'a inanmak var. Bir de Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın dışında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Kurtuluşa ulaşanlar ikincilerdir. İşte Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Allah'ın evliyası. Veli dost demek. Allah'ın dostları. Ama bu dostlar Allah'a dost olmayı başarmışlar. Nasıl başarmışlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne diyor Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Buradaki amin olmak, mümin olmanın ötesi, Allah'a inanmanın ötesi, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır dediğine göre, mutlaka şirkten kurtulmuş. Ne yapmış? Mutlaka Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte burada da aynı aminu kelimesi geçiyor, ama bu mümin olan bir aminu. Yani, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişi gideceği yerde açık şekilde ifade edildiği gibi Allah'ın cenneti. Allah Teala'nın
amin olanlar konusundaki ifadesi demek iki ayrı cepheyi ifade ediyor. Bir, takva sahibi olan amin olanlar var. Yunus 62-64'te geçen, onların gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Dünyada bu kişiler mutluluğu yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştıracak. Onlar ulaşma konusunda eksikliklerle mücehhez olsalar bile, eksiklikleri olsa bile Allah Teala o eksikliklerini tamamlar. Onlar ibadeti, zikir yapmayı sevmiyorlarsa zikri sevdirir. Namaz kılmayı sevmiyorlarsa namazı sevdirir. Oruç tutmayı sevmiyorlarsa orucu sevdirir. Mutlaka onları ehli takva kılar. Allah'a ulaşmayı mutlaka o kişiler üzerinde gerçekleştirir Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennetin, mürşitlerine ulaşıp 14. basamakta tabi olunca ikinci kat cennetin, ruhlarını Allah'a ulaştırınca üçüncü kat cennetin sahibi olur bu insanlar. Bunlar hak müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin olunmaz diyemez. Allah'a inanan kişi Kur'an manası itibariyle mümindir. Her Allah'a inanan kişi mutlak olarak mümindir. Ama hak mümin değildir. Her mümin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki, Allah aminu olanların dostudur. Buradaki amin olmak da Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmak anlamına geliyor. Çünkü Allah Teala onların dostu. Ve neticeyi bildiriyor Allah Teala. Allah onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Arkadan yaptığı zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık bir kalpken nurlarla dolacaktır. İşte bu Allah Teala'nın bir insanın kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Bu zulmetten nura çıkarana kadar Allah Teala yarıyı geçmesi lazım nura çıkması için kişinin. Bir üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler ve kalbine nur girmeye başlar mı? Hayır, başlamaz. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirdikten sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin kalbine ulaşır. Allah'ın o zaman, mürşidine ulaştığı zaman kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında Allah'ın nurları toplanmaya başlar. İşte bu, o kişinin kalbinin zulmetten nura ulaşmaya başlamasıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince o kişinin kalbi zulmetten nura ulaşmıştır. Bu noktadayken eğer kişi yoluna devam edemezse ne olacağını ayet-i kerimenin devamı söylüyor. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan, yani onların kalplerini nurdan zulmete ulaştırır diyor. Tağut şeytanlar demek. İster insan, şeytan hüviyetinde olan insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan insanlar olsun, ister gerçek şeytanlar olsun,
ister cin şeytanlar olsun, hepsi şeytan olarak geçiyor, tağut olarak geçiyor. Tağut bütün şeytan grupları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar, her biri Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışan bir özelliğin sahipleri. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara baktığımız zaman onların kalplerinin başlangıçta herkes gibi olduğunu, kapkaranlık olduğunu görüyoruz. Ama amen olurlarsa, ki bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir amen oluştur ki Allah onları sever, onların nefsini tezkiye eder ki kalpleri zulmetten nura ulaşır. Ulaşmış, %51 nurla o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ama bundan sonra tavsamış. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde eskiden gösterdiği gayreti artık göstermiyor. Böyle bir dizaynda bu kişi, sevgili kardeşlerim, kaybetmeye başlar. Zikri yavaş yavaş azalır. Azalır ve kalbine giren nurlar da giderek azalır. Bir gün gelir ki artık zikre devam etmez. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu nurdan zulmete döndürülüştür. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi altındadır. Allah o kişinin şeytanla irtibatını tamamen kesmiştir. Bu sebeple şeytanın o kişiyi kandırıp Allah'ın yolundan ayırması mümkün değildir. Ne zamana kadar? O kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalıncaya kadar. Yani nefsinin kalbi %100 karanlıkken %51 nurlarla doluncaya kadar. Bu noktadan sonra o kişinin zikrini devam ettirmesi lazım. Bu noktadan sonra ne olur? Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın şeytanı devreden çıkaran koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Artık o kişi kendi gayretiyle ayakta durmak mecburiyetindedir. Kendi gayretiyle zikrini arttırmak suretiyle ruhunun tesliminden sonra fizik vücudunu teslim etmek mecburiyetindedir. Burada insanlar ikiye ayrılır. Büyük kısmı bu noktadan sonra devam ettiremezler. İşte devam ettiremeyenler için bir şey, eğer aynı seviyeyi tutturabilirse kişi hep hidayette kalır. Ama zikri azalmaya başladıktan sonra bu azalma o kişiyi fıska götürür. İşte ayet-i kerimenin ikinci kısmındaki o kafirlere gelince, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır diyor Allah-u Teala. Ne yapar tağut? İnsan ve cin şeytanlar o kişileri etkileri altına alırlar. Kişiyi zikirden soğuturlar. O kişi zikrini azaltır. Bir süre sonra zikir sona erer. Kişinin nefsindeki nurlar dağılmaya başlar. Kalbin rahmet kapısı açıktır. Kalpteki iman kelimesini Allah-u Teala bir süre sonra alır. Alınca nurları kalpte tutacak olan bir gayret, zikir gayreti olmayınca nurlar yavaş yavaş azalır. Bunun manası nefsin kalbinin tekrar nurlardan zulmete götürülmesidir. İşte ayet-i kerimenin ikinci bölümü onu ifade ediyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar, vuslattan sonraki devrede Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalacağı için o kişiye tesir etmek imkanını bulurlar ve onu Allah'ın nurlarından ayıklamaya çalışırlar. O zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalır,
ve neticede yok olur. O kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel fısktaydı. Allah'a ulaşmayı diledi, hidayete erdi. Nefsinin kalbi %51 nurlara doldu, aydınlandı. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı görev yapmaz hale gelince, alınınca şeytan kişiyi nurdan tekrar kalbini karanlıklara, zulmete götürdü. İşte onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Kimdir kafir? Tağut'un dostları. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları amil olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'ın dost olması, yardımlarını ulaştırmasıyla geçerlidir. Kişi buna müstahak olabilmek için, hak sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse Allah'ın yardımı gelmez. O kişi Allah'a inanıyor diye hiçbir zaman cennetin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki iman müessesesi tek başına bir insanı Allah'ın cennetine götüremiyor. Öyleyse halk arasında dolaşan bir söz vardır. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete girecektir. Bu hiçbir şekilde mümkün değildir. Evvela bir kişi cehenneme orada bir süre kalmak üzere girmez. Cehennemde bir süre yandıktan sonra çıkması mümkün değildir. Kimler cehenneme girer ve cehennemden çıkabilirler? Kıyamet günü cenneti kazanmış, hak etmiş olanlar Allah-u Teala tarafından bir mükafat olmak üzere önce cehenneme götürülürler, gönderilirler. Uçarak cehenneme giren bu Allah'ın dostları cehennemi gezip, cehennem katlarını gezip, oradaki korkunç vaziyeti gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler olarak cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. Onlar sevapları günahlarından fazla olanlardır. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir, cennettir. Ama cehennemi cehennemde onların seçtiği doğru yolu seçmeyenlerin neler çekeceği kendilerine gösterilir ki Allah'a onları cennete alıyor diye sonsuz hamd etsinler, şükretsinler diye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bir müminler var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, inananlar. Birinci ve ikinci basamaktaki inananlar bunlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak mümin olur, üçüncü basamaktadır. Üçüncü basamaktan sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine tabi olur. 21. basamakta ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. O ulaştırmaz, Allah onun ruhunu kendine ulaştırır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Rabbine geri dönmüştür. Bu noktaya kadar kişi 3. basamaktan itibaren hak mümindir ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hak mümin olması devam eder. Ama vuslata ulaşmış bir mümin söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi birinci takvanın sahibidir. Mümin olanın da birinci kademesindedir. Hak mümin olmuştur. Ondan evvel de mümindi ama herhangi bir kademesi yoktu mümin olmasının.
cennete girmesi de mümkün değildi. Sıfır kodunda cehenneme gidecek olan bir insan Allah'a inanıyor. Allah'ın inandığı için cennete girmesi mümkün değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi hak mümin olur. Üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman tabiyetin sahibi olan bir mümin olur. Mürşidine tabi olmuş bir mümin. Sonra 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış olan bir mümin olur. Allah'a ermiş. Vuslata nail olmuş bir mümin. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. Bu nefsini Allah'a teslim etmiş müminlere ulü'l-elbab denir. Lüplerin sahipleri olur kişi. Daha sonra göklerin melekutu kendisine gösterilmeye başlayınca muhlis müminlerden olur. Ve de 28. basamakta bu kişi iradesini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. Bu kişi Allah'ın zatını gören bir mümin olur. Hepsi mümindir. Cehenneme giden mümin de oluyor. Cennete giren yedi kademe, yedi kat cennetin her birine gidebilecek olan kişi 28 basamaklı İslam merdiveninde daha üst noktaların sahibi oldukça hedeflerine ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, amelleriyle kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Çünkü, evet çünkü, kim Allah'a ulaşmayı bilemezse, o kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde, Allah-u Teala, kim Allah'ın ayetlerini inkar, Allah'ın Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İşte amellerin boşa gittiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ameller boşa giderse ne olur? Kişinin kazandığı bütün dereceler yok olmuştur. O zaman kişinin dereceleri, kazandığı dereceler sıfırsa günah işlememesi mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazla bir insan olacaktır. Ve müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü sevapları günahlarından az olursa veya tersini söyleyelim günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bir insan ya mümin olur, Allah'a inanıyorsa o mümindir, inanandır lügat manası itibariyle. Ama böyle bir kişi hiçbir zaman Allah'ın cennetine sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremeyen bir mümindir. Hak mümin değildir, sadece mümindir.
cehenneme girecek olan bir mümindir. Ve kalbinde zerre kadar hardal

kim? Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde, kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Ey Allah'ın Resulü sen de mi? Ben de diyor. Ama hamdolsun ki Allah Teala beni rahmetine garg etti diyor. Rahmetine garg etmesi demek, Allah'a ulaşmayı dinlemiş, ruhunu Allah'a ulaştırmış, arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini, arkasından iradesini ve en üst seviyeye çıkmış Allah'ın peygamberi, Allah onu rahmetine garg etmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki insanlar Allah'a inandıkları için mümindirler ama hak mümin değillerdir. Cennete girmeleri mümkün değildir. Hak mümin Allah'a inanıp da Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sadece onlar hak müminlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'yı Kur'an'daki hüviyetiyle tanımanız gerekir. O hüviyete baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Allah'ın doğrularından hareket ederseniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Şunu görecek ve çok üzüleceksiniz. Kur'an'ı öğrendiğiniz zaman, Allah size Kur'an'ı öğrettiği zaman din alimleri hem bilmiyorlar hem bildiklerini zannediyorlar hem cennete gireceklerini zannediyorlar hem takva sahibi olduklarını zannediyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne takva sahibi olabilirler, ne hak mümin olabilirler, ne de Allah'ın cennetine girebilirler. Bu anlattığımız hususların hepsi 14 asırda İslam alimi tarafından tamamen unutulmuş. Ve alimlerin yazdıkları kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Demişler ki siz Kur'an'a bakmayın, anlamazsınız. Kur'an'ı ancak Kur'an'ın alimleri anlar. Onlar size ne söylerlerse siz sadece onu yapın. Üstelik de orta yoldan gidin. Sakın haddi aşmayın. İnsanlar var böyle sakallı, zikir yapıyorlar. Onlar gibi olmayın sakın. Onlar haddi aşmış olanlardır diyorlar. Kur'an'da onlar gibi olun diyor. O sakallı insanlar gibi olun diyor. Daimi zikre ulaşın diyor. Bırakınız zikir yapmayı, az zikir yapmayı, günün yarısından fazla zikir yapmayı, daimi zikre ulaşın diye Allah-u Teala farz emrini vermiş. Diyor ki, فَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُدًا اَعْلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki kavramlarda din alimleri büyük hatalar yapmışlar. Ve de kalbinde zerre kadar imanı olan Allah'ın cennetine girer diye bir de uydurma hadis ortaya çıkmış. Bunların hepsi geçersizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize Kur'an'ı vermiş. Diyor ki biz size Kur'an'ı Furkan olarak verdik. Yani yanlışları doğrulardan ayıran bir ayıraç olarak verdik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı.

olamaz. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var ve din alimlerinin asırlardan beri unutmuş oldukları Kur'an'ın kurtarıcı hükümleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi en azından hak müminler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın. Kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken, niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenü olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun, onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Âmenû olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Âmenû olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Âmenû olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah, muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa, o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise
ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı, yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır. Ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şehadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize, delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gaybtekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O, her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel,
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır, yegane galip ve o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse, onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala, bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala, o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semih isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis Sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan, o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye, onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de: selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra ecelin müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten odur. Sizin dönüşünüz sonra onadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve o kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. O'nun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, "Bu benim Rabbim, bu daha büyük," dedi. Fakat kaybolup gidince, "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım," dedi. "Muhakkak ki ben Hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm ve ben müşriklerden değilim." Ve kavmi onunla tartıştı. "Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz?" dedi. "Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir."
0: Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyesa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı mustakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir, de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi, de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah, de. Sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken, "Bana da vahyolundu," diyenden ve "Ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim," diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp, "Nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız," dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler
1: sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah, taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır. Ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. O'nun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları O'nu idrak edemez. Ve O görme hastalarını idrak eder. Ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse O'nun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi, şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan, haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Taharab suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflarımız üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler, hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Duhan suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.

Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

0: God to him.
1: Al-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir Kur'an tefsiri dersinde. Kur'an tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. İnsanların birbirlerinden aldıkları bilgiyle yapabilecekleri bir husus değildir. Mutlaka Allah'tan ruhu öğrenmek gerek. Öyleyse bu standartlar içinde bir Kur'an tefsiri dersindeyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saffat Suresi 73. ayet-i kerime. Fenzur keyfe kâne akibetül münzerîn. Fenzur, o zaman artık bak. Keyfe nasıl, kâne oldu. Akibeti, akibeti son. El münzerîn, uyarılanlar.

O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu? Bak. Sevgili kardeşlerim, uyarılmayan insan yoktur. Bütün insanlar mutlaka uyarılmışlardır. Allah Teala bunu kesinleştirmiş. Evvela cennete girenler mutlaka uyarılmışlardır ki uyarıya, uygun davranışa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Cenneti de hak etmişlerdir. Üstüne Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerine ne kadar yol alabildilerse o kadar üst kat cennete ulaşmışlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bunun aksini düşünelim. Cehenneme gidenler. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki cehenneme girenler cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini üzerinize okuyarak sizi

uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın ayetlerini söyleyerek size söylemediler mi? Derler ki, evet, söylediler.

söylediler. Ama azap üzerimize, azap sözü üzerimize hak oldu. Öyleyse ifadeye dikkat edin. Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadı mı Allah'ın Resulleri? Cehenneme giren hangi devirde yaşayan kişi olursa olsun, yaşadığı devirde hangi kabilede, hangi şehirde, dünyanın neresinde olursa olsun, hepsine bu sual soruluyor, hepsinden bu cevap mutlaka alınıyor. Evet, geldiler, bizi uyardılar. Yani, cennete gidenler zaten uyarılmış ki gitmişler cennete. Cehenneme gidenler de uyarılmalarına rağmen, uyarmanın gereğini yerine getirmedikleri için cehenneme gitmişler ama mutlaka uyarılmışlar. Öyleyse Allah Teala bir defa daha altını çizerek burada söylüyor o zaman. Bak diyor, uyarılanların akıbetleri nasıl oldu? Yani nasıl cehenneme gittiler? İki şekilde söz konusu. Birisi cennete girenler, birisi cehenneme girenler. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi İnsanları biz resullerimizi amini olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve amini olmayanları, diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sadece ikiye ayrılıyor insanlar. Amini olanlar zaten uyarmanın neticesinde amini olmuşlardır. Onların müjdelenmesi söz konusu. Ama diğerlerinin uyarılması söz konusu. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennem. Bunun için biz sizi uyarıyoruz. Uyarmak mecburiyetindeyiz derler Allah'ın Resulleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı zamanda bu Resuller nezirdir. Çünkü Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde aynı olay anlatılıyor ama nezirler deniyor bu sefer isimlerine. Cehenneme gidecek olanlar, kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya geleceğinizi söylemediler mi size? Onlar da derler ki söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, sen Resul olduğunu iddia ediyorsun ama, sen nezir olduğunu iddia ediyorsun ama, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Ama ayet şöyle bitiyor. 10. ayette diyor ki, eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, İşitme hastamızın üzerindeki mühür alınsaydı, işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse Resullerin uyarısına, nezdilerin uyarısına uymamışlar. Uymamışlar ve cehenneme gitmişler. Sonuç, herkes mutlaka münzeriyindir. Yani uyarılanlardandır. İnzar edilmişlerdir. Uyarılmışlardır. İster cehenneme gitsinler, ister cennete gitsinler, bütün insanlar mutlaka uyarılmışlardır. Yani tebliğ herkese hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka ulaşır. 74. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İlla İbadallahi hil muhlesin. İlla ancak sadece ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin, muhlis olanlar. Ancak Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. Allah'ın halis kulları. İhlas sahibi kulları hariç. İhlas sahibi dediğimiz zaman burada
buradaki ihlastan Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen de dahil olmak üzere salaha ulaşmış, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların hepsini bu birincilerden hariç tutuyor. Birinciler inzar edilip de Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, buradaki muhlasin ifadesinden sadece ihlas sahibi olanlar, yani nefslerini tasfiye edenler değil, hepsi anlaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edene kadar geçen bütün safhalardaki herkes. 75. ayet-i kerimeye geliyoruz. Saffat suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat nedana Nuhun fele ni mel mucibun ve lekat ve andolsun nadana bize nida etti Nuhun, Nuh aleyhisselam fe o zaman işte ve elbette mutlaka gerçekten nime ne güzel el mucibun icabet edilenler

Şöyle oluyor sonuç. Ve andolsun ki ve lekat ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. Yani bize seslendi, bize dua etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel. Yani ne güzel bir durumdadırlar. Hazreti Nuh Allah'a nida ediyor. Allah'tan talepte bulunuyor. Allah da duasına icabet ediyor. Talebini kabul ederek. Ve böylece Hazreti Nuh'un duasına Allah Teala'nın icabet ettiğini görüyoruz. Hazreti Nuh duasına icabet edilen olarak yer alıyor. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel. Yani

icabet edilenler ne güzel durumdadırlar diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerin duasına, davetine Allah Teala icabet eder ve icabet edildiği zaman da onların durumları elbette Allah ile olan ilişkiler açısından en güzel olanlar onlardır. Allah'ın nebileri, nebi resulleri, onlardan sonra Allah'ın veli resulleri. Sonra da kademe kademe veliler. 76. ayet-i kerime, Saffat suresinin 76. ayet-i kerimesi ve neceynâhu ve ehlehu minel kerbil azim. Ve neceynâhu ve onu kurtardık ve ehlehu ve onun ailesi minden el kerbi el azimi. Kerbil azim. Büyük üzüntü.

fervil, azim. Ve onu, yani Hazreti Nuh'u ve onun ailesini kerbil azimden, büyük üzüntüden kurtardık. Hazreti Nuh'u da, ailesini de Allah-u Teala gemiyle kurtarıyor. Orada Hazreti Nuh'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler de Hazreti Nuh'a tabi oluyorlar. Onunla birlikte gemiyle açılıyorlar. Gemiye binenlerin dışında hiç kimse kurtulamıyor. Safat suresi 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim ve cealna zürriyetehu hümül bakîn. Ve cealna ve biz kıldık zürriyetehu, onun zürriyeti, soyu, hum, onlar, el bakîn, baki olanlar, kalanlar ve onun, yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini baki kalanlardan kıldık. Yani kıyamete kadar baki kalanlar. Onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini baki kalanlardan kıldık. Baki olanlar, baki kalanlar. Şu anda dünya üzerinde kim yaşıyorsa hepsi evvela Hazreti Adem'in soyundandır. Ama Hazreti Adem'in soyundan olanların çoğu yok olmuştur. Var olanlar, şu anda var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisiyle kurtarılanların soyundandır. Geri kalanların hepsinin soyu orada tükenmiştir. Dünyadaki bu 7 milyar nüfus veya 6 milyar olduğu veya 7 milyar olduğu söyleniyor. Bu 6 milyar nüfus, bunların hepsi Hazreti Nuh ile birlikte olup onun gemisinde kurtuluşa ulaşan kişilerdendir. Tabi bunların da büyük kısmı Hazreti Nuh'un torunlarıdır. 78. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve terekna aleyhi min aleyhi fil ahirin. Ve terekna, ve biz bıraktık aleyhi, ona, fi el ahirin, fil ahirin, sonrakiler arasında, sonrakiler arasında ona bıraktık. Şerefli bir anı, şerefli bir hatıra bıraktık. Hazreti Nuh o günde, bugün de hep anılmaktadır. Bugün dünyada yaşayanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisiyle kurtuluşa ulaşanlardandır. Öyleyse herkes Hazreti Nuh'u yad ediyor. Onun gemisi sayesinde şu anda hayatta oldukları cihetle. Safat suresi 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Selamün ala Nuhin fil alemin. Selamun, selam, selam olsun ala Nuhin, Nuh aleyhisselama, fil alemin, alemler içinde. Alemler içinde Nuh'a, Nuh aleyhisselama selam olsun.
Burada çok açık bir şekilde bir işaret var sevgili kardeşlerim. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Yani daha başka alemlerde de yaşayanlar var. Onlara da selam. Ama o bütün o alemler içinde bu dünyada yaşamış olan Nuh'a da selam. Bu dünya gibi hayat olan çok sayıda gezegen var dünya üzerinde. Affedersiniz, kainat üzerinde. En azından 100 milyon, 100 milyar galaksi, en azından her galakside 100 milyar yıldız. Asgari rakam olarak bunu söylüyoruz. Çünkü 140, 125 milyar, 150 milyar, 140 milyar diye sözler söyleniyor. Baştan 250 milyar diyorlardı. Rakamlar değişiyor ama en asgari rakamlarda 100 milyar Samanyolu her birinde gene 100 milyar yıldız. Samanyolu yani 100 milyar galaksi. Saffat suresi 80. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kezalike neczil muhsinin. İnne muhakkak ki biz cezalike işte böyle nezi biz cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Arapçada ceza kelimesi hem mükafat olarak hem de bizim dilimizdeki ceza olarak kullanılıyor. Türkçemizde biz cezayı cezalandırmak, yapılan kötülüğe karşılık o kişiye onu tedip edici, terbiyeye ulaştırıcı bir ceza vermek olarak değerlendiririz ceza kelimesini. Ama bir insana yaptığı bir güzellik sebebiyle verilen ödüle mükafat deriz Türkçemizde. Ama Arapçada o kişiye verilen cezaya da, o kişiye verilen mükafatı da ceza kelimesiyle ulaşılıyor. Ceza kelimesiyle ceza da, mükafat da açıklanıyor. Bir başka ifadeyle ceza kelimesi hem cezalandırma için hem de mükafatlandırma için kullanılıyor. 81. ayet-i kerime. İnnehu min ibadinel mu'minin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine bizim kullarımızdan el mü'minin, mümin olanlar. Muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandır. Yani müminin hangi katı kademesi? Peygamberlik kademesi. Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır.

Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kademe müminsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. İkinci seviyeye yükselirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiniz. Üçüncü kademe müminsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci. İrşada ulaştınız. Altıncı. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. Yedinci kademe müminsiniz. Ama hepsi mümin. Burada da yedinci kademe müminlikten bahsediyor Allah-u Teala. Ve 82. ayet-i kerime Sümme ağraknel aharin. Sümme sonra ağrakna boğduk. El aharine sonrakileri, sonrakiler, diğerleri. Sonra diğerlerini suda boğduk. Sonra diğerlerini boğduk. Tabii suda boğulmaları söz konusu. Bütün dünyayı en yüksek dağların da üzerinde olmak kaydıyla Allah'ın suları kaplamış. 83. ayet-i kerime Saffat suresi Bismillahirrahmanirrahim ve inne min şi'atihi le İbrahim. Ve inne ve muhakkak min şiatihi onun dininden, dini üzerinde, onun yolu üzerinde le elbette gerçekten İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam. Muhakkak ki onun dini üzerinde olanlardan İbrahim Aleyhisselam.

ve muhakkak min şiatihi onun dininden, dini üzerinde, onun yolu üzerinde. Elbette gerçekten. İbrahim, İbrahim. Onun dininde, onun dininde, dininden olanlardan,

İbrahim'dir olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Neden Hazreti İbrahim önemlidir? Çünkü Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta, Yahudilikte aslında ayrı ayrı dinler değildir. Hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O zaman şu anda dünyada kitaplı dinler 3 tane gibi görünüyor. Aslında bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'in hanif dini. O din Hazreti Adem'in dinidir. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinidir. Bu açıdan bu dinler İbrahimi dinlerdir ve hepsi de birbirinin aynıdır. Hazreti Musa'nın yaşadığı din de o dindir. Ona tabi olanların hepsi Hazreti İbrahim'in yaşantısının aynını yaşamışlardır. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi de Hazreti İsa ile beraber gene Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının aynını yaşamışlardır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de sahabesiyle beraber Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının, etraftaki kişilerle birlikte yaşadıklarının aynını yaşamıştır. Öyleyse bir defa daha söyleyelim, dinler yoktur. Sadece bir din vardır, Hazreti İbrahim'in hanif dini. Tek bir şeriat vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle, size de, sana vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne demek bu? Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de şeriatı tek bir şeriattır. Hiçbir değişme olmamış şeriatta. Allah'ın koyduğu kanunlar, dini kanunlar, kaideler demeti hiçbir değişiklik göstermemiş. Zaman içerisinde onları değiştiren insanlar. Ve 84. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İz ca'e rabbehu bi kalbin selim. İz ca'e gelmişti rabbehu, onun Rabbi, Rab, bi kalbin, kalp ile, selimin, selim, teslim olmuş. O Rabbine selim bir kalp ile olmuş. Arınmış, selim, teslim olmuş. Arınmış. Güzelliklere açık. O Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. Hazreti İbrahim'in Allah'a yakarmaları. Ve 85.
ayet-i kerime İskale li ebihi ve kavmihi maza ta'budun. İskale demişti li ebihi babasına ve kavmihi ve onun kavmine maza nedir? Ta'budun, siz tapıyorsunuz. Babasına ve kavmine nedir bu sizin taptıklarınız demişti. Yani bu taş parçalarına tapıyorsunuz istikametinde bir ifade kullanıyor Hazreti İbrahim. Öyleyse Allah-u Teala'ya ulaşıyor selim bir kalp ile. Yani Allah'ın bütün söylediklerine açık, sevecen, bir şeyler öğrenmek isteyen Rabbinden ve onları uygulamak için içinden uyuma ihtiyacı duyan selim bir kalbin sahibi. Teslime açık bir kalp. Babasına ve kavmine ne diyor Hazreti İbrahim? Nedir bu sizin taptıklarınız diyor. Siz Allah dururken nelere tapıyorsunuz manasına? Ve 86. ayeti kerime Saffat suresi 86. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. E if ken aliheten dunallahi turidun. E mı ifken, iftira ederek, yalan söyleyerek aliheten ilahlar dunallahi Allah'tan başka. Bazen dunillahi diyor, bazen dunallahi diyor Allah Teala. Allah'tan başka turidun, istiyorsunuz. Biliyorsunuz irade etmek, istemek. Turidun, istiyorsunuz, irade ediyorsunuz. İftira ederek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?

ve ifken iftira ederek, yalan söyleyerek aliyeten ilahlar, sen Allah'ı Allah'tan başka turidun istiyorsunuz. E ifken iftira ederek mi?

karşı yalan söyleyerek mi? İftira ederek mi? İftira etmek. Burada Allah söz konusu. Burada Allah'a karşı yalan söylemek. Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?

ve ma zannukum bi rabbil alemin. Ve artık bundan sonra ma ne nedir? Zannukum sizin zannınız bi ile rabbi rab el alemin alemler. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir?

alimlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Alimlerin Rabbi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Buradan Hazreti İbrahim'in ulaşmak istediği bir şey var. Onlara putların kendilerine bir fayda ve zarar veremeyeceğini söyleyecek bir noktaya ulaşmak istiyor. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Diyor kavmine ve babasına. Yani bu putlara niçin tapıyorsunuz manasına? Allah varken Allah'ı bırakıp da bu putlara niçin tapıyorsunuz? Allah hakkında ne düşünüyorsunuz gibi putlara tapıyorsunuz? Ve 88. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe nazara nazraten fin nücum. Sonra nazara baktı attı nazraten nazar ederek fi en nücumi yıldızlarda yıldızlara. Sonra yıldızlara nazar ederek baktı.

Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Ve 89. ayet-i kerime ve kâle inni sakîm. Ve bunun üzerine kâle dedi inni muhakkak ki ben gerçekten ben sakîmun. Ben gerçekten hastayım dedi. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim'e kadar hep bir din gelmiş. Hazreti İbrahim de putperest olan kavmine onların putlara tapmasını önlemek üzere, önlemek istikametinde bir şeyler söylemek istiyor. Ve bu arada yıldızlara bakıyor ve ben gerçekten hastayım diyor yıldızlara baktıktan sonra.

Saffat suresinin 90. ayet-i kerimesinde ve tevellev anhu müdbirin buyuruyor Allah Teala. Ve bunun üzerine tevellev döndüler gittiler anhu ondan müdbirin arkalarını dönenler dönen kimseler. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler.

فتولوا عنه مدبرين. Bunun üzerine ona arkalarını döndüler ve gittiler. Hazreti İbrahim'i dinlemediler. O onlara putlar hakkında bir şeyler söyleyecekti. 91. ayet-i kerime Feraga ila alihetihim fekale ela tekulun. Feraga ila ilgilendi alihetihim onların ilahları. Fe ve öyleyse kale dedi mı la tekulun yemek yemiyorsunuz. Onların ilahlarıyla ilgilendi. Fari oldu. Ve onlara dedi ki ilgilendi ve

Yani siz yemek yemiyor musunuz dedi.

ile ilgilendi. Aleyhettin onların ilahları ile. Öyleyse dedi, neyse yani siz yemek yemiyor musunuz dedi onların ilahlarına. ...92. ayet-i kerime... ...mâ lekum... ...la... ...tentikûn... ...mâ lekum size ne oluyor... ...siz niçin yoksa siz... ...la... ...tentikûn... ...konuşmuyorsunuz... ...nâtıka... ...konuşma becerisi demek... ...tentikûn da... ...nâtıkadan geliyor... Nutuk kelimesi de aynı kökten geliyor. Natıka güzel, düzgün, anlaşılır, veciz, konuşma kabiliyeti demek. Malekum size ne oluyor? Siz niçin? Yoksa siz la tentikun konuşmuyorsunuz. Yoksa siz konuşmuyor musunuz?

Öyle diyor ilahlara Hazreti İbrahim. İlahlarla konuşuyor. Yoksa siz konuşmuyor musunuz diye ilahlara soru soruyor. Feraga aleyhim darben bil yemin. Feraga ilgilendi, boşalttı, devirdi. Aleyhim onları darben vurarak bir e yemini sağ eliyle vurarak onların devirdi, kırdı. Sağ eliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Hazreti İbrahim putların üzerine yürüyor ve sağ elinde vurarak putları deviriyor, kırıyor. Ötekiler mi? Ötekiler gitmişler. Hazreti İbrahim'i orada bırakıp orasını terk etmişlerdi. Şimdi tekrar gelmeleri söz konusu ve ayet 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fe akbelu ileyhi yezifun. Ve bunun üzerine akbelu karşısına geldiler. İleyhi ona yezifun. Birbirine karışmış olarak hızlı hızlı koşarak. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler.

hepsi bunun üzerine Hazreti İbrahim'in karşısına dikiliyorlar. Öyleyse bir, yani onu cezalandırmak üzere geldikleri belli. Hızlı hızlı koşuyorlar ve karşısına karmaşık bir standartta dikiliyorlar. Hazreti İbrahim diyor ki, Kale dedi, Bismillahirrahmanirrahim, Kale e ta'budune ma tenhitun. Kale dedi, e mı ta'budune tapıyorsunuz, ma şey, şeyler, tenhitune, siz yontuyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Yani bunları normal bir taşken bu hale siz getiriyorsunuz onları yontarak. Ondan sonra da bunlara tapıyor musunuz? Kendi elinizle yaptığınız şeyler sizin için tapılacak bir hüviyet mi kazanıyor diyor Hazreti İbrahim. Ve 96. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu halakaküm ve ma ta'melun. Oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Hem sizi hem de şu ellerinizle yontarak yaptığınız putları Allah yarattı diyor Hazreti İbrahim. Bütün putların aslında taş olarak, onların put olarak değerlendirdiği şeylerin Allah-u Teala tarafından aslında taş olarak yaratıldığını söylüyor. Onlar da bu taşları yontarak put haline getirmişler. Onu ifade ediyor Hazreti İbrahim. Ve 97. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu kalubnu lehu bünyanen fe elkuhu fil cehim. Kalu dediler, İbnu bina edin, inşa edin, lehu, ona, onun için, bünyanen binalar, üst üste inşa edilen şeyler, mancınık, ve sonra elkuhu, ona atın, fil cehimi, alevli, yanan ateşin içine. Mekke halkı, onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin, sonra da onu alevli yanan ateşin içine atın dediler.

Onun için yüksek binalar yani mancınık inşa edin. Sonra da onu alevli yanan ateşin içine atın.

Alevlerle yanan ateşin içine alın. Ateşin içine atın. Yani ateşin alevli bir ateş olduğu ifade ediliyor. 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fe eradu bihi keyden fe cealna humul esfelin. Fe bunun üzerine sonra eradu istediler. Bihi ona keyden tuzak ve bunun üzerine sonra cehennem biz kıldık. Hüm onları el esfelin, en sefil olanlar kıldık. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, en çok sefil olanlar kıldık. Esfelin, en çok sefil olanlar. Allah Teala o halkı cezalandırıyor. Ayet 99 ve kale inni zahibun ila rabbi seyehdin seyehdin ve kale ve dedi inni muhakkak ki ben zahibun giden ulaşan ila rabbi rabbime seyyehdini, beni hidayete erdirecek. Muhakkak ki ben Rabbime ulaşacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Muhakkak ki ben Rabbime ulaşacağım. O beni hidayete erdirecek. Ve Allah Teala Hazreti İbrahim'i hidayete erdiriyor. 100. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hep li mines salihin. Rabbim hep li bana bağışla mines salihin. Salihlerden. Salihlerden evlatlar bağışla. Evlatlar kelimesi yok. Salihlerden bağışla. Yani bana salihlerden evlatlar bağışla. Diyor Allah Teala ya Hazreti İbrahim. Allah Teala buyuruyor 101. ayet-i kerimede fe beşşernahu bi gulamin halim. Ve böylece beşşernahu onu müjdeledik biz bi ile gulamin oğlan çocuk, oğul çocuk halimin, halim uysal, uçak uylu böylece onu halim bir oğulla müjdeledik Hazreti İbrahim'i Allah Teala halim bir oğulla müjdeliyor ve 102. ayet-i kerime felemma belega me'ahus saye kale ya büneyye inni era fil menami enni ezbe huke fanzur maza tera kale ya evetif al ma tu meru se teciduni inşallahü mines sabirin. Ve böylece lemma olduğu zaman olunca belaga erişti. Yahu onunla beraber essaya çalışmaya çalışma. Kale dedi ya ey müneyye oğulcuğum enni muhakkak ki ben era gördüm fi el menami uykuda enni muhakkak ki ben ezbehuke seni boğazlıyorum. Fenzur haydi bak maza ne tera görüyorsun. Kale dedi ya ebetif al ey ya ebeti, ey babacığım, ifal, yap. Ma şey tu'meru, sen emrolundun. Se tecuduni, beni bulacaksın, inşallahü, inşallah Allah'ın dilemesiyle, mines sabirin, sabredenlerden. Böylece onunla beraber, oğluyla beraber, çalışma çağına eriştiği zaman, dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak,
bir düşün. Bu konudaki görüşün nedir? Ve haydi bak, yani düşün bir. Bu konudaki görüşün nedir? İsmail Aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Hazreti İsmail, babasının sözü üzerine diyor ki, babacığım, neyle emrolunduysan o emri yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sevgili kardeşlerim, işte bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz daha inşallah burada tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah Teala en güzel standartlarda bir araya getirdi. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir Kur'an tefsirini tamamlamayı mümkün kılarak mükafatlandırdı.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.

Ciao a te. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala ile bir beraberlik. İnsan hayatının mutluluğu yaşaması buna bağlıdır. Ya Allah ile bir beraberlik kurarsınız ve mutlu olursunuz ya da kurmazsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen bir kişi ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişi bir mutluluk deryasına adım atmıştır. Bu talep kalpte varsa Allah Teala kalpte doğduğu anda o talebi işitir, bilir ve görür. Ve kişiye ona göre muamele edilir. Allah Teala o kişinin kalbinde mutlaka müşrik sevgisi uyandırır. O zaman tabiyet vazgeçilmez bir talep olarak o kişinin iç dünyasında kendisini gösterir. Ve kişi bu talebin bir sonucu olarak hacet namazını kılıp mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiye Allah'ın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani bu kişi ermiş olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmak şerefine erer. Tekil olarak kullandık evliya kelimesini ama dilimize öyle girdiği için. Yoksa bu kelimenin aslı tekili velidir. Çoğulu evliyadır. Fakat evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne ister? İnsanı yaratmış. Niçin yaratmış? Sadece bir tek şey ister. Biz insanların mutlu olmasını. Cinlerden de aynı şeyi ister Allah Teala. Cinlerin de mutlu olmasını. Allah yarattığı her varlıkta onun mutluluğunu hedef almıştır. O yaratandır. Her yaratılışta bizim bilmediğimiz ve insan olarak algılayabildiğimiz standardın dışında birçok şeyler oluşur. Ama biz onların Allah-u Teala'nın bize verdiği idrak dairesi içerisinde idrak edebiliriz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. İnsanları yaratmıştır ve istemiştir ki yarattığı bütün insanlar mutluluğu yaşasın.

Mutluluk da bedavadan yaşanan bir sonucu ihtiva etmez. Mutlaka mutluluğun bedeli ödenecektir, ödenmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi, huzur, saadet, bu ancak Allah ile bir beraberliğin sonucunda elde edilen bir mükafattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ki bunun manası kim bana ruhunu ulaştırmayı dilersedir. Çünkü Allah'a ulaşabilen sadece bizim muhtevamızda bulunan Allah'ın bize üfürdüğü bizatihi Allah'ın ruhudur. İşte Allah Teala ruhunu insanlardan geri istiyor ki o kişi ermiş olabilsin. Bir başka ifadeyle, gene bizim tabirimizle, insanların tabiriyle evliya olabilsin. Aslı veli olabilsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, olaylara baktığımız zaman Allah'ın her şeyi biz insanlar mutlu olabilelim diye yarattığını görüyoruz. Her varlık insana hizmet için bir vasıta oluşturuyor. Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ki sadece insana ruhundan üfürerek onu mükafatlandırmıştır. Cinlerin de resulleri var. Cinler de nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapıyorlar. Ama ruhları yok. Şu kainat üzerinde kendisine ruh üflenen bir tek mahluk var. O insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, gemi iskeleden ayrılsın. Sefere çıksın. Mürşidinize ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. O zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını onlarla birlikte birer birer aşacağım. Yedinci katın yedi tane aleminden geçecek. Bir bir o yedi alem geçilecek. Ve yedinci alemde zikir hücrelerinde o kocaman küresel sistemlerin içinde hep birer kişi kölenin içinde
zikrini arttıracak. Ve kişi oradaki zikir sürecini tamamlayınca ötesi müntahaya ulaşacak. Ve o en son noktadaki ağaçtan yükselerek Allah'a doğru, birliğinde olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Allah birliğindedir. İfadesi o. Ve Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacak. Ne olmuştur? Allah üfürdüğü ruhu geriye istemiştir. Ve kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesine bağlı olarak o kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Kişi dilemeseydi böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. İşte bir insanın yaşadığı süreç içerisinde iki ayrı fonksiyonel durumu var. Bir, Allah'ın emrettiği bir hususu yapar ve derecat kazanır. Yasak ettiği bir durumda ise yasak ettiği şeyi yapmamak irade sahipliğini göstererek yasak ettiği şeyi gerçekleştirmez. Nefsi afetlerle dolu olduğu için başlangıçta Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmayı isteyecektir. İşte kişi bunu önleyebildiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emrettiği bir şey ise yaptığı zaman derecat kazanır. Allah neyi emretmiştir? Ruhun o kişi hayattayken Allah'a iade edilmesini, geri döndürülmesini, teslim edilmesini emretmiştir. O kadar mı? Hayır, Allah Teala bununla kalmıyor. Ruhunu teslim eden kişiden fizik vücudunu da teslim etmesini ister Allah Teala. Fizik vücudunu teslim eden kişiden nefsini de teslim etmesini ister. Nefsini teslim eden kişiden iradesini de teslim etmesini ister. Ruh, beç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Bunların hepsinin teslimi kişinin irşat makamına tayin edilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, her biri daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu ifade eder. Huzur içinde bir dünya hayatı, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden kişi de bütün boyutlarıyla yaşanır. Allah Teala'nın istediği ise budur. Herkesin mutlu olmasını ister. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Neden o zaman insanlar bu kapılardan geçip de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmiyorlar? Çünkü arada bir engel var. Şeytanlar. İnsanları Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bizim iç sesimizi taklit ederek kendi iç sesimiz gibi telkinde bulunmaya çalışırlar. Bütün güçleriyle bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların
ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yardımcı olacağına söz vermiş. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor, ben sizi kendime ulaştıracağım. Biz insanlar için ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Onun gerçekleşmesi ise insanın ötesinde bir olay. Allah onu üzerine almış, kabul etmiş ve mutlaka kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah işitir, bilir ve görür. Neyi bilir? Fizik standartlarında görünen her şeyi bilir. Neyi bilir? Kalbimizdeki talebi bilir. Allah'tan hiç kimse düşünce bazında da olsa hiçbir şeyi saklayamaz. Saklaması mümkün değildir. Allah düşüncelerimize dahil her şeyi bilir. Bilir ve ona göre kişiyi bir sonuca ulaştırır. Kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsa böyle bir talebi Allah Teala onun kalbinde mutlaka görür ve o kişiyi ruhen, bir başka ifadeyle o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki yaklaştıkça idrakiniz açılır. İdrakiniz açıldıkça daha çok şeyi, fizik ötesi olanlar da buna dahil, daha çok şeyi idrak edersiniz. İdrak ettikçe Allah'a olan sevginiz artar, artar, Allah'a aşık olursunuz. Zikrinizi Allah artırır bu aşka karşılık. O zaman zikrinizin artışı sizi bir gün daimi zikre ulaştırır. Daimi zikirden sonra Allah'a olan aşkınız daha öteye geçer. Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu süreç içerisinde hiç boş durmayacaktır. Sizin Allah yolundaki gayretleriniz onu mutlaka geniş ölçüde bir rahatsızlığa sürükleyecektir. Hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemez. İstemediği için bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olan herkes onun düşmanıdır. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıramaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ama bunu başaramaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse şeytanın bunu başarması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanların bu istikametteki görevi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Allah kendisini ayrı bir şekilde görevlendirmiş. Kim kendisine ulaşmayı dilerse Allah kendisi onları zatına ulaştırır. Allah ulaştırır. İnsanı o kadar çok sever ki sanki insan ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruh bedenden ayrılır ve mutlaka
O kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için çok zikir yapması lazım kişinin. Belli bir zikir seviyesini mutlaka tutturması lazım. İbadetlerini yapması lazım, namazlarını kılması lazım. Önce 5 vakit namazı kılacaktır kişi. Sonra Allah-u Teala ona öyle bir namaz zevki verecektir ki kuşluk sünnetinde, teheccüd sünnetinde kişi kılacaktır. O zaman 5 vakit namaz Kur'an'daki 7'li sisteme paralel bir hale gelir. 7 vakte yükselir. Biliyorsunuz ki insanın manevi tekamülü 7 safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun Allah'a ulaşması. 4. Nefsin Allah'a teslim olması. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. İşte bu kadar. Ne olmuştur? Ruh, veç, nefs ve irade Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, muhterem dinleyiciler, Allah'ın bütün insanları mutlaka bu hedefe ulaştırmak hedefidir. Bu Allah'ın hedefidir. Ama insanlar hangi ölçüde bunu gerçekleştirmek isterlerse o ölçüde hedefe ulaşırlar. Bir başka ifadeyle kişinin talep seviyesiyle Allah'ın o kişiye yardımının seviyesi her zaman birbirine eşittir. Daha çok, daha üst seviyede talep eden kişiye Allah Teala daha çok nimet verir. Diğerlerine daha az. Neden? Onlar öyle bir talebin sahibi olmadıkları için. Öyleyse Allah'tan talep edin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki Allah talebinizi mutlaka yerine getirecek. Sizi de mutlu insanlar kafilesine katacak. Ne var ki şu dünyada mutluluktan başka güzel şey? Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlara da Allah'a ulaşmayı dilemelerini anlatmaya çalışın. Sizin kurtulmanız yetmez. Allah Teala her kurtulan kişinin, her Allah'a ulaşmayı dileyip de cehennemden kurtulan kişinin o yaşayacağı 7-8 aylık dünyadaki en büyük mutluluğu başkalarının da yaşamasını ister. Onun için bu mutluluğu yaşayanlar başkalarına ballandıra ballandıra anlatmalılar ki onlar da aynı şeyleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanın cehennemden kurtuluşuna sebebiyet verirseniz Allah sizi o kadar çok sever. Allah'ın sevgisi ise sizin mutluluğunuza onun mutlaka katkıda bulunmasını ifade eder. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir Allah yolcusu olursunuz. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Hayır. Bunu siz teslim etmezsiniz. Sadece dilersiniz. Bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuz Allah'a teslim olur. Ama sonrası dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü zikir seviyeniz birdenbire kat kat artmak mecburiyetinde kalacaktır.
Nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz için daimi zikre ulaşmanız lazım. Daimi zikre ulaşmak da erbabı bilir, öyle kolay bir iş değildir. Sevgili kardeşlerim, ama Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor ve mutluluğunuzu istiyor. Mutluluğunuzu temizleyecek her şeyi O yapar. Sizden Allah'ın istediği şey sadece liyakattır. O hedeflere ulaşmaya layık olmanız. Bu bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilek kalbinizde gerçek anlamda yer almışsa Allah Teala onu mutlaka görecektir. Derhal harekete geçmesi için bu kafidir. Ve bundan sonrasını Allah'a ulaşmayı dileyen sizi kendisine O ulaştıracaktır. Mürşit sevgisi verecektir. Hayat namazını kıldığınız zaman mürşidi gösterecektir. O mürşide karşı iç dünyanızda bir sevgi uyanacaktır. Ona ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Allah yolunda ilerleyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayrimümkün söz. Yaşar Kemal'i hatırladınız tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı her zaman muhteşemdir. Biz ona hayranız. Daha ötesi yok. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, İşte dünya üzerinde iki tür insan hep yaşar. Her zaman mutsuz olanların sayısı mutlu olanların sayısından fazladır. Çünkü insanların çoğu Allah'ın kanunlarını, kaidelerini ve mutluluk reçetesini bilmezler. Mutlu olmayı herkes ister ama herkes mutlu olamaz. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak mümkün değildir. Mutluluk kişinin iç dünyasında mutluluk, başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile ilişkilerinde mutluluk olmak üzere üç ayrı açıdan hayatınızda rol oynar. Ya mutlu bir insan olursunuz ya da mutsuz. İnsanların çoğu neden mutsuz? Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri için mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki. Bir görseniz gökleri, yedi kat gökleri, Allah'a hayran olurdunuz. Daimi zikirden sonra İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son görüntü oluşur. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman dünyadaki gerçekten emekli insanlardan birisi olursunuz. Allah'ın zatını görmek.
O zaman siz de belki aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını? Sevgili kardeşlerim, şimdi hepinize bir sualimiz var. Mutlu olmak varken insanlar acaba neden mutsuzlar? Allah hazır. Bizi mutlu etmek için hazır. Ama insanlara şeytan mutluluğun yollarını unutturmayı başarmış. Osmanlı devrindeyken tüm insanların tasavvufta olduğunu görüyoruz. Askerler ayrı bir tasavvuf kolunda, saray erkanı ayrı bir tasavvuf kolunda, çalışanlar ayrı bir tasavvuf kolunda, her biri ayrı ayrı tasavvuf gruplarında ama ruhlarını, evçilerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle meşguller. Onda ister asker ocağında olsun, ister çalışma alanında olsun,

Herkesinde de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenin ön safta olduğu bir yaşam istenirdi. Ve de Yeniçeri Ocağı'nda tabi olmayanın kalması mümkün değildi. Çırak olarak herhangi bir işe giren bir gencin mürşidine tabi olmadan kalf olması mümkün değildi. Tabiatıyla usta olması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Osmanlı'nın başarılarını içeren yükselme devri boyunca insanların hemen hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İşte yeni bir devri yaşıyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz artık ülkemizde. Çünkü insanlar tasavvufu unutmuşlar. Tasavvufu unutmak, mutluluğu unutmak demek. Ve mutsuz olmuşlar. İnsanlar zannediyorlar ki daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklar. Derdik ki herkes çok para kazansın ve para kazanmanın bunları mutlu etmediğini görsünler de Allah'ın gerçek yolunu seçsinler. Nefs tezkiyesi olmazsa insan yarı mutluluğa ulaşamaz. Tasfiyesi olmazsa tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması demektir. Allah'a doğru gerçekleşen yükselmede her %7'lik nefs kalbindeki nur artışı o kişinin bir gök katı yükselmesini ifade eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle her %7'de olarak bir kat yükselen ruhun yükselmesi sebebiyle kişinin mutluluğu devamlı artacaktır. Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %7 artacak, artacak, artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar 7 tane gök katını aşan ruhun 7 defa %7 nur birikimine başlangıçtaki %2 ki bu birinci grup nur artışı sadece %2 rahmettir. Geri kalan %49'u fazıl nurudur. Kalbi 98'e kadar dolduracak olan fazıl nurlardır. %2 rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak gelir. Ve yedili sistemin 98'e kadar ulaşması sebebiyle 2 tane %49, 2 defa %7, 7 defa %7, %49 eder. Bir daha 7 defa %7, bir daha %49 eder. İkisinin toplamı %98 eder. %100 etmez. Onun için %2'de rahmeti Allah o kişinin kalbine ulaştırır. Böylece sonuç %100 olur. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olan birisi olmak hedefine ulaşır. O dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşadıkça düşmanlarınızın arttığını göreceksiniz.
Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlara daha çok saldırıda bulunulur. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan tesir edebildiği bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı kışkırtmak ister. Bunu bütün gücüyle sürdürmeye çalışır. En çok kızdığı insanlar Allah'a en yakın olanlardır. Şu anda Allah'a en yakın olan kişi Devrin İmam'ıdır. Bu sebeple şeytanın en çok kızdığı kişi odur. Ve de kalbinde zevk olan herkes kalbinde başlangıçta zevk olandır. Karanlık bu kalbi bütünüyle kaplamış durumdadır. Nefs tezkiyesi Allah'tan gelen nurların başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 %7 fazıl birikimi artacaktır. Ruh Allah'a ulaştığında 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi var. %51, yani nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Bundan sonra da fizik vücudun teslimi gelir. Nefsin teslimi gelir. Muhlis olmak gelir. Ve iradenin teslimi gelir. Böyle bir dünyada yaşamak mutlulukları daha üst, daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşamak anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, bu yaşam Allah'ın emrettiği mutluluk dünyasının içine kabul edilmek demektir. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse ilk adımı atmıştır. Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Tabiyetinden sonra ise nefs tezkiyesi %50'lik boyutlarda devam edecektir. Ta ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın nurlarıyla tamamen dolsun. Bu mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah-u Teala'dan talep ederek ve hepiniz için dua ederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha ve As-Salam.

0: Ciao a te.
1: Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak, mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. Bu Allah'tır. Bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız. Bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun ve için, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan insanlar mutlaka Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, meçlerini, nefslerini ve en sonunda Allah'ın en büyük yardımlarıyla iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte önemli olan bu sonuncusudur. İradenin Allah'a teslimi. Bu Allah'a köle olmanın nihai mertebesidir. Kişi o noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu, içi, nefsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah-u Teala yaptırır. İşte Risalet Müessesesi, işte devrin imamı olmak, bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah Teala'nın uygun gördüğü kişi bu noktada Allah'ın azatsız kölesi olur. Bir ömür boyu Allah'ın kölesi olarak yaşayacaktır. Bir ömür boyu istediklerini değil, sözüme dikkat buyurulsun, Allah'ın emrettiklerini de değil, Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın kölesi olmak budur. Azatsız köle Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu, veçi, nefsi, iradesi kendisine ait olduğunu, evvelce yaşadığı her şeyi Allah'a teslim etmenin o sonsuz huzuru içerisine yükselir kişi. Bütün zaman parçalarında en çok saldırıya uğrayanlar onlardır. Her devirde devrin imamlığı mutlaka hayatta olanlardan birisine Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir teslimi gerçekleştiren insan için mutlaka zor günler oluşacaktır. Allah Teala'nın Nihai hedefe olan iradeyi de Allah'a teslim eden bir kişi için Allah Teala huzur namazının imamlığı görevini vermişse o huzur namazında huzur namazının imamlığını derote eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki resullerden birisi asaleten görev olarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu zahiri içerisinde bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi. Nitekim ceviz kabuğu olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde açık bir şekilde yer aldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ceviz kabuğu olayı açık ve kesin bir şekilde Risalet müessesesini göz önüne sermiştir. İşte Allah için yaşamak bir ömür boyu devam eden bir müessesedir. Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara gelince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz.

başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah-u Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşit tayini ise Allah-u Teala'dan sorularak yapılır. Ayet namazını kılana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu Allah'tan sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da seyri sülük isimli yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitre-i müntahaya ulaşacaktır. O kişinin ruhu sitre-i müntahadan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere senelerce Allah-u Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık, anlattık, anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Buralanan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah-u Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi İnnel hüda hüdallah. İkincisi İnne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirildi.

Türkiye'de ne kadar Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet Allah'ın doğru yoldur gibi bir ifade kullanılmış. Ama hidayet doğru yoldur ifadesi en çok kullanılan ifade. Oysa ki ayet-i kerimelerin ikisi de öyle söylemiyor. İnne muhakkak ki demek. El hüda hidayet. Hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve o. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Allah insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerine baktığınız zaman hep aynı olayı görürsünüz. Hidayet doğru yoldur demişler. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de. Allah Teala bize diyor ki bu yanlışı düzelt. Ve yanlışı düzeltiyoruz. Kelime kelime bir Kur'an-ı Kerim çıkartıyoruz ortaya. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını ve gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi huvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman inne hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisine de inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi, Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu olay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra
Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah-u Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor. İşte Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı, Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor. O zamanlar Ceviz Kabuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer 3 tane profesör arkadaşıyla beraber 4 kişi bize konuşma hakkını vermeden devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen bu oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah-u Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onlara bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz. İnsanlara hadlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için, Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik. Ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin.
Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iftiralar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa, ki Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı. O zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz. Düşmanlık yapamaz. Kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, seviyede olan bir insanın Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah-u Teala Resullerine, Allah-u Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah Teala bütün olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve ceviz kabı olayında belirtilen Duha Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız. Değiliz. Öyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah müdahale etmek istediği an Allah'ın tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi o mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kalsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: بركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın birinci safhası ya da 28 basamaklık İslam merdiveninin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 7 basamağı. Sevgili kardeşlerim, İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. 4 tane teslim, ama bu 4 tane teslim 7 safhada oluşur. Bu 7 safa Vel Asr suresinde 4 tane 7 basamakla ifade edilmiş. Allah Teala buyuruyor Vel Asr'ı, Asr'a zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr, insanlar muhakkak ki, le kullanmış Allah Teala, mutlaka hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amini olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapma kademesinde olanlar, nefs tezkiyesi yapanlar da hariç. Ve tevasav bilhak, Allah'a ruhunu ulaştırarak ermiş evliya olanlar da hariç. Ve tevasav bir sabr, sabrın sahibi olup birbirlerine sabrı tavsiye edenler de hariç. Öyleyse Allah Teala'nın burada ifade ettiği muhtevada 4 tane 7 basamak görüyoruz. Ve bu konu bizi neticede 28 basamağa ulaştırıyor. Başlangıçta herkes hüsranda sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Reddederler, yalanlarlar. Onlar hüsranda olanlardır ve onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Hüsranda olanlarsa kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet gününü kimin günah tartıları ağır gelirse ya da sevap tartıları hafif gelirse, ikisi de aynı şeydir. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Konunun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Bu insanlar aynı zamanda delalettedir, aynı zamanda küfürdedir, aynı zamanda şirktedir. Çeşitli ayetler ayrı ayrı cephelerden insanları değerlendirmiş. Ama bu ayet-i kerimede insanların hüsranda olması söz konusu. Vel Asr suresi innel insane lefî hüsr diye başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar buyuruyor Allah-u Teala. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Aminu olanlar hüsrandan kurtulanlar, hüsranda olanların gördük ki gidecekleri yer cehennem ve sonsuza kadar orada kalacaklar. Ama kim amin olursa o hüsrandan kurtuluyor ve gideceği yer cehennem olmuyor, cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir noktada Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Burada Allah Teala'nın bütün insanlar için husule getirdiği bir hedef var. Hüsrandan mutlaka kurtulmak. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Aminu olanlar. Gördük ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar hüsrandadırlar diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulur. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve hüsrandan mutlaka kurtulacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyecek ve hüsrandan mutlak olarak kurtulacaksınız. Hüsran artık sizin için geçerli değildir. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece hüsrandan mı kurtulur? Hayır, sadece hüsrandan kurtulmaz. Bakınız nelerden kurtuluyor. Allah Teala buyuruyor ki

1 Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar, bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bir, bütün fırkalarda olmak var sevgili kardeşlerim. Bir de tek bir fırkayı oluşturmak var. O tek fırkada olanların hepsinin müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Tek bir fırkada olanlar, onlar Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre takva sahipleri ve onlar şirkten kurtulanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan sadece Vel Asr suresinde ifade edildiği gibi hüsrandan kurtulmuyor. Şirkten de kurtuluyor. Aynı zamanda takva sahibi oluyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şeytanın kulu olmaktan da kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunuz Zümer suresi 17. ayet-i kerime diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar ki diyor, tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kurtuldular. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kulu olmaktan kurtulan o kullarımı müjdele diyor. Sahabeden netice itibariyle başlangıçta hepsi dalaletteydi, küfürdeydi. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunların hepsinden kurtuldular. Bu ayet-i kerimede Zümer 17'de onların tağuta, yani insan şeytanlara ve cin şeytanlara, kısaca şeytanlara kul olmaktan kurtulduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytana kul olmaktan da kurtulur. Öyleyse bir başka açıdan yaklaşalım konumuza. Başka neden kurtulur? Cehennemden kurtulur ve aynı zamanda Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi, affedersin, İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir
cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar sadece hüsranda değiller. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden de gafiller. Ne gördük? Şirkteler, takva sahibi değiller, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Bu tağutla insan ve cin şeytanla alakalı olan bir başka kesime girdiğimiz zaman onların aynı zamanda kafirler olduğunu da görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ve bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlara gelince onlar tağutun dostlarıdırlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, ameli olanlar, müminler. Ama ameli olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kafirler. Sevgili kardeşlerim, bir insan ben Allah'a inanıyorum, öyleyse ben müminim diyemez bu ayetler varken. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe mümin olamaz. Yani cennete girebilecek olan bir mümin. Yoksa inanan bir insandır. Bu itibarla halk mümin olamaz ama mümin standardına sahiptir. İnanan demektir çünkü mümin olmak, ama cennete giremez. Cennete sadece Allah'ın dostları girer, şeytanın dostları Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Onun için batıl inançlara inanmayın sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan mutlaka cennete gider hadisi bir uydurma hadistir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah Teala'nın peygamberi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Ama siz Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü Allah Teala kalbine Kur'an'ı yazdırmış ve Allah Teala'nın konuşturduğu peygamber, onu Allah konuşturduğuna göre onun söylediği söz hiçbir zaman Kur'an'a aykırı olamaz. Allah'ın Nebi Resulü Allah'ın tasarrufunda bütün konuşmalarını Allah yaptırıyor. Diyor ki o kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendiliğinden bir şey yapamaz diyor. Sadece benim ona yaptırdıklarımı yapar. Sadece benim ona konuşturduklarımızı, benim ona söylettiklerimizi söyleyebilir diyor. Benim ona söylettiklerimi söyletebilir diyor. Kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendi iradesiyle bir şey yapamaz diyor. Bizim tasarrufumuzdadır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir birinci basamak var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın yardımını almaya başlar. Üçüncü basamakta baştan başlayalım. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Başlarına gelen olaylara verdikleri davranış biçimi cevaplarıyla. Kimler Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa çıkarlar. İşte onlar hüsrandan, cehennemden, dalaletten kurtulanlardır.
ve takva sahibi olanlardır. Onlar için Allah Teala muhtevayı açıkça koymuş ortaya. Bu insanlar için Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki hicab-ı mestureyi alırız. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alırız. Görme hassasının üzerindeki perdeyi, vakrayı gene alırız diyor. O kişinin gözleri görmeye başlar diyor. Onların kulaklarındaki vakrayı alırız diyor. Görme, işitme hassasındaki mührü alırız diyor. Onların kalplerindeki ekinneti alırız diyor. Onların kalplerinin mührünü açarız diyor ve kalplerine ihbat koyarız diyor. İdraki önleyen müesseseyi alırız, idraki sağlayan ilahi bir mekanizma koyarız oraya, o kişinin idrakini açarız diyor. Böylece bu kişi yedinci basamağa ulaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insanların muhtevasına bakalım beraberce. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar üç şekilde dilemezler. Bir, kayıtsız kalır kişi. Kendisine tebliğ mutlaka yapılacaktır, yapılmıştır. Yapıldığı zaman ilgilenmez. Yani davete icabet etmez ama tepkisi yoktur. İki, davete icabet etmediği gibi karşı çıkar. Sen yanlış biliyorsun der. Bu yaptıkların, bu söylediğin şey yalan der. Karşı çıkar ve Allah'ın ayetlerini böylece inkar etmiş olur. Buna ayrı bir formül uyguluyor Allah Teala. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı çıkıyor, kendisine tebliğ yapana karşı çıkıyor, onunla tartışıyor, hatta kavga ediyor. Nefret ediyor ondan, nefretle arkasını dönüyor. Böyle insanlara Allah Teala'nın farklı dizaynı var. Bir de karşı çıkmak bir tarafa, karşı çıktığı gibi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor öğretisiyle. İşte bu üç çeşit insanın üç ayrı cezalandırma müessesesi var Allah-u Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine ihtar edildiği halde kayıtsız kalarak bunu kabul etmeyenler, Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde ifade ediliyor bu insanlar. Ve Allah Teala diyor ki bu Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde onlar diyor kendilerine tebliğ yapıldığı zaman mümin olmazlar. Sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Allah diyor onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyar diyor. Görme hastalarının üzerine, gözlerinin değil, görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde koyar diyor. Onların diyor işitme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerine ekinnet isimli bir engel koyar diyor Allah. Onların kalplerini mühürler diyor.
kalplerindeki idrak hassasını mühürler diyor. Görme hassasını mühürler, işitme hassasını mühürler ve kalplerindeki idrak hassasını mühürler. Bunlardan sadece görme hassasının mühürlenmesi, görme basar isimli görme hassasının üzerine gıçave tatlı bir perde çekilmesiyle gerçekleşiyor. Peki bu insan itiraz etmemiş bir insan. Uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Peki inkar etmiş birisi karşısına çıkmış, tartışmış ve nefret ediyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Allah'a ulaşma dileğini öğrettiğin zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlarla senin arana hicabı mesture koyarız," diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir perde çekeriz diyor. Seni görmelerine, seni irşat makam olarak görmelerine engel oluruz diyor. Onların diyor, kulaklarına seni işitmelerine engel olmak için vakra koyarız diyor. Onların diyor, kalplerine seni idrak etmelerine mani olmak için ekinnet koyarız diyor. Onlar kör, sağır ve dilsiz olurlar diyor. Ve arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. İşte kalplerine engel koyulanların durumu. Öyleyse kalbine kişinin engel konulmuş. Bu engel sebebiyle de kişi ekinnet sebebiyle idrakten yoksun. Birinci grup sadece kabul etmiyor, tepkisiz. İkinci grup kabul etmiyor, nefret ediyor, kavga ediyor, itiraz ediyor. Bunlara Allah Teala bunların uzuvlarına engel koyuyor. Peki bir üçüncü grup var. Hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel koyuyor. Engel oluyor. İşte bu insanlar için de Allah Teala ikisini birden uyguluyor. Hem görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor, engelliyor, hem de görmeyi temin eden gözleri hicab-ı mestureyle örtüyor, işitmeyi temin eden uzuvları, kulakları o kulaklara vakra koyarak engelliyor ve kalbe ekinnet koyarak kalbin de uzuv olarak idrak etmesine engel oluyor. Öyleyse kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu müessese çok açık ve kesin. O insanların hem uzuvlarını görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor, hem de hastalarını gene görmekten, işitmekten ve idrak etmekten alıkoyuyor. Hem uzuvlar hem hastalar beraber. İşte bu konuda Allah Teala'nın söylediği, uzuvlar konusunda söylediği işaret hem
söylediğimiz İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde hem de Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamıştır. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar dalalettedirler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada insanların kalplerine baktığımız zaman o insanların kör, sağır ve dilsiz olduklarını görüyoruz. Ne yazık ki insanların büyük kısmı başlangıçta kendilerine tebliğ yapıldığı zaman inkar ediyorlar, karşı çıkıyorlar ve hem uzuvlarının hem de hastalarının kapanmasına sebebiyet veriyorlar. Allah'ın sistemleri herkes için otomatik çalışır. Ya insanoğlu Allah'ın davetine icabet eder ya da etmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhteva 7. basamakta buraya dayanıyor. Ama her kim Allah'ın söylediklerine itiraz etmezse ne olur? Allah Teala onun kalbine sadece ihbat koyar. Onun kalbinde ekinnet yoktur. Onun gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onun kulaklarında vakra yoktur. Onun görme hastasının üzerinde gışa ve tatlı bir engel yoktur. Onun işitme hastası mühürlü değildir. Onun idrak hastası mühürlü değildir. Kalbi de mühürlü değildir. Neden? İtiraz etmemiştir ki Allah Teala onu bu tarzda bir cezalandırma işlemine tabi tutsun. Öyleyse muhtevayı bu noktaya taşımadan evvelki olaylara gelin beraberce bir defa daha bakalım. 7 basamaktan bahsediyor. 1. basamakta ne olur? 1. basamakta insanlar olayları yaşarlar. Allah Teala buyuruyor ki insanlar olayları yaşarlar. Ama kısas üzerinize hoşunuza gitmese de farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizlerin hoşunuza gitmez ama sizler için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama sizler için şerdir. Siz bilmezsiniz diyor. Allah bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar her zaman yanlış hüküm verebilirler başlangıç noktasında. Doğru tercihi yapabilenler Kur'an hükümlerine uyabilenlerdir her zaman. Bir de geliyoruz 2. basamağa. Allah Teala özellikle insanları inceliyor. İnsanları imtihanlara tabi tutuyor. Ve bu imtihanlarda kazanabilenler, onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler çıkıyor. Allah'ın her an insanlar imtihanlarıyla karşı karşıya. Herkes Allah-u Teala'nın sözüne dikkatle bakalım. Her sene onları birkaç defa imtihana tabi tuttuğumuzu bilmezler mi diyor? İnsanların davranışlarıyla insanların kendilerini ortaya koymaları söz konusudur. İşte
Burada Allah-u Teala'nın daveti, kendisine daveti söz konusu. Bu musibetlere cevap verenler, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte kendilerine musibet isabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar sadece kurtuluşa ulaşacak olanlardır. Nitekim Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde 157'de, Bakara 157'de, işte onlar hidayete erecek olanlardır diyor. Hidayette olanlardır, hidayete erecek olanlardır. Hidayette olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Ama hidayete ermek, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 21. basamakta gerçekleşir. Ve de kim bu insanlardan, kim musibetlere böyle bir muhteva tanıyorsa, ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa, işte onlar 3. basamağa ulaşabilenlerdir. Onlar 3. basamağın sahibi olurlar. 3. basamak oluşur oluşmaz da Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Yusuf, ve ma uberru nefsi innen nefsele emmaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah-u Teala sadece o insanlara, biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlara, kendilerine musibet isabet ettiği zaman, bunu diyen insanlara Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusudur. Bunu diyen insanlar Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde onlara tebliğ yapıldığı zaman evvelce gözleri kapanmış olabilir, kulakları kapanmış olabilir, kalpleri kapanmış olabilir, görme, işitme ve idrak hastaları kapalı olabilir. Ama Allah-u Teala onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Tebligat daha evvel yapılmışsa kapatılmıştır huzurlar. Ama akılları başlarına gelip de Allah'a ulaşmayı dilediklerinde derhal bütün huzurlar ve hastalar açılır. İşte o insanlar Allah'ın huzurunda beraat edenlerdir. Onlar ölüyken hayata getirilenlerdir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi dünya hayatına ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Allah'ın huzuruna ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor.

Ama o dalalette olanlardan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kesin olarak görünüyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dalalette. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hususu gerçekleştirmektir. Allah Teala'nın indinde bu muhteva tayininde görünen odur ki sevgili kardeşlerim sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ölü olmaktan dünyaya karşı dünyadaki mürşidi görmek açısından kör iken onun sözlerini işitip idrak etmek açısından idraksizken işitemezken kalpleri de bu açıdan idraksizken onların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Dünyadaki bu manevi ilme karşı ölüler. İrşat makamına karşı ölüler. Sonra da Allah Teala onları canlandırdığını, hayata getirdiğini söylüyor. Onların dünyaya bakan gözlerini açarak dünyadaki sözleri mürşidin sözlerine işitmesini sağlayarak ve o söylenenleri idrak etmelerini sağlayarak ölüyken hayata getirdiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Vel Asr suresinin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. 4. basamakta kişinin görme hastasıyla gözlerin üzerindeki engel alınıyor. Görme hastası açılıyor, gözlerindeki hicabı mestürü alınıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakra alınıyor ve işitme hastalarının mührü açılıyor. 7. basamakta kalplerindeki ekinnet alınıyor, kalplerindeki mühür açılıyor ve kalplerin içine ihbat konuyor. Burası 7. basamaktır. Artık o kişi bir ölü değildir. Allah'ın ayetlerine karşı ve irşat makamına karşı canlı, gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan

0: Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Ve inşallah Yusuf suresinin 41. ayet-i kerimesinden itibaren konumuza devam ediyoruz. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibeyi sicni emma ehadüküma fe yeski rabbehu hemra. Ve emmel aharu fe yuslebu fe te kulut tayru min resih. Kudiyel emrullezi fihi testeftiya. Kelimeler. Ya sahibeyi es-sicni, ey zindan arkadaşlarım. Emma ehadukuma, ama fakat sizin ikinizden biri. Fe yeski, bundan sonra sakinlik yapacak, içecek sunacak. Rabbehu, Rabbine, efendisine. Hamren, şarap, üzüm. Ve emma el-aharu, ve ama fakat diğerine gelince. Fe yuslebu, asılacak. Fe te'kulu et-tayru, sonra böylece kuşlar yiyecek. Min re'sihi, onun başından. Ku diye olmuştur, bitirilmiştir, kesinleşmiştir, kesinleştirilmiştir, kaza edilmiştir. El emrü, emir, iş, hüküm. Ellezi, ki o, fihi, onun hakkında, testeftiyani, ikinizin fetvasını, açıklamasını istediğiniz.

Kelimelerde iki nokta dikkati çekmeli. Birincisi, Rab kelimesi geçiyor. Rabbehu, efendi anlamına burada alınıyor. Onun efendisine, yani oradaki melike, oradaki firavuna. Orada Allah Teala sadece kendisi için Rab kelimesini kullanmıyor. Burada da Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesi geçiyor başkaları için de. Hudiye kelimesi kaza edilmesi bir hususun yerine getirilmesi istikametinde kullanılıyor.

Biliyorsunuz ki Osmanlı'da hakimler kadı ünvanıyla anılırdı. Yani kaza edenler, hükmü yerine getirenler. Testefti yani kelimesi sondaki yani iki kişi olduğunu belirten bir ifade.

Burada fetva kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Fetva da verilen hüküm. Verilen hüküm istikametinde fetva kelimesi kullanılıyor. Festefti yani sizin ikinizin hükmü demek. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Ya sahibe-i sicni, ey zindan arkadaşlarım. Sahip, burada arkadaş, beraber olanlar. Emma ehadüküma,

Fakat ikiniz sizin ikinizden biri feyeski rabbihim hamren. Bundan sonra Rabbine yani efendisine şarap sunacak. Yani sakile devam edecek. Ve emmel ahırı ve fakat diğeri feyüslebu

asılacak. Buradaki Allah-u Teala'nın kullandığı fe, o zaman ondan sonra o takdirde manasına geliyor. Ama Türkçe'de burada böyle bir kelimeyi ilave etmek çok uygun görünmüyor. Belki emre göre asılacak kullanmak lazım.

Yukarıdaki emmada da biz aslında burada fakat kullanmış oluyoruz ama sizin ikinizden birisine gelince gibi bir manası var.

Onun için ona sadece asılacak diyoruz. Fe üste bu. O zaman asılacak. O takdirde asılacak. Tarzında bir hüküm kullanılmaması daha uygun görünüyor. Asılacak kullanıyoruz sadece. Fettekulü tayru min resihi, böylece kuşlar onun başından yiyecek. Kudiyel emri, iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir.

اَلَّذ۪ي ف۪يه۪ تَسْتَفْتِيَانِ, ki onun hakkında tabirini, fetvasını, açıklamasını istediğiniz, ikinizin de istediği açıklamasını

ikinizin de istediği iş kesinleşmiştir. Kaza edilmiştir. Ey zindan arkadaşlarım! Fakat sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak. Yani sakile devam edecek. Fakat diğeri asılacak.

Fakat yerine bu durumda kullanmamız daha uygun görünüyor. Ezinden arkadaşlarım, bu durumda sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakile devam edecek. Fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını, yani fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Burada Hazreti Yusuf'un Allah'tan aldığı geleceğe ait olan bilgiyi zindan arkadaşlarına aktarması söz konusu ve rüya tabiriyle gerçeği Allah-u Teala'nın aldığı kesin bilgiyle sağlamlaştırıyor ve hiç şek ve şüphesi olmadan sonucu direkt olarak söyleyebiliyor. Yani Allah'ın çok sevdiği ve Allah'a tam güven duyan bir Hazreti Yusuf var. Salih makamının muhtevası içerisinde bir Hazreti Yusuf. Allah-u Teala ona geleceği söylüyor. Ayet 42'ye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Fekale lillezî zanne ennehu nacin min humaz kurni inde rabbike fe ensâhuş şeytanu zikre rabbihi fe lebise fissizni bid'a sinin. Kelimelere geliyoruz. Ve kâle ve dedi lillezî o kimseye zannetti bildi ennehu onun olduğunu nacin kurtulan kimse. Min huma ikisinden uskurni beni hatırla an inde rabbike efendinin yanında fe ensahu o zaman fakat ona unutturdu. Eşşeytanü şeytan zikre hatırlama anma rabbihi onun efendisi. Felebise böylece kaldı. Fi es-sicni zindanda bida birkaç sinine seneler. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve kâle lillezî zanne ennehu nacin minhuma. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye şöyle dedi. Uskurni inde rabbike efendinin yanında beni an. Zikret. Fe ensâhu şeytanı fakat şeytan ona unutturdu.

Nisyan kelimesi, ensar kelimesi aynı kökten geliyor. Unutmak, hafızayı beşer, nisyan ile malumdur. Beşerin, insanların belleği, hafızası unutmak ile hastadır. Eski bir Osmanlı tabiri. Nisyan, unutmak demek. Fakat şeytan ona unutturdu. Zikre Rabbihi, efendisine onu anmayı. Fellebise fissicni bida sinine. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. Efendisine söylemeyi unuttuğu için Hazreti Yusuf'un daha birkaç sene zindanda kalması söz konusu oluyor. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye efendinin yanında beni an, zikret dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı.

Bu konudaki bir rivayet şöyle: Cebrail aleyhisselam zindana geliyor. Yusuf aleyhisselam onu tanıyor. Seni ne sebeple bu günahkarlar huzurunda görüyorum dedi Cebrail aleyhisselam. Ya Tahir et Tahir'in Hazreti Rabbil Alemin sana selam etti. Ve buyurdu ki kurtulmak için nasıl oldu da bir adamın şefaatini istedi. Benden utanmadı mı? Celalim hakkı için daha nice yıllar onu zindanda tutacağım. Yusuf aleyhisselam acaba bununla benden razı olur mu diye sordu. Cebrail aleyhisselam evet dedi. Yusuf aleyhisselam o halde ben de zindanda kalmaktan hiç elem duymam dedi. Yusuf aleyhisselamın zindandan çıkma vakti geldiğinde Melik Reyyan bir rüya gördü. Bu rüyanın yorumu için bilen birisi aranırken o zindandan kurtulmuş olan kişi Yusuf aleyhisselamı hatırlattı. Olay bu standartta cereyan ediyor. Burada Allah Teala Yusuf sadece daha nice yıllar zindanda kaldı diyor. Yani fiziğin ötesinde hep bir takım olaylar Allah'ın dostları etrafında cereyan eder.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Hazreti Yusuf'un daha yıllarca zindanda kalması gerekiyor.

Hazreti Yusuf daha yıllarca zindanda kaldı. 43. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel melîku inni erâ seb'a bakâretin simânin yekûluhunne seb'un icâfun ve seb'a sümbülâtin hudrin ve uhâra yâbisat ya eyyuhel mele'u eftûni fî rüyâye in kuntum lirrüyâ tabrûn. Kelimelere bakıyoruz. Ve kâle ve dedi el melîku hükümdar, melik. İnni muhakkak ben, gerçekten ben era görüyorum. Seb'a yedi adet bakaretin, inekler, simanin, semiz, besili, yeku luhunne onları yiyor. Seb'un yedi tane İcafin, zayıf, cılız ve seb'a ve yedi adet sümbülatin, sümbüller, başaklar, hudrin, yeşil ve uhara ve diğerleri, ötekiler, ya visatin, kuru. Ya eyyuhel, eyyuha el melehu, ey kavmin önde gelenleri, ileri gelenleri, eftuni, bana açıklayın, fetva verin, tabir edin. Efta, açıkladı, tabir etti, fetva verdi anlamına geliyor. Burada eftuni kullanmış. Bana açıklayın, tabir edin, fetva verin. Fi rüyaya, rüyam hakkında. İn kuntum eğriseniz, li er rüya için tabirun, tabir edenler, yorumlayanlar.

Şimdi cümleciklere giriyoruz. Ve kâlel melîku. Ya ve melik şöyle dedi. İnni era, gerçekten ben bir rüya görüyorum. Seba bakaretin simanin 7 adet semiz inek. Yekûluhunne seb'un icâfin. İcâfin. Onları 7 adet zayıf inek yiyor. Ve seb'a sümbülâtin hudrin. Ve 7 yeşil sümbül. 7 yeşil başak. Yedi adet. Ve ohara yabisat. Ve diğerleri kurumuş. Ya eyyuhel melehu. Ey kavmin ileri gelenleri. Eftuni fi rüyaya. Bana rüyamı yorumlayın. Rüyam hakkında bana fetva verin. İn kuntum bir rüya taburun. Taburun. Şayet siz rüya tabir edenlerseniz. Öyleyse ve melik şöyle dedi. Bu cümlecikleri toparlıyoruz. Gerçekten ben 7 adet zayıf inek, 7 adet semiz ineği yiyor görüyorum.

Gerçekten ben 7 adet zayıf ineği, 7 adet semiz ineği yerken görüyorum. Ya da gerçekten ben 7 adet semiz ineğin yedi adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve 7 yeşil başak ve diğerlerinde kurumuş görüyorum. Ey ileri gelenler, kavmin ileri gelenleri, şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın.

Burada melevo kelimesi hep kullanılıyor. Birçok defa geçti biliyorsunuz. İleri gelenler anlamına gelen bir kelime. Her konunun ileri gelenleri. Allah Teala bu konuda bazen saadat kelimesini kullanıyor. Bazen de melevo kelimesini kullanıyor. Melevo daha çok eşraf olarak kullanılan bir tabir. Yani şehirde sözü geçenler, iş yapabilecek durumda olanlar, hatırla gönülle başkalarına bir şeyler yaptırabilenler, gücün sahipleri, yetkiler ellerinde olanlar anlamına geliyor. Saadat da gene aynı istikamette her konunun bilgi açısından ileri gelenleri. Şimdi burada Firavun'un gördüğü, meleğin gördüğü rüya Allah-u Teala tarafından ona gösterilmiş olan özel bir rüya. Hazreti Yusuf'la da ilişkini. Bu rüya olmasa Hazreti Yusuf'un zindandan çıkması da söz konusu olmayacak. Ve başka bir rivayet Cebrail Aleyhisselam'la Hazreti Yusuf arasındaki konuşmaların şöyle geçtiğini söylüyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki seni kardeşlerinin öldürmesinden kim kurtardı? Hazreti Yusuf cevap veriyor. Yüce Allah kurtardı diyor. Peki seni kuyudan kim kurtardı diyor. Gene aynı cevap alıyor. Yüce Allah kurtardı. Kadınların tuzağından kim kurtardı diyor. Gene Yüce Allah kurtardı diyor Hazreti Yusuf. Ve Cebrail Aleyhisselam soruyor öyleyse diyor. Sen nasıl oluyor da diyor Allah-u Teala'dan istemiyorsun bu cennet, cehennemden, bu hapishaneden kurtulmayı da bir faniye bağlıyorsun ümitlerini. Nasıl oluyor bu diyor. Ve bunun neticesi olarak diyor, bir süre daha burada kalacaksın. Tabii bunlar rivayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her zaman sadece Allah'ın dediği olur. Ama bir vaka var. Hazreti Yusuf o rüya yorumunu yaptıktan sonra daha senelerce zindanda kalmış. Bu bir vaka. Ne diyorsunuz, eğer Allah-u Teala'dan dileseydi daha evvel çıkar mıydı? Mutlaka çıkardı. Ama Allah-u Teala'dan bunu dilememiş olsa gerek ki orada hapiste daha bir süre kalıyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene bir ay süreyle Nur Dağı'ndaki, Hira Dağı'ndaki o mağaraya, Nur Mağarası'na çekilirdi. Orada kalırdı. İtikafa çekilirdi, yalnız kalırdı. Yalnız başına kalırdı. Hiç kimsenin oraya gelmesine müsaade etmezdi. Yanında da kuru ekmekle su alırdı sadece. Gıda rejimini de ona göre tayin ederdi. Ve bir ay orada kalırdı. İşte orada kaldığı yıllardan 40 yaşına bastığı yıl Cebrail Aleyhisselam göründü. Olayları biliyorsunuz. Ona oku dedi, ikra dedi, bir adım attı. Cevap ben okumak bilmiyorum. Tekrar ikra dedi, bir adım daha attı. Cevap gene ben okumak bilmiyorum. Üçüncü defa ikra bi ismi Rabbike dedi, Rabbinin ismini oku dedi. Ona ulaştı, sımsıkı kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sardı. Aynı anda Allah'tan cezbe geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep bu sarsıntıyı yaşadı. Yani cezbe aldı. Cezbenin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Allah'tan gelen, sizi aniden tesiri altına alan ve şiddetle sallayan bir enerji akımı. Ve Allah-u Teala bu
kısa şokla, enerji akımıyla size dışınızdan bir kuvvetin sizde nasıl tecri, nasıl tesir icra ettiğini açık bir şekilde gösteriyor, ispat ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşma her zaman söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da karşılaşmıştır. Hazreti Yusuf da karşılaşmıştır. Allah Teala birçok peygamber için biz onları Cebrail Aleyhisselam'la yedettik diyor. Güçlü kıldık diyor. Öyleyse zindanda kaldığı sürece Hazreti Yusuf Allah'tan ayrı mı kaldı? Hayır, devamlı konuşma halindeydiler. Ama Hazreti Yusuf'un aklına Allah'tan bu konuda zindandan çıkması konusunda yardım istemek gelmedi. Allah Teala isteseydi onu onun aklına getirirdi. Burada neyin niçin olduğunun mahiyetini düşünmek bizler için faydalı bir alan değil. Bir sonuç var ortada. Hazreti Yusuf daha yıllarca zindanda kalmış. Şimdi böyle bir dizaynın arkasından Hazreti Yusuf'un zindandan çıkmasını ifade eden, gerçekleştiren bir olay tahakkuk ediyor. Firavun, yani melik, rüyasında 7 tane zayıf inek görüyor. Bu zayıf inek 7 tane semiz ineği yemiş. 7 tane olgun başaklı yemyeşil bitki görüyor, başaklar görüyor. Geri kalan başakların hepsi kuru. Ve soruyor etrafındaki rüya tabircilerine, siz rüya tabircileriyseniz diyor, bunu söyleyin bakalım bana diyor. İşte şimdi böyle bir dizaynda Firavun'un etrafından gerekli bilgileri alamadığını görüyoruz. Bu bilgiler Firavun'a ulaşıyor ama tatmin edici bir cevap alamıyor. Şimdi bundan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu adgasu ahlam ve ma nahnu bi te'vilil ahlami bi alimin. Kalu dediler ki adgasu, karışık, karma karışık, ahlamin, rüyalar. Uyuyanın gördüğü rüya.

ve mavi değil nahnu biz bi tevili el ahlamin. Biz nahnu biz bi tevili el ahlami rüyaların yorumunu bi alimin bilenler değiliz. Yani bu tarz rüyaların, karma karışık rüyaların tevilini bilenler değiliz. Galu dediler ki adgasu ahlamin karma karışık rüyalar ve ma nahnu ve biz değiliz bi tevilil ahlami karışık rüyaların yorumunu

cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Karmakarışık rüyalar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz dediler. Gerçekten rüyaya baktığınız zaman neticeyi bilmeseniz hüküm sahibi olmak gerçekten kolay değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de sonuç belli. Hazreti Yusuf'un başından geçenlerin bu rüyayla kesin bir şekilde alakası var. Onlar bilmeyecek ki Hazreti Yusuf'a melek müracaat etsin ve Hazreti Yusuf'un hayatında yeni bir safha açılsın. Bismillahirrahmanirrahim. 45. ayet ve kâlellezî necâ minhumâ ve zekere ba'de ummetin ene unebbi'ukum bi tevilihi ve ersilû. Ve kâle ve dedi ellezî necâ kurtulan kimse minhuma ikisinden ve eddekere ve sonradan hatırladı. Zikretmek hatırlamak anlamına geliyor. Asıl anlamı hatırlama, sonra ondan bahsetme manasında geliyor. Zikir kelimesi eddekere ve sonradan unutmuşken hatırladı. Bade sonra. Ümmetin, ümmet, zaman, vakit. Ene ben unebbi'ukum. Size haber veririm. Bi tevilihi onun yorumunu ve ersiluni beni hemen gönderin. Akare böylece kelimeler tamamlanıyor. Şimdi cümleciklere bakalım. Ve kâlellezî necâ min ve ikisinden kurtulmuş olan min hüma. Ve kâlellezî necâ min hüma. İkisinden kurtulmuş olanı şöyle dedi. Birisi asılmıştı. Aşçı. İkincisi kurtulmuştu. Saki. Ve o ikisinden hapis arkadaşları olan Hazreti Yusuf'un arkadaşları olan o ikisinden kurtulmuş olan şöyle dedi. Ve dekere ve unutmuşken hatırladı. Bade ümmetin bir zaman sonra.

Ene unebbi'ukum, ben size haber vereceğim. Bi tevilihi, onun tevilini, yorumunu. Fe ersuluni, beni hemen gönderin. O ikisinden kurtulmuş olanı unutmuşken hatırladı.

unuttuğunu hatırladı. Ve şöyle dedi: ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim.

Bismillahirrahmanirrahim. Burada neyi görüyoruz? Yusuf'un kurtuluş zamanının geldiğini görüyoruz. Sanki Hazreti Yusuf'un kurtuluşunun ilk adımını ne zaman atıyor? Ne zaman ki Firavun o rüyayı görüyor, Melik o rüyayı görüyor, o rüyanın yorumunu yapabilecek olan tek kişiyi hatırlıyor, rüya sebebiyle hatırlıyor. Allah-u Teala rüyayı vasıta kılıyor Yusuf'un hatırlanmasına. Yusuf'un zindandan kurtulması için gene Allah bir şeyi vasıta kılıyor.

Ve 46. ayet-i kerimede devam ediyor olay. Yusufu eyyuhessiddiku eftina fi seb'ü bakaratin simanin ye kuluhunne seb'un icafun ve seb'i sümbülatin hudrin ve uhare yabisatin lealli erci'u ilen nasi leallehum ya'lemun. Yusufu, Yusuf. Eyyuha es-siddiku. Ey doğru sözlü sıddık. Eftina. Bize açıkla. Tabir et. Yorumla. Fi hakkında. Seb'i yedi. Yedi adet yani. Bakaratin inekler. Sima'nin. Semiz, besili olanlar. Yekuluhunne, onları yiyorlar. Semiz olanları yiyorlar yani. Seb'un, yedi. Yedi adet yani. İcafün, zayıf cılız olanlar. Ve seb'i ve yedi adet. Sümbülatin, başaklar, sümbüller. Hudrin, yeşil. Ve uhare ve diğerleri. Yabisatin, kuru. Kuru olanlar. Lealli, umarım ben, erci'u, dönerim, ila ennasi, insanlara. Lealihüm, umulur ki, belki onlar, böylece onlar, ya'lemun, bilirler, tanırlar, öğrenirler.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Yusufu eyyuhes siddiku. Yusuf, ey sıddık. Eftinafi hakkında bize yorum yap. Fi hakkında eftina. Bize fetva ver. Bize yorum yap. Seb'i bakaratin simanin. 7 adet semiz inek. Yekuluhunne seb'un icafin. Onları yiyen 7 adet zayıf inek. Ve seb'i sümbülatin hudrin. Ve 7 adet yeşil sümbül başak. Ve uhare ya'visatin. Ve kurumuş olan diğerleri. Lealli ercu'u ilen nasi. Belki umarım ben insanlara dönerim. لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ Böylece onlar öğrenirler veya seni bilirler, tanırlar. Yusuf, ey Sıddık! 7 adet semiz inek, onları yiyen 7 adet zayıf inek ve 7 adet yeşil sümbül, başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki, umarım ki ben insanlara dönerim. Böylece onlar öğrenirler. Böylece seni ve rüyanın

onlar öğrenirler. Böylece onlar öğrenirler diye geçiyor buradaki ifade. Ama neyi öğrenirler? Hem seni öğrenirler, hem de rüyanın anlamını öğrenirler. Böylece görüyoruz ki beni hemen oraya gönder diyen, Melik'in sakinsi, ona şarap sunan hizmetlisi Yusuf'a ulaşmış. Hemen oraya gönder deyince hemen oraya ulaşmış. Yusuf'a bunları söylüyor. Bir evvelki ayet-i kerimede beni hemen gönderin diyordu. Hemen gönderilmiş. O da Yusuf'a ulaşmış. Yusuf'a Sıddık diye hitap ediyor. Yani doğru olan, sözü çıkan, doğru olduğu kesinleşen kişi. Ve ona rüyayı aynen anlatıyor ve bunun yorumunu yap diyor. Böylece onlar öğrenirler diyor. Hem yorumu öğrenirler anlamı var, hem de bu yorumu yapanı öğrenirler anlamı var. Ve 47. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale tezreûne seb'a sinîne de'eba fema hasattüm fezeruhu fesümbülühi illa kalilen mimma tekulûn. Kale dedi, tezreûne ekin ekersiniz, seb'a yedi, sinîne seneler, de'eben adetiniz üzere devam ederek ve böylece ma hasattüm hasat ettiğiniz, biçtiğiniz şeyleri fezeruhu, sonra onları bırakın. Fî sümbülihî, kendi başağında, illa hariç, kalilen az. Mimma, şeyden, tekulüne yiyorsunuz. Kale tezreûne seb'a, sinîne de even. Dedi ki, 7 yıl devam ederek ekin ekersiniz. Fema hasattüm, böylece hasat ettikleriniz, fezzerihu fesumbulihi, sonra onu başağında bırakın. İlla kalilen mimma, az bir kısmı hariç, tekulüne yediğiniz. 7 yıl devam ederek ekin. 7 yıl eskisi gibi ekin. Hema hasattüm, böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf ilk açıklamasını yapıyor. 7 yıl eskiden yaptığınız gibi ekin ekeceksiniz diyor. Sonra diyor, bu ektiğiniz ekinlerin az bir kısmını yiyeceksiniz, geri kalanları başağında bırakacaksınız diyor. Onları başaklarından alıp da un yapıp, ekmek yapıp yemeyeceksiniz. Onları başağında bırakacaksınız diyor. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği direktife uygun olarak Hazreti

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene bir aradaydık. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat, Allah'a salallahu.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع السلامة طلع وسلام.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk yolculuğuna. İnsanlar mutluluğun ne olduğunu bilmeden yaşarlar. Bu çok zavallı bir hayattır. Bir ot gibi insan olmanın huzuruna eremeden bir yaşam. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizler insanız. Kainatın en üstün mahlukları olarak yaratıldık. Ne diyor Allah Teala Câsiye 23'te? Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor sizlerin emrine musahhar kıldım her şeyi. Emrinize vakfettim. Emrinize tahsis ettim. Emrinize verdim. Bütün kainat sizin diyor. Yani sadece zahiri alem 200 milyar galaksi 100 milyar affedersiniz. Öyle olduğu söyleniyor. Ve her galakside 100 milyar yıldız. İşte uzayda insanların olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş 19 ayet-i kerime. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olmak bir mazhariyettir. Allah'ın yolunda olmak bir mutluluktur. Allah'ın yolunda olmak hayatın temelidir. Ve Allah Teala sizlerden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Diyor ki bana yönel. Ondan sonra diyor ki mürşidine tabi ol. Ondan sonra diyor ki ruhunu bana teslim et. Ondan sonra diyor ki fizik vücudunu teslim et. Sonra diyor nefsini teslim et. Sonra irşad ol diyor. Sonra da irşad et diyor. 7 safa

Dört tane teslim. Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Mutluluk mu? Her gün adım adım mutluluğunuzun arttığını yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanoğlunun Allah'a hayran olmamasına, Allah'ın bu güzellikleri bize öğretmesinden sonra hep hayretle bakmışımdır. Nasıl olur? Bu idraki herkes sahip. Herkesin idraki var. Şeytan nasıl bir korkunç tuzak kurabilmiş ki bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayretleri çok büyük ölçüde başarıya ulaşmış. İşte bu sizlere anlattığımız hakikatleri bilmeyen 70 milyondan fazla insan yaşıyor bu ülkede. Kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zanneden ve bizim söylediklerimizi hiç incelemeden insanlara bizi bir yalancı olarak lanse eden, Allah'ın Kur'an'ından haberleri olmayan binlerce insan yaşıyor ülkemizde. Ve o insanlar, o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, 30 senedir biz insanlara kurtuluşun reçetesini öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da öğrenmemekte ısrar ediyorlar. Arkasında kimler var? Dinlerini bilmeyen, birinci özellik, okullarda öğrendikleri din öğretiminin yeterli olduğunu zannedenler, ikinci özellik, ve o öğrendikleriyle bizim öğretimizi, Kur'an öğretisini, Kur'an'ın unutulmuş hakikatlerini karşılaştırdıkları zaman ikisinin birbirine uymadığını gören ve öğrendikleri ilmi düşündükleri zaman yahu bu kadar üniversite profesörü var. Bunca din alimi yetiştirmiş bu ülke. Onlar bilmeyecek de bu mu bilecek diye bir düşünceyle bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannedenler var. Ne yazık ki bunlar büyük çoğunluğu içeriyor. En korkuncu ellerinde insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin delilleri var. Ama ne yapsınlar sevgili kardeşlerim? Onlar okullarında onları öğrendiler. Şimdi bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz, Allah-u Teala'nın bize A'dan Z'ye öğrettiği Kur'an hakikatleri onların söylediklerine ters düşüyor. Çünkü onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Onlar din öğreticilerinin bugüne kadar ulaşmış kitaplarını öğrendiler. Öğrendikleri kitaplar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle olunca iki uçlu bir değnek çıkıyor ortaya. Bir tarafta bizim söylediklerimiz var. Bir tarafta onların söyledikleri. Peki, ölçü nedir? Hadi gelin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakalım ne diyor? Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a ters
olamaz. Kur'an'ın dışında olamaz. Furkan Kur'an'dır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i. Bir Furkan olarak doğruyu yanlıştan ayıran, rehber olarak, ayıraç olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bugünkü din öğretisine bakalım. İnsanlar kitaplar yazmışlar. Asırlardan beri. Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinden başlayan bir kitap yazma yarışı bugüne kadar gelmiş. Maturidisi, Eş'arisi, dört tane mezhep, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, her biri ayrı bir telden çalıyor. Hepsi de istinatlı. Yani dayanakları var. Kimler? Din alimleri. Ve bugün din ilmi tamamen din alimlerinin bu insanlara sunduğu bir bilgi dağarcığından kaynaklanıyor. Oradan nimetleniyor. Oradan alıyor gıdasını. Ama sevgili kardeşlerim, konunun hakikatine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyi Kur'an'la nurlandırdı. Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. O bütün sahabeye sadece Kur'an öğretti. Ondan sonra insanlar kitaplar yazdılar ve din o kitapların inhisarına girdi. Tekeline girdi. Ve en korkunç olayla karşı karşıyayız. Kur'an unutuldu. Gerçekten unutuldu mu? İspat edelim mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'daki birinci safa bütün sahabe gerçekleştirmiş. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'da farz. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim olunması, teslim edilmesi. 21. basamak ulaşması, teslim 22. basamak. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 4. safa, fizik vücudun Allah'a teslimi. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak. 26. basamak, nefsin Allah'a teslimi, ulul albab makamı. 5. safa, 6. safa irşad olmak. Muhlis olmak. Aynı şey. Halis kılarak nefsinin kalbini muhlis olmak. 6. safa ve 7. safa iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Sevgili kardeşlerim, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizdeki öğretide bu 7 safanın hiçbirisi yok. Şimdi konunun öz iskelet müessesesine bakalım. Dini ayakta tutan temel faktörler 7 safa ve 4 teslim. Menşei Kur'an. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe Kur'an'daki 7 safa 4 teslimi yaşadılar. Onlara sadece Kur'an öğretildi. Bugün Kur'an'ın esamisi yok. Üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimi Kur'an'ı, Kur'an'daki 7 safayı, 4 teslimi bütünüyle yok etmiş olan bir din tatbikatını içeriyor. Ve dünyaya ilmi ulaştıran matematiğin, fiziğin, kimyanın bütün ilmi değerlerin başlangıç noktasını teşkil eden Kur'an hakikatleri
14 asır sonra bütünüyle unutulmuş. İşte size söylediğimiz 7 Safa ve 4 Teslim'in hiçbirisi bugünkü din öğretimi standartlarında hiç kimseye öğretilmiyor. Ve Allah Teala 14 asır sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bize Kur'an'ı öğretmiş. Kime öğretmiş? Bir kara cahile öğretmiş. O biziz. Neden? Hani bir söz vardır. Elif'i görse mertek sanır diye. İşte biz oyuz. Ne Arapça biliriz doğru dürüst, ne de Kur'an'ın okunmasını. Ama Kur'an'ın ruhunu biliriz. Ruhunu. Bunu da alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz. Evet, biz Kur'an'ı, Kur'an'ın ruhunu biliriz. Şimdi neticeye bakalım sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sahabe, Kur'an'ın tam tatbiki, 7 Safa 4 teslim, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Hem 7 Safa'nın farziyeti, hem de bütün teslimlerin gerçekleştirildiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında orada Kur'an'da mevcut. 14 asır sonra İslam aleminin feci durumu. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar 7 Safa ve 4 Teslim'in hiçbirisini bilmiyorlar. Din öğreticileri de bilmiyorlar. Kur'an'ı yaşayanlar sadece tasavvuf ehli. Onlar da devede kulak. Ve Allah Teala bize tasavvufçuların sözleriyle değil, Kur'an'la tasavvufu öğretiyor. Allah Teala bize Kur'an'la tasavvufun aynı şey olduğunu, birbirinden ayrılamaz olduğunu, tek bir müesseseyi oluşturduğunu söylüyor. Ve biz bunu herkese ispat ediyoruz. Biz hakikatleri ispat ettikçe din öğreticileri de bize kızıyor. Sevgili kardeşlerim, sevinmeleri lazım değil mi? Neden? Çünkü Kur'an bir mutluluk rehberidir. Kur'an bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kur'an bir mutluluk garantisidir. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesi ve sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir şey yoktu. 14 asır sonra Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife Kur'an, Kur'an'dan başka bir şey yok. Öyleyse dinler yoktur. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar sadece bir tek din vardı. Bir tek din oluştu. İşte ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannedenlere en büyük ihtarı Allah-u Teala'nın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve senin sahabene de farz kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti İbrahim'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti Musa'yla. Onun şeriatı Hazreti İsa'yla aynıymış. Onun şeriatı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynıymış. 5 tane ulul azm peygamber, onlara sadece ulul azm peygamber deniyor.
Hepsi aynı şeriatın, aynı dinin sahipleri. İşte mutluluğun kökenindeki bu gerçek, bugünkü dünya alimlerine benimsetildiği takdirde savaşlar biter. Sevgili kardeşlerim, Birleşmiş Milletler'de konferans vermek istedik. İslam'ı temsilen biz. Hristiyanlığı temsilen burada Norfolk'taki bir büyük kilisenin pastörü ve Musevileri temsil etmek üzere de bir sinagogun başkanı. Biz üç imzayla Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Dedik ki dinler yoktur. Biz üç dinin temsilcisi orada Birleşmiş Milletler'de bir konferans vermek istiyoruz. Arkasında ne var? Arkasında dünya sulhu var. Arkasında kan dökülmesinin sona ermesi var. Sevgili kardeşlerim, kabul edilmedi davetimiz. Dediler ki, siz bunu kendi ülkenizin buradaki yetkilisine ulaştıracaksınız. Onlar bize ulaştıracak. Daha ilk etapta maksadımızın ne olduğu görüldüğü anda sulhun düşmanları harekete geçtiler. Sonra biz oradaki yetkiliye yazıyla ulaştık ve bir defa daha reddedildik. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz dünya üzerinde oynanan oyunları? İşte bu mutsuz, herkesin huzursuz olduğu bir dünyayı sadece Allah'ın bu ilmi öğrettiği biz huzur içine sokacak vasıfların sahibi kılındık. Ve bunu gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu adam geleceği nereden biliyor diye bize sormayın. Biz bilmeyiz. Biz sadece bir aynayız. O söylediklerini bu ağızla, bizim ağzımızla size ulaştırır. Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse onlar bunu biliyorlar. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Şu anda şeytanın dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Ama en kötüsü de bize hiçbir şey yapması mümkün değil. Bu sebeple iblis kuduruyor. Ama kudursa da kudurmasa da dünya sulhü bütün bu üç kağıtçılara rağmen mutlaka kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Hiçbirinizin en ufak bir endişesi olmasın. Ha, eğer bize nasıl kurulacaktır diyorsanız bunun cevabı bizde yok. Onun nasıl olacağını biz bilmeyiz, bilmek mecburiyetinde de değiliz. Ama anında her an ondan emirleri alırız ve onları bize söyletir. Biz bir aynayız. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yeryüzündeki aynası. Bunları bir övgü sözü falan diye kabul etmeyin sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar bizi artık tanıdınız. Evvelce söylediklerimizin hepsi birer birer gerçekleşti. Bakın ne kadar samimiyiz. Biz bir hiçiz diyoruz. Biz bir şey değiliz. Bir aynayız sadece. O bizim ağzımızdan konuşuyor. Bizi konuşturan o. Onun tasarrufundayız. Tasarrufun ne olduğunu bilmeyen insanlar da bilsinler, öğrensinler ki bir kişinin iradi yapısı Allah-u Teala tarafından bütünüyle alınır da o huzur namazının imamlığına tayin edilirse o tasarruf altındadır. Kalp gözü açık olanlardan binlerce kişi
huzur namazını görebilmiştir. Orada namazı kılanın gerçekten biz olduğunu görmüşlerdir. Bizim ruhumuz, ruhlarımızdan sadece bir tanesi, binlerce, on binlerce ruh, her bir insanın bugün kim tabi olmuşsa onun başının üzerine gelip yerleşiyor. O biziz. Sevgili kardeşlerim, bilmeniz, öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki hangisini söyleyebiliriz size bilmiyorum. Ama mutluluk diyorsanız, mutluluk bir uyum halidir. Neden insanlar mutsuz? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var. İnsanlar doğdukları günden öldükleri güne kadar tasavvufu yaşamadıkça hep nefsleri %100 afetlerle dolu, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaşarlar. Afetler Allah'ın emirlerine %100 karşı çıkar, yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. İki düşman kardeş içinizde birbirini yiyor, devamlı kavga halindeler, devamlı savaşınız var. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Orada huzursuzluk vardır. Orada sıkıntı vardır. Ama orada mutluluk yoktur. İşte bütün dünya insanı kendilerine ne nefs tezkiyesi, ne de nefs tasfiyesi öğretilmediği için bu korkunç manzara, her gün birçok masum insanın kanının dökülmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlara son verecek olan kişi o biziz. Söylediğimiz gibi biziz demekle kendimizi kastetmiyoruz. Onunla biz. Bu vücut sadece bir aynadır. Onun sizlere ulaştırmak istediği şeyleri söyleyen bir ağız, onların gerçekleşmesini gerçekleştirecek olan, oluşturacak olan bir fizik vücut. Yani biz. Aslında bir hiçiz. Sıfır. Sevgili kardeşlerim, biz bir hiçiz. Sadece o var. İşte bu hiçliğimiz sebebiyle Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Ki bu hiç, gelecekte bütün savaşları bitirecek olan kişidir. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Ey insanlar, sizlere sesleniyorum. Neden mutlu değilsiniz? Arkanızda sadece şeytan olduğu için, nefsinizi tezkiye etmediğiniz için, tasfiye etmediğiniz için, bu büyük ilim, bu hazine size öğretilmediği için. Ne diyor Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İşte o ballar balıdır. Mutluluk burada. Demin sözlerimizi bir hedefe yöneltmiştik. Neden insanların mutsuz olduğunu söylemiştik. Neden? Kendi içinde insan kavga halinde. Nefsiyle ruhu arasında bir ömür boyu sürecek olan korkunç bir çekişme. Ruhu hep güzellikleri yapmasını isteyecek, nefsi hep yanlış yaptıracak, arkasından da pişmanlık duyacak. Çünkü Allah-u Teala ona azap edecek her yaptığı yanlışın arkasından. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecek. Ömür boyu yanlışların işlenmesi, nefse tabi olmak, arkasından da hep huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak. Ömür boyu mutsuzluk. Peki ya bu insan nefs tezkiyesini yapmışsa,
Nefs tezkiyesinde durum aynı standartlarda başlar. Kişi nefsini tezkiye ettiği anda nefsinin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık vardır. Dünyaya gelişinde de durum aynıdır. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu nurlar %91'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman %100'e ulaşır. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlandığı zaman ne olur? O kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim önemli mi? Çok önemli. Neden? Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, sadece duyabileceğiniz his huzurdur, mutluluktur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarabilirseniz, o zaman da mutluluktur, huzurdur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından bir huzursuzluk duyarsınız. Bir kişinin kalbini kırarsınız, vicdan azabı duyarsınız. Aslında bu Allah'ın size verdiği azaptır. Arkadan da ruhunuzun nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Her yanlışlığın, her yanlışın bedelini mutlaka ödersiniz. Hele insanlara bu yanlışlıklar sebebiyle zulmediyorsanız, o zaman hiçbir zaman huzurlu olabileceğinizi zannetmeyin. Bir ömür boyu sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Kapkara kalpli bir insan olarak yaşarsınız. Şimdi Allah'ın yoluna girmiş, nefs tezkiyesini sonra da tasfiyesini gerçekleştirmiş birisine bakalım. Ne olmuş? Hiç. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuş. Yani nefsinin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yapmak için çırpınıyor. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlememek için. Ve de kişi öyle davranıyor. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. İnsanlar onu herhangi birisi zannederek ona karşı yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama o bunları dikkate almıyor. O yanlışlıkları yaptıkları için kendisine dokunan kötülükleri sebebiyle değil, onları kurtarabilmek için onlarla konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, aradaki farkı anlatabiliyor muyuz acaba? Kendisine yapılan bir kötülük sebebiyle onları zemetmiyor. Onlara kötü davranmıyor. Onların bu kötülükleri yaparak kendilerine ne kadar azap verdiklerini onlara anlatabilmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın yolunda insanların dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

Bütün insanlar, etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın, hep mutsuz insanlar. Her tarafta bizim ülkemizde hırsızlık, yan kesicilik. Artık sokaklarda güpegündüz mağazaların içine girilip oradaki şeyler çalınabiliyor. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke, bu ülke Osmanlı'nın mirasının sahibi olan ülkedir. Bu duruma gelmemizin arkasında ne var zannediyorsunuz? Sadece bir tek şey, Allah'tan kopmak. Ve hala bir kısım insanlar dini ülke için bir tehlike diye düşünebiliyorlar. Tehlike mi yoksa bütün dünyanın kurtuluşu mu? Her şey değişecek sevgili kardeşlerim. Bu fikri yapının sahipleri ait olduğu yerlerden sorumluluğu olanlardır. O sorumluluklarının gerçek anlamını anlayacaklar. Bir gün söylediklerimizi onlar da inceleyecekler ve sadece nefislerinin kurbanı olduklarını görecekler. O zaman bütün dünyayı kurtaracak olan bir yeni dünya söz konusu olacak. Bir yeni yaşam tarzı. Herkesin başkalarını kendinden üstün saydığı, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte mutluluk orada. Sahabeye baktığınız zaman herkesin kendisini onlardan daha fazla sevdiğini fark eden ama bunun sebebinin de başkalarını kendisinden daha üstün olarak kabul etmesi olduğunu idrak eden bir insanlar dizisi sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını hep ömür boyunca Allah'tan dileyeceğiz. Zannetmeyin ki bu böyle gelmiştir. Hırsızlıklar, cinayetler devam edecektir. Hayır, devam etmeyecektir. Onları yapan insanlar Allah'ı tanımadıkları için nefslerinin kurbanı oluyorlar. Sonra da hayatları boyunca pişmanlığın çilesini yaşıyorlar. Ama öğrendikleri zaman tövbe edecekler Allah-u Teala'ya. Bu ülke dünyaya örnek bir ülke olacak. Şu anda dünyada en çok suç işleyen ülke olmak İtalyanlarda. Ama ikinci sırada da Türkiye var. Biz varız. Sevgili kardeşlerim, dünyada 600 yıl boyunca en az suç işlenen ülke şerefini korumuş olan Osmanlı'nın torunları olmakla şeref duyarız. Soy kütüğümüz Osmanlı'nın başından sonuna Osmanlı olduğumuzu ispat eder. Onlara hayranız. İnsanlar bize kızıyorlarmış. Buz gelir. Biz
Allah'ın dostuyuz. İnsanların dostuyuz. Hepinizin mutluluğu için çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayın. Çok zikredin ki nefsinizin kalbindeki afetler yok olsun. Onları yok edebildiğiniz gün siz de bizim gibi olacaksınız. Bütün dünya düşmanınız olsa vız gelecek. Hiçbir şey sizi korkutamayacak. Çünkü ölümü hayattayken yaşamış olacaksınız defalarca, defalarca. Çoğunuz ne demek istediğimizi anlayamazsınız. Ama olsun, öyle de olsa biz sizi çok seviyoruz. Öyle de olsa kurtuluşun mutlaka gerçekleşeceğini net ve kesin olarak biliyoruz. Şu dünyadaki hiçbir şeyin bu gelişmeyi durduramayacağını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe güvenle bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Gelecekte bu ülke dünyanın yıldızı olacaktır. Çünkü dünya solünü kuracak olan temel yapı gene Osmanlı kanından kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ederek mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ama bu aşağı yukarı bedavadan size verilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Şimdi daha öteye geçtiğinizi düşünelim. Ne olacak? Daha öteye geçtiğiniz zaman nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman bu dünya size kucak açacak. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bitmiş olacak. Çünkü nefsinizde afet yok. Nefsiniz %100 nurlarla dolmuş. %98 fazıl, %2 rahmet. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik. Peki, dış dünyanızda insanlar size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. O zaman bütün dünya ile barışıksınız. Siz barışıksınız, onlar olsun olmasın. Öyleyse dış dünyanızda da hiç kimseyi incitmeyen, başkalarının incitici davranışlarında da o yaptıkları hata sebebiyle kaybettiği dereceleri yakinen bildiğiniz için onların değişmesi için gayret sarf eden bir insan olursunuz. Ondan intikam almak için değil, ona güzeli, doğruyu anlatıp da onu da o nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o muhteşem güzelliği ve mutluluğu yaşayabilecek bir hale getirmeyi hedeflersiniz. Herkese davranışlarınız aynı standartlarda olur. Hataları görürsünüz. İnsanlar düzeltemezler. Söylersiniz, düzeltemezler. Sabredersiniz. Çünkü Allah Teala size sabrı öğretmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İşte bu minvan üzere bir hayat söz konusu sevgili kardeşlerim. Yaşamak ne diyorsunuz, güzel bir şey mi? Bize göre öyle. Şartlar ne olursa olsun öyle. Geleceği Allah'ın öğrettiği bir sıfatıyla geleceğe bakabiliyoruz. O güzel günleri görebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada sulh-ü sükunun kurulduğu o muhteşem dünya sulhu. Evet, o günler gelecek. Hiç kimsenin
kuşkusu olmasın. Eğer bunu engellemekse insanların hedefleri, evvela karşılarında en büyük engelin biz olduğunu bilsinler. Ha, bizi ortadan kaldırmayı falan düşünebilenler olursa bilsinler ki bu mümkün değil. Deneyenler görecekler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizler bizim canımızsınız. Sizler bizim ciğerimizsiniz. Sizler mutluluğun, gelecekteki mutluluğun sahipleri ve muhafızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, önce nefs tezkiyesine, sonra da tasfiyesine ulaştırarak sonsuz mutluluklara hasıl etmesini ve dünyada mutluluk yaşanırmış dediğiniz bir güne hepinizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz bu mutluluk sohbetinde. Hepiniz mutlu olun. Emin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Kağıt ürün. El Fatiha ve as-salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet edelim dedik. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir büyük mutluluğu, bir büyük nimeti. Bu nimet bizi mutluluğa götürüyor. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin mutluluğunuz için yaşamak, onun için konuşmak. Hepinizin mutluluğa ulaşmanız için reçeteyi vermek, tatbikatını Allah-u Teala'dan talep etmek. İşte bu bizim işimiz. Sevgili kardeşlerim, siz ne kadar mutlu olursanız biz de o kadar mutlu oluruz. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları, etrafındaki diğer insanları mutlu etsinler diye yarattı. Hiçbirimiz tek başımıza yaşayamayız. Mutlaka başka insanların ürettiği her şeye ihtiyacımız var. Öyleyse onlarsız, başkaları olmaksızın bir hayat hiç kimse için söz konusu olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun başlangıcı sevmektir. Nefret eden bir insan hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Nefret, nefsin afetlerinden en önemli olanıdır. Nefret varsa mutluluk yoktur. Mutluluk, sevgiyle el ele, gönül gönüle bir beraberliği paylaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutsuz musunuz? Mutsuzsanız sevmeyi bilmiyorsunuz. Gönülden sevmek, kalple sevmek. Eğer seviyorsanız, biliniz ki önce Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı seven herkes mutluluğa ilk adımını atmıştır. Bu sevgi mutlaka insanlara olan sevgiye geniş bir saha ayırmalıdır. Etrafınızdaki kim varsa onlar sizi sevse de, onlar sizi sevmese de, siz onları sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi mutluluğun doğurucu faktörüdür. Sevgi mutluluğu husule getirir, oluşturur. Nefret sadece
mutsuzluktur. Kin mutsuzluktur, huzursuzluktur. Kinle dolu, nefretle dolu kalpler insanları mutsuzluğa ve huzursuzluğa götürür sadece. İşte Osmanlı'yla bugünkü Türkiye'nin farkı. Neden insanlar huzursuz? Neden insanlar mutsuz? Çünkü tasavvufu unuttular. Tasavvuf ki temeli sevmektir. Tasavvuf ki başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamaksa Allah için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, adına başkaları için yaşamak deyin, adına Allah için yaşamak deyin, bunun arkasındaki gerçek manayı gün yüzüne çıkaralım, ışıklandıralım. Ne görüyoruz? Ne zaman bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını başkalarını mutlu etmek üzere dizayn ederse, hedefi sadece bu olursa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Bir insanın huzura ulaşması, başkalarına verebildiği mutluluk oranında geçerlidir. Yetmez, Allah'ın o kişiye olan sevgisi de o kişinin başkalarını ne kadar sevdiği gerçeğine dayalı bir çehre taşır. Öyleyse alternatif yok sevgili kardeşlerim. Sadece sevmek var. Başka bir şey yok. Tek başına sevmek her şeyin anahtarıdır. Önce onu seveceksiniz, Allah'ı seveceksiniz. Öylesine seveceksiniz ki ona aşık olacaksınız. Öylesine seveceksiniz ki ona hayran olacaksınız. O noktaya geldiğiniz zaman insanları sevdiğinizi, çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Size kötü davrananlar da bu dairenin içine girecekler. Sevmeyi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmeye çalıştıkça sevgi çevreniz giderek büyüyecektir. Bu cümleden olarak size düşman olanları da sevebildiğinizi göreceksiniz. Düşmanlarınıza sadece acıyacaksınız. Ama seveceksiniz onları da. İşte o zaman siz Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgi bir güneştir. İnsanın kalbini ısıtır. Sevgi bir mutluluk kaynağıdır. Huzur verir. Sadece seven insanlar başkalarına değer verirler. Ve onları mutlu yapan şey, etraflarını mutlu etmeye kendilerini adamalarıdır. Kim böyle bir şey yapabilirse, o artık başkaları için yaşayan bir insandır. Asıl başkaları için yaşayan bir insan kendisi için yaşamış olur.
En çok kendisi için yaşamış olur. Neden? Çünkü başkalarını mutlu kıldıkça, hayatını onlara vakfettikçe, onların mutluluğuna adadıkça, hasıl olan onlardaki mutluluk mutlaka bir ayna gibi kendisine yansır. Kim bir başkasına mutluluk verirse, o kişi en az o mutluluk verdiği kişi kadar mutlu olur. Bu kendi cephesinden bir gerçektir. Allah-u Teala da onu bir o kadar daha mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, düşünün insanlar var etrafınızda. Onları seviyorsunuz. Onlar için yaşıyorsunuz. Onları sadece mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Nerede bir handikap varsa, ona mutluluk ulaştırmanıza mani olucu bir şey, onu devreden çıkarmak için gayretinizi teksif ediyorsunuz, temerküz ettiriyorsunuz. Gayretinizi o konu üzerine fokus ediyorsunuz, odaklandırıyorsunuz ve kalbinizden geçen buysa, etrafınızdaki herkesi ayrı ayrı mutlu etmekse, sevgili kardeşlerim, müjdeyi hemen verelim ki bunu mutlaka başarırsınız. Neden başarırsınız? Siz mi başarıyorsunuz? Hayır. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız. Geri kalanını Allah yapacak. O sizin kalbinizde olanı en iyi bilendir. İki tür insan yaşar. Başkalarından nefret eden insanlar, başkalarını seven insanlar. Geri kalanı bu iki kutup arasındaki dalgalanmalardır. Ya da derecelerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki biz insanlar başkalarını mutlu etmek için yaratılmışız. Madem ki

kötü davranışta bulunduğu süreçte mutlaka onun üzerinde hakim olan unsur şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizleri kullanmasına müsaade etmeyin. Şeytan bir insanı önce huzursuz etmekle başlar işe. Diyelim ki etrafınızdakilerden biri size ters bir şey söyledi. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ve bu sizi fena halde öfkelendirdi. İşte problem burada başlar. Neden öfke? Başkaları hata yapabilir. Başkaları size kötü davranabilir. Allah'ın dostu olmak budur ki onların kötülüklerine iyilikle mukabele etmek. Diyeceksiniz ki bu herkesin harcı değil. Evet, başlangıçta öyle görünüyor. Ama kişi eğer bu hedefe ulaşmayı dilerse, bunun da şeytanın bir aldatmacası olduğunu kesin olarak yakalayacaktır. Görecektir ki kendisi de başkalarına iyilik edebiliyor. Ve o zevki bir defa yaşadığı zaman başkalarına yaptığı her güzel davranışın arkasından duyduğu iç huzuru, sükunet ve mutluluk o kişiyi başka insanlara da daha kendisine kızan, öfkelenen, kötü davranan insanlara da güzel davranmasını icap ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için parolanız sevmek olmamalı, seviniz olmalı. Ne demek istiyoruz? Sadece siz başka insanları sevmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da sadece sizi sevmelerini temin etmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da etraflarındaki diğer insanları sevmelerini sağlamaya çalışacaksınız. Kanun, severseniz sevilirsiniz. Kanun, nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Eğer mutluluk verirseniz, mutluluk geri alırsınız. Eğer etrafınıza sıkıntı verirseniz, onlardan da size sıkıntı geri döner. Sizi sıkacak olan, sizi huzursuz edecek olan davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, mutluluğun tüketicisidir. Sevgi, mutluluğu kökünden yok edecek olan kainatın en mükemmel silahıdır. Allah Teala'nın yüce Rabbimizin kendisini sevmeyenleri de sevdiğini biliyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Onların da kurtulmasını ister ama bir kanunu var. Herkes kendi iradesiyle yapabildiği güzelliklerin karşılığında derecat kazanır. Yaptığı kötülüklerin sonunda da derecat kaybeder.

der. Kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olması halinde kişinin gideceği yer cehennemdir. Böyle bir kişi zaten dünyada cehennemi yaşar. İnsanlar vardır, görürsünüz, mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Birazcık araştırın, birazcık eşeleyin. Arkasında Allah'a bir yakınlığın mevcut olmadığını görürsünüz. O kişinin bir din adamı olması bu neticeyi değiştirmez. Allah'ı sevmeyen bir insanın başkalarını sevmesi mümkün değildir. Eğer Allah'ı severseniz, Allah-u Teala'nın sizi 700 kat daha fazla sevdiğini göreceksiniz. Siz başkalarına bir şeyler verirseniz, Allah-u Teala 700'e kadar varan mükafatlarla sizi mutlu kılacaktır. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar. Bir mesela buğday kadar, mesela bir arpa kadar. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzel bir şey ki başkaları için yaşamak. O zaman kendinizi düşünemezsiniz. Siz yoksunuz. Sadece mutlu etmek istediğiniz insanlar var. Hayatınız boyunca hep acaba ben onu, A'yı, onu, B'yi, onu, C'yi, onları nasıl mutlu edebilirim? İşte düşünceniz bu olmalı. Bu düşünce bile tek başına bir iksirdir. Sizi mutluluğun en üst noktalarına çıkaracak olan bir hedef tayini. Onun için başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğunun vasıtası olun. Başka insanları mutlu etmek üzere bir hayat seçin kendinize. Sadece bunun için yaşayın. O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar bolluk, ne kadar bereket verdiğini göreceksiniz. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, Allah'ın bereketini engelleyen ve örten bir vasıtadır. Her biri berekete engel olur. Onun için atalarımız öfkeyle kalkan zararlı oturur diye bir atalar sözü koymuşlar ortaya. Siz sevgiyle kalkın, sevgiyle oturun. Sevgiyle harekete geçmenizden bu hareketin sonuç bulmasına kadar geçen devrede siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü severseniz hedefiniz başkaları için yaşamaktır. Kimi mutlu ederseniz onun mutluluğu sizi ondan çok daha fazla mutlu edecektir. Salt başkalarına verdiğiniz mutluluk sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda kim varsa onların mutlu olması konusunda çalıştığınızda ne kaybedersiniz ki? Ama ne kazanırsınız ki diye kendi kendinize sorarsanız bunun cevabını yaşayarak
öğrenmenizi isteriz. Başkalarına onları mutlu etmek üzere öyle bir davranış biçimleri dizisi tatbik etmelisiniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar sizin onlara karşı gösterdiğiniz o güzel davranışlar, onları sevdiğinizi her an belli eden davranışlar sebebiyle mutluluğu yaşasınlar. İşte etrafınızdaki bütün insanlara dağıtabildiğiniz her mutluluk demeti size kat kat geri dönecektir. Etrafınızda 20 kişi var diyelim. Her birini mutlu etmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Mutlu olduklarını da gördünüz. Bunun manası sizin her birinizde onların her biri kadar her birine yardım ettiğinizde, her birini mutlu ettiğinizde mutluluğu yaşamanızı ifade eder bu. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onların her birinin 10 katı mutlusunuz. Etrafınızda 20 kişi varsa onların her birinin 20 katı mutlusunuz. Ya etrafınızdaki bütün insanlar da birbirlerini seviyorlarsa, birbirleri için yaşamaya başlamışlarsa, herkes birbirine yardım etmek üzere, hizmet etmek üzere fırsat arıyorsa, işte bu güzelliği aramaktır. İşte bu mutluluğu aramaktır. İşte bu Allah'ın varlığını iliklerinde hissetmektir. Çünkü şeytanın bacaklarını kıran, çünkü şeytanın davranış biçimlerini sağlayacakları etki bakımından sıfıra indiren şey sizin insanları sevmenizdir. Şeytan ne ister? Herkesten nefret etmenizi. Şeytan ne ister? Bu sebeple herkese çatmanızı. Şeytan ne ister? Onların da size çatmasını. Şeytan ne ister? Devamlı aranızda niza, kavga, kargaşa olmasını ve hep kendisi gibi, iblis gibi mutsuz olmanızı ister. Allah da hepinizin birbirinizi sevmesini, o sevgi halesi içinde birbirinizi en güzele ulaştırmanızı, mutluluğa ulaştırmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, siz seviyorsunuz, bu birinci adımdır. Bu sevgi devam ettiğiniz takdirde mutlaka başkalarının da sizi sevmesiyle noktalanacaktır. İşte mutluluğun ikinci cephesi. Hem güneş hem ay. Siz onları seviyorsunuz. Onlardan da size geri dönecek olan şey sevgidir. İşte sevdiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu başkalarının her hareketinde size gösterdiği sevgi dolu davranışlarla daha üst boyutta yaşayacaksınız. Bütün insanlar bir aynadır. Severseniz sevgi onlardan size tekrar geri döner. Nefret ederseniz size gelecek olan, geri dönecek olan şey nefrettir. Kindir, öfkedir, düşmanlıktır, sevgisizliktir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna müsaade edeceksiniz ki? Neden başkalarına kötü davranıp onlardan da kötü davranışlar gelmesini sağlayacaksınız ki? Bütün insanları sevmek varken, onların mutluluğuna kendinizi adamak varken, bu adanışın sonunda onlardan size geri dönen şeyin mutlaka sevgi olacağına emin olmak varken ve bunu elde etmek varken, sevgi için, sevgi için. Neden sevgisizlik edeceksiniz? Neden nefret edeceksiniz? Neden kin duyacaksınız? Bu öfkenin, kinin, nefretin
Hayatınızda kökünü kazıyın. Hiçbir iz kalmamalı. Evet ama onlar benden nefret ediyor mu diyorsunuz? Başlangıcını araştırın. Orada siz varsınız. Siz onlardan nefret ettiğiniz için onlar da sizden nefret ediyorlar. Benim hiç hayatımda dostum olmadı. Böyle mi diyorsunuz? Peki siz kimseye dost olabildiniz mi? Öyleyse gayet normal. Eğer toprağa buğday ekerseniz oradan yalnız buğday bitkisi çıkar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse siz toprağa nefret, kin, öfke tohumlarını atmayın. Sevgi tohumunu atın. Sizden etrafınıza ulaşan şey sadece sevgi olsun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Herkesi sevin. A sizi sevmiyormuş. Asıl o sevmeyeni sevin. Sevginizi hissettirin ki bakın ondan sonra ondan size nefret ulaşacak mı? Bilgene kalırsanız, yani onun size olan nefretine tesir sahasının dışında kalırsanız, bu sizin iyileşme temayülünüzün başlangıcıdır. Daha sonra öğreneceksiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. Hasılat, bunun hasılası bir gün o kişinin de mutlaka sizi sevmesidir. Ne kadar kin dolu, ne kadar nefret dolu olursa olsun, siz onun nefretine, kinine, öfkesine, intikam hislerine, intikamdan bigane olarak, intikamın tamamen dışında kalarak, her cepheden pozitif davranışlarla yaklaşırsanız, onların kinine sevgiyle cevap verirsiniz. Şartlar ne olursa olsun sevginizi hissettirmekten vazgeçmezseniz, o zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi açısından gazoz ağacınız olur. Sevgili kardeşlerim, hani kahvelerde tavla oynanır, taraflardan birisi yenilir, gazozlar ısmarlanır. Yenen kişi der ki bu benim gazoz ağacım. Sevgili kardeşlerim, siz sevgi ağaçları kurun. Herkes size bir sevgi ağacı olarak baksın. Sevin. Karşınızdaki sizi sevmiş ya da sevmemiş. Sizin için hiç fark etmemeli. Çünkü sizi sevmeyenlerin de mutlaka sevecekleri bir neticeyi alabilmeniz için sizin onlara sevginizi hissettirmeniz, yaşatmanız lazım. Ama içinizden sevmek gelmiyorsa bunu gerçekleştiremezseniz, suni bir davranışla sevdiğinizi ima etmek ya da sevdiğinizi zannettirmek sizi hiçbir yere götürmez. Belki konunun başlangıç noktası bu olabilir. Sevmediğiniz halde seviyormuş noktasına onları ulaştırmak konunun ilk adımı olabilir. Ama bunun aslı o değildir. Nedir? Sizi sevmeyen kişiyi gerçekten sevmek. Saf, tertemiz bir duyguyla sevmek. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun başlangıç noktasıdır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Bu dünyada
Mutluluğu yakalayabilenler, başkaları için yaşayanlardır. Onlar sonsuz mutluluğu yakalamışlardır. Neden? Başkaları için yaşadıkları için gidecekleri yer mutlak olarak cennettir. Başkaları için yaşayan bir insan, aynı zamanda Allah için yaşayan kişidir. Kim gerçek anlamda Allah için yaşıyorsa, işte o kişi başkaları için yaşayan kişidir. Kim başkaları için yaşıyorsa, işte o kişi aynı zamanda mutlaka Allah için yaşayan kişidir. Neden? Çünkü Allah Teala'nın temel emri bu. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz. Yani etrafınızdaki insanlara da sevgiyi aşılamalısınız. Onların da, siz nasıl etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onların da etraflarındaki insanları sevmelerini sağlamaya çalışın. O zaman herkesin birbirini sevdiği, başkaları için yaşadığı bir toplum o süre gelir. İşte atalarınız Osmanlı öyleydiler. Başkaları için yaşayan insanlardan teşekkür ediyorlardı. Herkes, herkesi sadece seviyordu. Neden? Çünkü hepsi tasavvuf mensubuydu. Tasavvuf demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir başka açıdan basamaklar itibariyle, merdivenler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Bu 7 kademelik dizayn içerisinde insan daha çok sevecektir. Sevmek ne ifade eder? Sevmek mutluluk ifade eder. Sevgiyle mutluluk el ele giden ikiz kardeştir. Seven kişi mutlu olur, nefret eden kişi sadece mutsuz bir dünyada yaşamakla kalır. Ama herkes benden nefret ediyor. Ben de onlardan nefret ediyorum. Hayır, öyle değil. Önce sen onlardan nefret ettin. Ki onlar sana nefretle mukabele ettiler. Aksini kabul edelim. Onlar bize nefretle davranıyorlar. Biz onlara, etrafımızdaki insanlara sevgiyle davranırsak, onların nefretle davranma imkanlarını ellerinden söküp almış oluruz. Yapamazlar sevgili kardeşlerim. Eğer siz onları severseniz, sevgi ulaştıran bir insan olursanız, sevmenin muhtevasını sizde gören bu insanlar sizi sevmemezlik edemezler sevgili kardeşlerim. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Hiç kimse zorla sevgi sahibi yapılamaz. Bir insanın sizi sevmesini istiyorsanız yapabileceğiniz bir tek anahtar var elinizde. Kapıyı açabilecek tek bir anahtar, o sizin onları sevmenizdir. Kanun öyle, severseniz sevilirsiniz, nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Bütün insanlar birer aynadır. Onlara nasıl davranırsanız, o davranışı size aksettirirler. Hal böyleyse, neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık?
Eğer nefret ederseniz, kin tutarsanız, düşmanlık ederseniz, onlardan da size geri dönen şey kin, nefret ve düşmanlık olacaktır. Öyle değil mi? Öyleyse, ama ben onları sevsem de onlar benden nefret ediyor diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, çok büyük bir yanılgı bu. Deneyin. Siz onlara kötü davrandınız, davrandınız, davrandınız. Onlar da size kötü davrandı. Bir gün durdunuz. Siz onlara ansızın onları sevmeniz lazım geldiğini düşünerek sevgiyle davranmaya başladınız. Onlar nefretlerini devam ettireceklerdir ama siz de onun karşılığını almak yerine, nefretin karşılığını nefret olarak almak yerine sizden sevgi gördükleri zaman onlar evvela ne yapacaklarını şaşırırlar. Sonra mı? Sonra çareleri yok, mecburlar. Onlar da sizi seveceklerdir. İnanmayan varsa hodri meydan. Deneyin. Bakalım söylediklerimiz doğru mu? Aksinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi sevgiye davet ediyoruz. Sevin ve sevinin. İşte dünyadaki mutluluğun anahtarı budur. Sevmek ve de sevilmek. Unutmayın, severseniz, başkaları tarafından da sevilirseniz, en çok sizi seven Allah olur. Başkalarından binlerce, milyonlarca kat fazla. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgiye koşun. Sevin ve sevilin. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgi pınarlarından daya daya su içirerek, sevgi içirerek, sonsuz, nihayetsiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz iradeler. Cüz'i irade, külli irade ve ilahi irade. Kavram tayinini baştan devreye sokarsak eğer, kişisel irade cüz'i iradedir. Herkesin dilediğini yapmakta serbest olduğu, kendisine kullanılmak üzere verilen bir iradesi vardır. Bir insan dilediği her şeyi yapmak serbestisinin sahibidir. Bu ona dilediği bir şey gerçekleştiği zaman derecat kazandırabilir. Ama bunun aksi olarak da öyle şeyler vardır ki o kişi onu yaptığı zaman derecat kaybeder. Başkalarına zarar verecek olan bütün davranış biçimleri kişiye derecat kaybettirir. Allah'a karşı gelmek, isyan etmek, günah işlemek, kısa bir ifadeyle, insana derecat kaybettirir. Öyleyse, kişisel irade, bu kişisel iradenin davranış biçimleri sebebiyle derecat kazanabilir veya kaybedebilir. İlahi irade, Allah'ın iradesidir. Allah neyi dilerse o mutlak olarak gerçekleşir. Allah Teala sadece ol der. Ol. Ol demesi o şeyin oluşması için yeterlidir. İşte Allah Teala'nın ol deyişiyle yaratılan bir kainat. 100 milyar galaksi. 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Sonsuzluğu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte Allah böyle yaratır. Bizim dünyamız bu sonsuzlukta bir küçücük noktadır. Kırk bin kilometre çevresi olan, ekvatoru olan bir dünya dizaynı ve küçücük bir nokta. O sonsuzlukların Rabbidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, İkisinin arasındaki insanlar. Her gezegene göre bu tarif değişir. Bize göre yani göklerdeki insanlar bizim dünyamızın dönüş standartlarında bize göre yukarıda olanlar. Ama her gezegene göre yukarıda olanlar ve aşağıda olanlar, sağda olanlar, solda olanlar, önde olanlar, arkada olanlar, her yıldıza göre değişkenlik gösterir. Allah Teala nasıl bir dizayn kurmuş ki, milyarlarca seneden beri dünya güneşin etrafındaki yörüngesinde dönmektedir. Ve eliptik bir yörünge üzerinde ne
güneşe yapışmakta ne de ondan kurtulup boşluğa uçmaktadır. Allah Teala dünyaya verdiği hızla dönüş hızını öyle bir dizayn içerisinde tutmuştur ki bu eliptik yörüngede dünya güneşin etrafında kesintisiz bir şekilde dönecektir. Ta ki kıyamet günü gelsinde bu dengeyi bozucu olan bir sistem oluşsun. O güne kadar öyle kusursuz, mükemmel bir sistem ki dünya hep güneşin etrafında dönüşüne devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte dünyayı güneşin etrafında döndüren, ayı da dünyanın etrafında döndüren güç, ilahi iradenin gücüdür. Allah Teala'nın kainatı yaratması insan içindir. Buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizin için yarattık diyor Allah Teala. İnsan şu yaratılan kainatta Allah'a en yakın mahluktur. Melekler de, cinler de insandan daha yakın değildir. Neden? Çünkü sadece Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüştür. Bütün kainatta Allah'ın yarattığı melekler de, cinler de dahil olmak üzere ki cinlerin arasında şeytanlar da var. İsterseniz ona şeytanları da ilave edelim. Melekler, cinler, şeytanlar, hayvanlar, kuşlar, balıklar, sulardaki, göklerdeki, yerlerdeki bütün varlıklar ve insan. Onların en üstünü insandır. Çünkü insan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaktadır. Allah Teala'nın biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık sözü gereğince Allah Teala bize ruhundan üfürdüğü zaman bir de nefs ilave etmiştir. Ruh %100 hasletlerle dolu bir müessesedir. Allah Teala'nın bize ihsanıdır, nimetidir. Nefse %100 afetlerle dolu bir sistem olarak onun zıttı vücuda getirilmek suretiyle insan dengeye getirilmiştir. İkinci bir denge kurulur mu? Evet. Çünkü Allah Teala ruhu kendisine geri istiyor. Ne zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılırsa o zaman sadece nefs kalır. İşte bu nefsin afetlerini yarıya kadar yok etmeyi de aynı dengeyi kurmak üzere Allah Teala garanti etmiştir. Başlangıçtaki dengenin nefs %100 afetlerle dolu, ruh %100 hasletlerle dolu dengesinin terazinin iki tarafı birbirine eşit. Ruhu Allah Teala'ya gönderdiğimiz zaman, ruh bizden ayrıldığı zaman geriye nefsimiz kalıyor, fizik vücudumuz kalıyor. Bu denge sağlanana kadar nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşana kadar Allah Teala bizim şeytanla ilişkimizi tamamen kesiyor.
öyle bir paratoner, öyle bir perde, öyle bir engel getiriyor ki ruhumuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde şeytanın bize hiçbir şekilde yaklaşmasına Allah'ın kurduğu o koruma sistemi müsaade etmiyor. Şeytan bu sebeple bize hiçbir şey yapamıyor. Ne zamana kadar? Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşsın. Her gök katında ruhumuzun seyri sülûku %7'lik bir nur birikimini ifade eder. 7 defa %7, %49 eder. Başlangıçta Allah'ın nefsimizin kalbine gönderdiği, mürşidimize tabi olmadan evvel gönderdiği, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbine yol açtıktan sonra ilk gönderdiği öncü nurlar %2 rahmet nurudur. Bununla beraber 7 defa %7, %49 eder. %51 nura ulaştığımız nokta hangi noktadır? %51 nura ulaştığımız nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. O zaman başlangıçta %7, birinci katta, ikinci katta %7, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 nur birikimi %49 eder. İki de baştan Allah Teala'nın bize ulaştırdığı göğsümüzü yardığı zaman ilk ulaştırdığı öncü nurlar %2 rahmet, nefsimizin kalbini %51 nurlarla kaplar. Sevgili kardeşlerim, Allah bu dengeyi, %51 dengeyi, %50 dengeyi, yarı yarıya olan dengeyi biraz daha torpilli geçmiş %1 fark ettiriyor. Sağlayana kadar şeytanın bize tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Tam aksine bu devre dünyada en fazla mutluluğu yaşadığımız devredir. Bir insan hayatının Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidine tabiyetle dahil olmak üzere geçirdiği 7 tane gök katını ruhunun aşıp Allah Teala'nın zatına ulaşması olayı, vuslat olayı, o kişinin dünya hayatında yaşayabileceği en büyük mutluluktur. 7-8 aylık bu mutluluk daimi zikre ulaştıktan sonra dahi yaşayamayacağınız çok özel bir muhteva taşır. Demek ki Allah Teala o sırada öyle bir tesir icra ediyor ki insanın üzerinden üzüntüleri, sıkıntıları bütünüyle alıyor seyri sülük boyunca. Seyri sülük ruhun Allah'a yaklaşımı ve ulaşmasıdır. Salikler seyri sülükte olanlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere mürşitlerine vasıl olmuş, onun elini öpmüş, önünde diz çöküp tövbe etmiş, Allah'tan sorarak mürşidine ulaşmış olan bu insanların ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a doğru hangi dergâhtan olurlarsa olsunlar yola çıkmıştır. O yola çıkanların hepsi o dergâhtan ayrılarak mutlaka devrin imamının ana dergâhına ulaşırlar. Bütün ruhlar bir tek yolculuk yaparlar. Tek bir kafile, ikinci bir kafile hiç olmamıştır. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan ve Allah'a 7. katta 7 tane alem geçtikten sonra ulaşmak üzere Sitre-i Münteha'ya vasıl olan Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olan, Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olan Allah'ın ruhu. İşte fenomen budur. Allah Teala bütün insanların ruhlarını
Allah'a ulaştırmasını emreder. Bu onların nefslerinin %51 temizlenmesine bağlıdır. Çünkü kişinin nefsindeki afetler %7 azalmadıkça ruh zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Ta başlangıçtaki %2 rahmet nurunu da buna eklersek, birinci hamlede %9 nur birikimi olmadıkça kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. Çimenlerde secdeyi yapamaz. Bu kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2'yi devre dışı bırakalım. Sonradan hesaba katmak üzere. Çünkü başlangıçta giren nur, rahmet nurudur. Allah Teala insanların göğüslerini yardığını, göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. En'am suresi 125. ayet-i kerime.

Hemen yuridullahu en yehtiyehu. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Yeşra sadrehu lil İslami. Onun göğsünü İslam için yarar diyor. Şerh eder. İşte Allah'ın göğsünü yardığı, yani göğsünden o kişinin manevi kalbine bir yol açtığı bir insan bu. Kimmiş o özelliği? Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse. Sevgili kardeşlerim, demek ki bir dilek gerekiyor. Allah'a ruhu ulaştırmak gereği. Böyle bir dilek olmazsa sadece cüz'i iradeyle yaşarsınız. Size verilen iradeyle neler yapmayı isterseniz onları yapabilirsiniz. Ama ruhunuzu külli irade devreye girmeksizin hiçbir zaman Allah'a ulaştıramazsınız. Bu ulaşmayı ilahi irade, Allah'ın iradesi gerçekleştirecektir. İlahi irade ile cüz'i iradelerin hepsinin toplamı külli iradeyi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, iradi yapı insanın iradesini kullanmasıyla gerçekleşen bir merdivenin basamaklarına çıkmak gibidir. Allah'a ulaşmayı diler insan, bu konunun başlangıcıdır. Allah Teala onu, Allah'a ulaşmayı gönülden dileyen herkesi hacet namazı kıldığında mutlaka mürşidini o kişiye göstererek bir hedefe ulaştırır. Mürşid. Mürşid insana ceryanın, Allah'ın ceryanının geçmesini sağlar. O da o ceryanı kendi mürşidinden almıştır. İlk ceryan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan hüviyetinde ansızın birdenbire Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında belirmiştir. Ona doğru bir adım atmıştır ve ikra demiştir, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar hiç olmayan, hiç görmediği birisinin karşısına çıkması ve böyle bir safı sözü söylemesi sebebiyle şaşırmıştır. Ve verdiği cevap çok açık bir şekilde gerçeği ifade ediyor. İkra bi ismi Rabbiki, emir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, oku, Rabbinin ismiyle oku. İyi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak bilmiyor, ümmi. Diyor ki, ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam, sanki hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor ve ikra diyor, oku ikinci defa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ben okumak bilmiyorum diyor. O okumayı bilmeyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ömrü boyunca Kur'an-ı Kerim'i okumuştur. Baştan sona kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala onun kalbine nakşetmiştir. Onun kalbine yerleştirmiştir. Her sözü Kur'an'dandır. Okumak yazmak bilmiyordu. Evet, kağıt üzerindeki harflerden okuma yazmayı bilmiyordu.
Ama Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onun kalbine bütün Kur'an'ı yazdı. Ve o ömrü boyunca hep Kur'an'dan emirlerini verdi. Hep Kur'an'ı anlattı bütün sahabeye. Bütün Kur'an'ı anlattı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan 14 asır sonra Allah Teala bize de Kur'an'ı öğretti. Bize öğrettiği Kur'an'la biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın milyonda biri bile olamayız. O peygamberdir. Ama dünyadaki en büyük mutluluğu bize veren şey altı bin dokuz yüz sayfalık bir Kur'an-ı Kerim külliyesinin Allah Teala'nın bize hazırlatmasıdır. Hamdolsun ki 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim'imiz tamamlanmıştır. Dünyadaki 19 ciltlik en büyük Kur'an-ı Kerim dizaynı bize aittir ve bilgisayarımızda da mevcuttur. Herkesin istifadesine sunduk. Özellikle isteriz ki okunsun ve tenkit edilelim. Tenkit edelim ki Allah-u Teala'nın bize neden öyle yazdırdığını izah edelim. Sevgili kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a üç defa ikra deyip de üçünde de ben okuma yazma bilmiyorum cevabını alınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sımsıkı sarıldı. Allah'ın cereyanı şiddetli bir şekilde ikisini büyük bir titremeyle sarstı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi baygınlığa girdi. Bu kelen cereyanın bir peygambere verilen en üst seviyedeki tesiriydi. Örtülere büründü, üşüme geldi üzerine, titremeye başladı. Ve Cebrail Aleyhisselam onunla bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'nın öğretmesine kadar sık sık meşgul oldu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kalbine nakşetti. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 63 yıllık hayatında ömrü boyunca hep kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okudu. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Öyle bir nesil yetiştirdi ki onlar da öğrendiklerini etrafındakilere anlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara tabi oldular. İşte onlara tabiin deniyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala Ensar ve Muhacirinden bahsediyor. Ensar yardımcılar, Medine'deki yardımcılar. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler.
Allah Teala Tövbesiniz suresinin 100. ayet-i kerimesinde Ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor. İşte onlara tabi'in deniyor. Ensar ve muhacirin en tabi standartlarda bir peygambere tabi olmuşlar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz son nebiydi. Son peygamberdi. Allah Teala o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Buyuruyor. İşte o son peygamber. Ona tabi olanların bir kısmı Medine'den gelenlerdi. Orada ağacın altında tövbe yapanlar onlardı. Ve Allah Teala diyor ki onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne demek bu? Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ediyor. Tecelli elleri de dahil olmak üzere bütün vücudunu kaplıyor. Bu tecelli kişide oluştuğu zaman Allah'ın cereyanı Resul'ün vücudunda toplanır ve oradan el öpen herkese ulaşır. Bu cereyan geçmesi birçok insanda cezbe adı verilen bir titreşim vücuda getirir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın üst üste 3 defa şiddetle sarsılmasından sonra o da cezbe almaya başladı. Ve ondan sonra tabi olanlar, ondan evvel tabi olanlardan da bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

bir üstünlük işareti değildir Allah-u Teala'nın katında. Bazı vücutları cezbeye müsait olarak yaratmıştır Allah-u Teala. Hikmetinden sual olunmaz, niçin öyle olduğunu bilmiyoruz. Bazı vücutları da cezbe almayacak hüviyette yaratmıştır. Cezbesi olmayanlar bu açıdan üzüntü duymamalıdırlar. Allah Teala dileseydi onları da cezbe alabilecek bir hüviyeti yaratırdı. Yaratmasında mutlaka Allah'a göre bir hikmet vardır. Ama bu hiç kimse tarafından üzüntü konusu edilmemelidir. Sevgili kardeşlerim, cezbeyi vücuda getiren ilahi iradedir. Dilediğinde cezbeyi oluşturur. Kişi Allah kelimesini kullanarak şiddetle sarsılır. Her Allah dediğinde sarsılmaz. Allah dilediği zaman onu sarsar. Allah kelimesini o sırada aklından geçirmese bile cereyan geldiği zaman böyle bir isim mutlaka kişinin aklına gelir. Allah kendisini hatırlatır. Cezbe bütün insanlar için gaybten gelen ilk kesin işarettir. Kişi kendisinin hiçbir dahli olmaksızın bir kuvvetin onu kendisini şiddetle sarstığını yaşıyor. Bu dışarıdan bir tesirin kendisine geldiğini o kişiye kesin olarak Allah'ın ispat etmesidir. İşte İslam olarak yaşayacak olan bütün insanları Allah'a ısındırmak için, yaklaştırmak için cezve Allah'ın önemli bir delilidir. Burada kişi ilk sağlam delili oluşuyor. Kendisinin hiçbir dahli olmaksızın Allah onun vücudunda bir sarsıntıyı oluşturuyor. Böyle bir sarsıntı o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Bu tahkiki imanın ilk adımıdır. Kişi kendisinde olmayan bir kuvvet tarafından hızla sarsıldığını en güzel şekilde idrak ediyor. Bu sarsıntı ilahi iradenin, Allah'ın iradesinin onun dilediği kişiler üzerinde varlığını ispat etmesidir. Kişi çok açık bir şekilde kendisinin hiçbir dahli olmadığı halde vücudunun şiddetle sarsıldığını görür, idrak eder ve Allah-u Teala'ya sınırsız hamd eder ve şükreder. Sevgili kardeşlerim, cezbeyi sadece ilahi irade verir. Cezbe Allah ile kulunun direkt ilişkisidir. İlahi iradenin kendisini en sağlam, şaşmaz ve inkar edilemez bir hüviyette kendisini göstermesidir. Allah'ın o kişiyle direkt ilişki kurması demektir. Her sarsıntı o kişi için Allah'a şükretmenin bir yeni sebebini oluşturur. İnsanlar cehaletleri sebebiyle Allah yoktur bile diyebilirler. İşte böyle diyen insanların karşısında Allah'tan cezbe alanlar içlerinden gülümseyerek o insanlara bakarlar ve de acıyarak onların da Allah'ın yoluna girmesi için

Ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Öyleyse bir yerlere ulaştık. İnsandaki irade cüz'i iradedir. Herkes de bir cüz, bir kişiye ait olan bir ilahi bir irade Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Ama o kişiye hasredilmiştir. O kişi bütün yapacaklarını kendi iradesiyle yapar. Önemli mi? Çok önemli. Bir insan derecat kazanırsa veya kaybederse kendi iradesinin evvel emirde sebebiyle derecat kaybeder veya kazanır. Bir başkasına bir kötü davranışta bulunur, derecat kaybeder. Bir iyi davranışta bulunur, derecat kazanır. Öyleyse cüz'i irade kişiye derecat kazandıran veya kaybettiren o kişinin hayatiyetinde en büyük etkendir. Peki bir başka cüz'i irade tarafından da derecat kaybetmesi veya kazanması mümkün olabilir mi? Evet. Kim ona bir kötülük ederse o kötülük gören kişi diğerinin kaybettiği derecatı kazanır. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülüğe muhatap olan, kendisine kötü davranılan kişi de kötülük yapanın kaybettiği derecatı kazanır. Bu başkaları sebebiyle, başka bir cüz-i irade sebebiyle derecat kaybetmektir veya kazanmaktır. Burada her ne kadar kaybetmektir diyorsak da öyle bir şey mümkün değildir. Başka bir iradenin sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle siz derecat kaybedemezsiniz. Ama size bir kötülük ederse derecat kazanırsınız. Size bir iyilik yaparsa derecat kazanamazsınız, kaybetmezsiniz de. Size bir iyilik yapmaları sizin derecat kaybetmenizi gerektirmez. Sadece o kişiye Allah'ın derecat vermesine sebebiyet verir. Siz bir başkasına iyilik yaparsanız derecat kazanırsınız. Ama o kişi sizin yüzünüzden bir derecat kaybına veya kazancına ulaşmaz. Ama kim başka birine bir kötülük yaparsa, kötülük yaptığı kişi derecat kazanır, kötülük yapan kişi derecat kaybeder. Birinin kaybettiği derecat, ötekinin kazandığı derecata daima eşittir. Sevgili kardeşlerim, cüz'i iradeler arasında bu tarz davranışlar oluyor. İlahi iradeyle ilişkilerinizde her zaman ilahi iradenin sahibiniz olduğunu hatırlayın. Sizi yaratan o ilahi iradedir. Külli iradeye gelince bunların hepsinin toplamıdır. Bütün cüz'i iradelerin toplamı ve ilahi irade külli iradeyi vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İradeniz Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda sizi zorlayacak olan, onu gerçekleştirmeniz için size tesir edecek olan kuvvettir. İlahi irade sizin bir kötülük yapmayı düşündüğünüz zaman sizi önleyen kuvvettir. Onunla ilişkiniz üst boyutlara çıktıkça onun önleme kudretinin ne kadar mükemmel olduğunu birer birer yaşayacaksınız. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sizi seven bir Rabbiniz olduğunu kesin olarak öğreneceğinizi bilin. Her geçen gün eğer siz Allah'a yaklaşıyorsanız, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman Allah'a daha çok yakınsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok yakınsınız. İradenizi teslim ettiğiniz zaman en çok yakınsınız. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde yakin kademelerinin en üstünü hakkul yakindir. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın indinde bütün güzellikler sizler için vücuda getiriliyor. Hepiniz en güzele ulaşmak üzere yaratıldınız, insan olarak yaratıldınız. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için. Öyleyse dünyadaki en mutlu insanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Bu teslimler dizisi bir insanı daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılar. Allah'a yaklaştıkça Allah'ın yardımını daha üst boyutta alırsınız. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, cüz'i irade, ilahi irade ve külli irade konusundaki anlatacaklarımız burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

kağıt ürün. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın üstün bir mahluk olmasından bahsetmek istiyoruz. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde insan en üstün standartlarda yaratılan bir mahluktur. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğü için bütün insanlar doğdukları zaman kendilerine Yüce Rabbimiz tarafından ruh üfürülür. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Onun içine, insanın içine Allah ruhundan üfürdü. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk başka hiçbir mahlukla eşdeğer olamaz. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhu var. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Hepimiz bu emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a, onu bize üfüren Allah'a iade etmekle hepimiz vazifeli kalındık. İşte böyle bir olay, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması vuslat adını alır. Vuslat kelimesi, usul kelimesi, vasıl olmak, hepsi aynı kökten gelir. Ulaşmak, varmak, kavuşmak manasına gelir. Ve Allah Teala bu muhtevayı bütün insanoğullarına garanti etmiş. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Seçmedikleri kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diye diğer insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sadece onlar seçilmezler. Onların dışındaki insanlar, yani insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilmiştir. Yılda birkaç defa İmtihandan geçirilir insanlar. Musibetlerle imtihan edilir. İşte neticeler o imtihanların neticesine göre tayin eder. Onlardan ders almamız lazım ve Allah-u Teala'nın bu ayette söylediği Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların Allah'a ulaşması, fizik vücutlarını ulaştırması değildir, nefslerini ulaştırması değildir, ruhlarını ulaştırmasıdır. İşte kim şu dünya hayatını yaşarken
Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişi için kafidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyordu? Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah bir şey söylediği zaman o söz mutlaka yerine getirilir Allah Teala tarafından. Ona karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Çünkü Allah'tan başka her şey mahluktur. İşte bu Allah'ın dostlarının düşmanı olan bir mahluk, o iblistir, şeytan. O bütün insanların bu kadar kolay bir şekilde cennete ulaşmalarına fena halde içerliyor. Böyle olduğu içindir ki bir sürü safsatayı insanları bu hedefe ulaşmaktan men etmek üzere devreye sokmuştur. Öyle bir hüviyet almış ki İslam alemi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tezine dayalı olarak insanlar ruhlarının vücutlarından ayrılmasına engel olmaya çalışmışlardır. Oysa ki Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rabbine ulaş, Rabbine vasıl ol. Ve enibu ila rabbikum ve eslumu lehu min kabli en yetiküm el azabe. Üzerine azap gelmeden evvel Allah'a yönel ve ona teslim ol. Bu teslim çok daha geniş spektrumlu bir olaydır. Çünkü bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, dört tane teslimin tamamı vardır. Ölmeden evvel, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı denemek. En iyi kelimesi, münib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 31 bunu söylüyor. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte görülüyor ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, o bundan kendini kurtarabilir. Rum 31'de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma dedikten sonra o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Rum 32'de. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Bu insanlar takva sahibi değil. Kim bu insanlar? Bu insanlar müşrik. Şirktiler. Bu gizli şirk. İşte Allah ile olan ilişkiler, insanların bu istikametteki muhtevası.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde hepiniz için bir tek hedef vardır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Dilemelisiniz ve Allah'a ruhunuzu mutlaka ulaştırmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsunlar diye yarattık. İşte bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Allah için yaşayan insanoğlu, ona ruhunu ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. İrci-i emri Allah'ın açık bir emridir. Rabbine rücu et. Geri dön. Geri dön ne demek? Oradan geldin. Rabbinden geldin. Rabbin ruhunu sana üfürdü ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne yazık ki Kur'an'ın muhtevasını bilmeyen insanlar, asli unsurları devreden çıkaran insanlar, bir safsataya kendilerini kurtarmışlar. Ruh vücuttan çıkarsa, insan ölür safsatasına ve aman ha sakın öyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan dileme, hafazan Allah ruhun vücudundan ayrılıverir ve hemen ölürsün. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Birinci olay insanın ölümüdür. Bir insan hayattayken onun fizik vücudu nefs içinde, ruh içinde bir sığınaktır. Bu sığınak sadece hay iken sığınak hüviyetindedir. Kişi hayattayken yani. Öldüğü anda o fizik vücut nefsin ve ruhun içinde barınamayacağı bir görüntüden başka bir şey olmaz. Ölen bir fizik vücut, nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onun dışında olmakla içinde olmak arasında nefs içinde, ruh içinde bir farklılık yoktur. O artık ölmüştür ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kendisi mi ulaşacaktır? Hayır. Ölümü vücuda getiren faktör ölüm melekleridir. Azrail aleyhisselam ve onun takımı. Onlar ölen bir fizik vücuttan ruhu beraberlerine alırlar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk 7 kat gökleri aşarak 7. gök katında Sitret-i Münteha'ya kadar devam eder. Sitret-i Münteha'dan yukarıya onlar çıkmazlar. Sitret-i Münteha'dan yukarıya sadece insan ruhu çıkabilir. Allah'ın zatına ulaşmaya, Allah'ın zatında yok olmaya sahip olan yegane mahluk insanın
ruhudur. Aslında insan bir mahluktur. Ruh için Allah-u Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insan için Allah Teala bir vuslat hediye ediyor kişiye. Onun ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Böyle bir hedefin tahakkuku bir insanın Allah'ı sevmesiyle şekle kavuşur. Her şeyin en güzel olması söz konusudur. Ve Allah Teala emanetini mutlaka geri alır. Böyle bir ortamda bir insanın Allah ile olan ilişkisini dikkatle gözden geçirelim. Ne olmuştur? İnsan bir fizik vücudu Allah-u Teala'nın topraktan yaratmasıyla oluşmuştur. Ona Salsalin adı verilen bir çamurdan Allah Teala insanoğlunu şekillendirmiştir. Ve sonra ona hayat vermiştir. Sonra onu nesle düzenlemiştir. Ve ruhundan insana üfürmüştür. Böylece ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü çıkmıştır. Ruh, Allah'ın ruhu olduğu cihetle %100 hasletlerden oluşur. Nefs de onun zıttı olan bütün muhtevayla donatılmıştır. Ruhta sevgi hasreti vardır. Nefste nefret afeti vardır. Ruhta itaat, nefste isyan. Bütün pozitif faktörler ruhun hasletlerinde şekillenmiştir. Nefsin afetleri de bütün negatif faktörleri ifade eder. Böylece insanın fizik vücudunun içine Allah Teala nefsi seva ederek yerleştirmiştir. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Ve nefs ki o seva edildi. Seva edilen şeydir. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Ve ona takvası, yani Allah'a giden yolda ilerlemesi, cennete kavuşması ve fücuru tam tersine Allah'ın emirlerini hiçe sayarak cehenneme gitmesi ilham edildi diyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onu nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluşa erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah Teala biliniz ki hepinizi çok sever. Bu sevgisiyle sizler bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisi siz harekete geçmedikçe üzerinizde bir pozitif tesir oluşturmaz. Bütün insanlar serbest iradeleriyle yaratılmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutluluğa ulaşabilirler. Dilemeyen için böyle bir mükemmel sonuç söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanların mutluluğunu istiyor, huzur içinde bir ömür geçirmelerini istiyor, mutlaka cennete girmelerini istiyor. Dünya hayatında da, cennet hayatında da Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala'nın bir insanı cezalandırması için veya mükafatlandırması için o insanın aksiyonları, davranışları, kazandığı ve kaybettiği dereceler fonksiyonel bir çizgi çizerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ne olur? Gideceği yer, ne yazık ki cehennem olur. Sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar felaha ererler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın ilminin insanlara ulaşmasını gene insanlar engellemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam 7 safı olarak bütünüyle yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a münaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilerek muhlis olmuşlar. Ve gene sahabe adını verdiklerimiz irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçekten hepsi Allah'a münaki olmayı dilemişler mi? Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne eştenevut tâgûte en yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabe için diyor ki onlar tâgûta kul iken ona kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Onlar tağutun kuluyken diye başlıyor. İnsan ve cin şeytanların kuluyken kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Allah'ın kulu olmuşlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Ayet-i kerime onlar tağutun kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler.

Öyleyse bu konunun başlangıç noktası. Sonra hepsinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Mümin suresinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne demek Allah'ın eli vardı? Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vücuduna tecelli ediyordu. Elbette ellerinde de tam bir tecelli söz konusuydu. Tecelli elin hudutları içinde kaldığı için Allah Teala onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bütün safhalar birer birer geliyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah Teala hidayete ermiş diyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime innel hüdâ hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüdâ. Muhakkak ki hidayet var ya, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnne hüdallahi muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüdâ hidayettir. Öyleyse hidayet muhtevası içerisinde bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu. Allah ruhunu bunu farz kılarak irci ila rabbike emri bunun farz olduğunu gösterir. Ve eslimu lehu emri Allah'a teslim ol emri bunun farz olduğunu gösterir. Bu farzı bütün insanlar mutlaka yerine getirmek zorundadırlar. Aslında bu çok büyük bir zevktir. Bir insan Allah Teala tarafından sadece bir görevle görevlendirilmiştir. Bu istikamette bir tek görev. Kişiye düşen sadece Allah'a mülaki olmayı dilemektir. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama namaz kılmayı sevmemektedir. Allah ona namazı sevdirir. Oruç tutunca bayılacak gibi olmaktadır. Allah onun bütün rahatsızlıklarını giderip orucu ona sevimli bir hale getirir. Zekat vermek bu kişiye pintiliği sebebiyle çok ağır gelirken Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ağır gelmez. O kişiyi cömertçe dağıtır. Bütün negatif faktörlerden Allah Teala kişiyi temizler, arıtır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a ulaşsın. Evvela mürşit sevgisi verir ona. Böylece kişi Allah Teala'dan mürşidini sorar. Allah onun seveceği mürşidi ona tayin eder ya da başka bir ifadeyle Allah mürşidini o kişiye sevdirir. Ve tabi olur kişi. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber Seyr-i Sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Sitet-i Münteha'ya ulaşacaktır zikir hücrelerindeki zikirlerini bitirdikten sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala kendi zatına ulaşan kişi için diyor ki o hidayete ermiştir. Hidayet insan ruhunun
hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu olay nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Kişinin nefsinin kalbine Allah Teala önce %2 rahmet nuru ulaştırır. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve o kişinin kalbine, o kişinin zikriyle %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu öncü nurlar kalbe girerler. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Asıl nurlar, rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, ancak taviyetten sonra vücuda ulaşmaya başlar. İşte bundan sonra o kişi zikir yapacaktır. Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru o kişinin kalbine davet eder. Bu davet varsa ve kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa faaldir, çalışır. Yoksa çalışmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama Allah, Allah, Allah desin. Bu sözler onun kalbine Allah'ın kadından fazılları getiremez. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'tan mürşidini soracak, Allah'ın kendisine gösterdiği hak mürşide ulaşacak, tabi olduğu andan itibaren yapacağı zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru getirecektir. Daha asıl ifadesiyle salavat nurları beraberlerinde rahmeti, beraberlerinde fazlı getirecektir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetin dışında nur nefsin kalbinde yerleşemez. Kişinin nefsinin kalbi nurlarla bezendikçe bu işin nasıl olması lazım? Nefsin kalbi afetlerle dolu. Afetler nefsin kalbini terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Nurlar geldikçe, fazıllar geldikçe iman kelimesinin etrafında yerleşiyorlar. Neden? Allah-u Teala tabiyet sırasında insanın kalbinin içine iman kelimesini yazıyor ve başın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bu yazılan iman kelimesi sebebiyle nurlar geliyor kişinin kalbine. Ne ifade eder nurlar? Nurlar o kişinin her geçen gün daha çok müzeyyen olmasını sağlar. Nefsinin kalbi güzelleşir, güzelleşir, aydınlanır. Bir başka ifadeyle o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir nur birikiminin oluşması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nur birikimi Allah-u Teala tarafından %51'e kadar tamamlanır. O kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için, madem ki Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyorsa, o kişi sadece dileyecektir. Allah ona zikri sevdirecektir. Allah onun namazı sevdirecektir. Allah oruç tuttuğu zaman açlığı önleyecektir.
bütün güzellikleri bu kişiye yaşayacak, yaşatacaktır. Öyle ki kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırdığı devreye kadar geçecek olan 7-8 aylık süre içinde bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Mutluluğu en üst boyutta yaşar. Çünkü Allah Teala bu devrede o kişinin şeytanla ilişkisini yok eder. Şeytanın o kişiye rahatsızlık vermesine Allah müsaade etmez. İnsanı azdıran şeytandır. Şeytan devrede yoksa insanın huzursuz olması söz konusu değildir. Nefsinin kalbindeki afetler her gün biraz daha azalacaktır. O kişinin zikrinin artışına paralel olarak. Neticede kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dönük olacaktır. Yani nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 da fazıl nuru birikecektir. 7 tane safha geçirecektir. %7'lik nur birikiminden oluşan. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenecektir. Sevgili kardeşlerim, kişi ne yapmıştır? Bir dileğin sahibidir. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah bunu gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey işte bu gönül beraberliğidir. Bu bir sohbettir. Sohbetin başından sonuna kadar bir gönül beraberliği içerisinde sizlerle birlikte olduk. Allah, sizler ve biz. Bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Mürit, Allah'a varmayı murad eden kişidir. Murad eden manasına gelir. Dileyen manasına gelir. Mürşit, irşad eden manasına gelir. Aslında irşadın gerçek sahibi Allah'tır. Mürşit sadece Allah'tan aldığı emirleri tatbik etmek suretiyle Allah'ın kendisine yaptırdıkları demek daha doğru. Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmak suretiyle o kişiye bütün güzellikleri sağlar. Ve kişi dünyanın en mutlu kişisi hüviyetinde görür kendisini 7-8 aylık devrede. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Kişi en sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ama o devrede yaşadığı o ilk hazzı, ilk zevki nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasına rağmen o güzellikte yaşayamaz. Acaba neden? Çünkü birincisinde Allah Teala o kişide tecelli eder ve onu sonsuz bir mutluluğu yaşamak suretiyle dinin temel esaslarını gerçekleştirmek konusunda teçhiz eder. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. İnsan üç bedenden oluşur. Ruhumuz vardır, nefsimiz vardır, bir de fizik vücudumuz vardır. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Ve mutluluğun yollarını göstermiş. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir. Nefsinin kalbi afetlerle dolu iken bu afetler yarıya inmiştir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Bu mutluluğun yarısını yaşamaktır. Nefsindeki işlev tezkiye adını alır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Geri kalanı halen karanlıktır. %49 afetlerle doludur nefsin kalbi. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın herkese verdiği, vermeye daima hazır olduğu bir hediyedir. Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim Allah'ın söylediklerini dinlerse Allah onu mükafatlandırır. Söylediklerinin arasında insanı mutluluğa ulaştıracak olan bir emir var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın emri ve nefsinizi tezkiye edin emri. İkisi de aynı noktaya ulaşır. Nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması aynı anda gerçekleşir. Kim nefsini tezkiye ederse o ruhunu Allah'a ulaştırmış bir insandır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ama bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsi tezkiye etmeden ruhu Allah'a ulaştırmak mümkün değildir. Nefs, baştan aşağıya %100 afetlere donatılmış olan bir varlıktır. %100 afetlerden oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar hepsi onda mevcuttur. Ruhsa bütün güzelliklere donatılmıştır. Sevgi, hoşgörü, diğergâmlık ve insanın pozitif istikametteki her duygusu ruhun hasletleri arasındadır. Ama bir husus var. Ruhumuz bize ait değil. Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve Allah-u Teala o üfürdüğü ruhu
geri istiyor diyor, ruhumu geri istiyorum diyor. İrci'i ila Rabbiki, ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'a dönmek, Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. İşte ruhun Seyri Sülük isimli yolculuğunun arkasından ulaşacağı nokta burasıdır.

O emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir konu var. O emanetleri onların sahiplerine demiyor Allah Teala. Allah emanetleri onların sahibine diyor. Emanetlerin sahibi bir tane. O Allah. Öyleyse neler emanet? Ruh emanet. O Allah'a teslim olunca fizik vücut emanet. O da Allah'a teslim olunca nefs emanet. Nefs de Allah'a teslim olunca irade emanet. İrade de Allah'a teslim olunca teslim edilecek her şey teslim edilmiştir. İşte Allah Teala ezelde bütün Ademoğullarını huzurunda topluyor. Araf 172. Ey Ademoğulları diyor. Ben sizlerden ahd almadım mı? Acaba bu nedir Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahd? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. Ey insanlar ben sizden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? İnnehu lekum adu mübin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse bu ahd müessesesi ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bir yemin çeşidi. Ezelde Allah Teala bütün insanları bir araya toplayıp Elesü Rabbiküm diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galip dediler ki bela evet hepimiz Allah Teala'ya evet demiş sen bizim Rabbimizsin. Diyor ki Allah Teala biz bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık. Ve onların hepsine bunu dedik diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galip dediler ki bela evet. Bütün insanlar, hepimiz oradaydık. Ve Allah-u Teala'dan yemin, misak, ahd ile bir istek oluşuyor. Allah Teala bizlerden yemin alıyor, misak alıyor, ahd alıyor. Ruhumuzdan, veçimizden ve nefsimizden. Yemin, misak, ahd. Sonra da irademizden de bir misak alıyor. Ve Allah-u Teala ezelde hepimizi bir araya getirmiş. Buradaki muhtevada hepsinin Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun teslimini, fizik bedenimizin teslimini, nefsimizin teslimini. Sonra ilahi irade, irademizden de misak alıyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi, cüz'i iradeden, kulunun iradesinden misak alıyor. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Ondan sonra soruyor Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz.

Orada Elias bezminde Gario dediler ki bela evet. Evet demişiz, sözlerini işittik. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşte buradaki bu beraberlikteki Allah-u Teala'ya verdiğimiz yeminlerin teslim açısından ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. 28 basamakta tamamlanabilen bir olgudur. Ve de bu muhtevada ruhumuzun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşması lazım. Ruhumuzun 7 tane gök katını aşabilmesi, nefsimizin 7 kademe aklanmasıyla mümkün. Emare kademesinde ruhumuz zemin kattan birinci kata çıkabilir. Devame kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz birinci kattan ikinci kata kadar çıkabilir. Mülhime kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz üçüncü gök katına çıkabilir. Mutmainne kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz dördüncü kat gök katına çıkabilir. Radiye kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz beşinci gök katına çıkabilir. Mardiye kademesini tamamladığımız zaman ruhumuz altıncı gök katına çıkabilir. Ve tezkiye kademesinde ruhumuz yedinci gök katına ulaşır. Ruhumuzun yedinci gök katına ulaşması Allah'a ulaşmak için en önemli sonuca ulaşmak demektir. Çünkü burası yedinci kattır, daha ötesi de yoktur. Sırat-ı müstakim yedi tane gök katına ulaşan, yedinci gök katında yedi tane alem aşan ve yedinci alemden sitedin müntaha'ya ulaşan, sitedin müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşan bir muhteva taşır. Sırat-ı müstakim birinci yatay yolu, sonra birinci dikey yolu, sonra ikinci yatay yolu, sonra ikinci dikey yolu içerir. Böylece dört parçadan oluşur. İki yatay, iki dikey yolculuğun sahibi olur ruh. Ve o kişi dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan insanlarınsa öldükten sonra ruhlarını Azrail alır ve bu hüviyetleri, bu yolların hepsini geçerek Allah'a ulaştırır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, işte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ruhun yedi tane gök katını aşması lazım ki Allah'a verdiği misaki gerçekleştirebilsin. Öyleyse nefs tezkiyesi
ruhumuzun Allah'a verdiği misakin nefs üzerindeki tatbikatıdır. Nefste 7 tane kademe aklanma söz konusu oluyor. Nefsimizin kalbinde 19 grup afet vardır ve nefsimizin kalbi başlangıcında bu afetlerle doludur. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bir kişinin kendi kendine Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmesi ona bir şey kazandırmaz. Onun kalbine Allah'ın nurları gelmez. Ama bu kişi ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu kabul et yüce Allah'ım. Ne olur beni garipler arasında bırakma. Sana sığınıyorum. Beni mutlaka sana ulaştırmanı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum tarzında bir talep. Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman bu talep Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin neler yapması lazım? Nefsini tezkiye etmesi lazım. Nefsini tezkiye etmesi için İslam'ın 5 şartını yerine getirmesi lazım mutlaka. Yani namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek. Ama hac farizesi paraya dayalı bir işlev olduğu için herkes için farz değildir. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması demektir. Ve başlangıçta nefsimizin kalbine gelen %2 rahmet nuruyla beraber %7'lik 7 kademedeki %49 fazıl nurları bir kişinin nefs tezkiyesine ulaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala herkese bunu garanti ediyor. Yani ruhlarını kendisine ulaştırmayı Allah herkese, bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, sizinle aramızda iş bölümü yaptık. Siz sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi benim ruhumu sana ulaştır. Ulaştırmanı diliyorum. Bu kadar benim için yeter diyor Allah Teala. Ben sizin kalbinizde gerçekten bu talebin olup olmadığını sizden daha iyi bilirim diyor. Ve eğer talep varsa diyor ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Hangi surenin hangi ayet-i kerimesinde söylüyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bizim ruhumuzu kendisine ulaştırması için bizden bir talep bekliyor. Bizim Ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmayı diliyoruz dememizi bekliyor. Ama böyle konuşarak ama kalpten bir dilekle mutlaka bunu talep etmek mecburiyetindeyiz. Talep eden herkese
Allah-u Teala kapıları ardına kadar açıyor ve talep eden herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala tüm insanları mutlu etmek ister. İnsanlar sadece Allah'ın kendilerinden ne istediğini bilmedikleri için, bu konuda eğitilmedikleri için böyle bir talepte bulunamazlar. Neden eğitilmiyorlar? Çünkü onlara öğretecek olan din adamları bu muhtevayı bilmiyorlar. Yalnız bilmemekle kalsalar büyük bir problem değil. Ama aynı zamanda öğrenmek de istemiyorlar. Biz diyorlar, İmam Hatip Lisesi mezunuyuz. Biz diyorlar, İlahiyat Fakültesi mezunuyuz. Biz diyorlar, mezun olduktan sonra master yaptık. Biz diyorlar, master'dan sonra doktora yaptık. Biz diyorlar, doçent olduk. Biz diyorlar, profesör olduk. Siz bilmezsiniz diyorlar, biz biliriz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bu güzelliklerini tezekkür edebiliyoruz. Allah Teala bütün insanlardan ruhlarını mutlaka hayattayken kendisine ulaştırmalarını açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bir insan Allah-u Teala tarafından bu dünyaya mutlu olsun diye gönderilir. Huzuru, mutluluğu ve saadeti yaşasın diye gönderilir ve farz kılınmıştır. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi yarı yarıya dünya mutluluğunu yakalar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Kim günde 18 saatlik zikre ulaşırsa, zikri 18 saate açarsa, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Önce ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 3 saatlik, 4 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Hatta Allah onun ruhunu kendisine teslim almıştır. Böyle bir teslim 7 kademede gerçekleşir. İşte kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. kademedir. Ve üzerimize farzdır. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve müşrikler ne ola diyorsa hikayette, o müşrikler ki dillerinde fırkalara ayrılmışlardır. Böyle bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. O kişinin mürşidini istemesi kaydıyla. Diyor ki, وَاسْتَعِينُوا
Biz sabrı ve salatı sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinize isteyin diyor. İnneha lekebiretün, muhakkak ki bu zor bir iştir. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani Allah'a ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına, mülaki kalacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte böyle bir hedefe insanların gidebilmesi nefslerinin kalbinde 7 kademelik bir aydınlığı gerektirir. 7 kere 7 %49 eder. Başlangıçta aldıkları %2 rahmet nuruyla bu insanların ruhları Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider, mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olup olmaz, ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Seyrisülük isimli yolculuk için kişi ana dergâhtaki sıralardan bir tanesinde yerini alır. Sonra kişi Allah Teala tarafından mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasıyla nefsinin kalbinde onun zikriyle Allah'tan gelen rahmet, feyz ve selavat nurlarından başlangıçtaki %2 rahmeti mütakip ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Burası nefse emaredir. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar başlangıçtaki herkese verilen %2 rahmet nurundan sonra %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbinde birikmiştir. Ve ruhu diğer ruhlarla beraber zemin kattan birinci kata ulaşmıştır. Nefse emanet edilir kişi. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, burası nefsi devamedir. Fela uksumu bin nefsi levamet diyor Allah Teala, o levame nefse kasem ederim diyor. Nefsi emare için Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i ila ma rahime rabbi, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esması tecelli etti nefsler hariç. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah rahim esmasıyla o nefse tecelli eder ve de bu tecelli ilk %7 nur birikiminde ruhu zemin kattan birinci kata çıkarır. Burası nefsi emaredir. Sonra kişi nefsine hakim olmaya çalışır ama nefsi onu hep atlatır. Kişi kötülük yapmak istemezken, Allah'ın emirlerine isyan etmek istemezken, yasaklarına uymak isterken ikisinde de tekler, ikisinde de başarılı olamaz. Kişinin iç dünyasından geçen şey bu hedeflere ulaşmaktır fakat ulaşamaz. Nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Kişi nefsini levhetmesi boyunca. Sonra üçüncü bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi mülhimedir. Kişi oraya ulaştığını Allah'tan aldığı ilhamla anlar. Elhamaha, fücura ve tekvaha diyor Allah Teala. Şef suresi 8. ayet-i kerime. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır.
İkinci gökyatında sorulma havuzlarına ulaşan ruh, üçüncü gökyatında iki katlı bir köşk mescidin içinde secdeler yapar. Sonra dördüncü kata ulaşacaktır. Bu üçüncü kat nefsi vilhimedir. Dördüncü kat nefsi mutmainnedir. Ya eyyetüven nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbike radiyeten vardiye buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan diyor. Ela bi zikrillahi tatmainül kulübü buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte burası mutmainne kademesidir. Kişinin nefsi Allah'ın verdiği parayla tatmin olmuştur. Bundan sonra bu kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye kademesinin sahibi olacaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. Bu kademeyi ifade ediyor. Fakat ondan sonra radiyeten vardiye diyor. Radiyeten Allah'tan razı olarak vardiye, Allah da senden razı olarak. Ruh mutmainede dördüncü gökyatına ulaşmıştı. Radiyede beşinci gökyatına ulaşır. Vardiyede altıncı gökyatına ulaşır. Allah'tan razı olmuş, Allah da ondan razı olmuştur. Ve ruh yedinci gökyatına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Fıtır suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o muhakkak ki bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiye olmuştur. İşte konumuzun muhtevası buraya kadar. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleştirmiştir. %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru gelmiştir kişinin kalbine, göğsü yarıldıktan sonra. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin göğsünü yarar ve teslime açar. Allah Teala böyle bir muhtevada 7 defa %7 kişinin nefsine nur indirmiştir katından ve de Allah Teala bu standartlar içinde kişiyi tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Yani o kişi hidayete ermiştir. İşte Allah Teala buraya kadar olan kesimi bütün insanlara garanti etmiş ve bu garanti içinde o kişi hedefe ulaşmıştır. Daha başka bir ifadeyle Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'tan gelip bize üflenen neydi? Allah'ın ruhu. Allah'ın ruhu gerçek sahibine Allah'a teslim edilmiştir, tevdi edilmiştir. Emanet sahibine geri dönmüş ve ulaşmıştır. Ruh Rabbine rücu etmiştir. Ruhu kişi Rabbine ilka etmiştir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha ve Es-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz hidayetten men edenler. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen baida." İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafir lehum ve la liyehdihum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ. Muhakkak ki onlar

مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. اِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Muhakkak ki onlar kafirdirler. وَصَدُّوا ve men ederler. An sebilillahi, Allah'ın yolundan, sebilinden. Ne demek istiyor Allah Teala? Onlar kendileri kafirdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin, cennete girebilecek olan mümin olmak şerefine eremezler. Bunlar onlardan da değil. Yani Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de değil, bunlar Allah'a da inanmıyorlar. Allah'a inanmayıp Allah'a mülaki olmayı dileyenleri de baştan çıkaranlar. Allah'ın yolundan men edenler. Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kat dallu dalalem bayida. Andolsun ki onlar bayit, uzak bir dalalet içindedirler. Uzak bir dalalet içinde dalalettedirler. Dalle, dalalettedirler. Dalalin, öyle bir dalalet ki, bayida, uzak, uzak bir dalalet içindedirler. Burada Allah-u Teala o insanların Allah'ın yolundan ayırdığını, başka insanları da dalalette bıraktığını ve bu sebeple onların hidayetine mani olduğunu söylüyor.

Allah Teala Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ ahdallahi. Onlar Allah'ın ahdini naksederler, bozarlar diyor. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdi ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alan iradenin teslimidir. Onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruh, veç, nefs ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Min ba'di misakihi. Allah'a misak vermelerine rağmen, verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar diyor Allah Teala. Bütün insanlar ezelde Allah'a misak vermişlerdir. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair Allah'a misak vermişlerdir. İradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. İşte burada Bakara Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdiyle insanların misaki ama iradelerini Allah'a teslim edecek istikamette olan, bunun muhtevasını alan misaki aynı şeydir. Allah'ın ahdini bozarlar misaklerinden sonra. Onlar, bütün insanlar ezelde Allah Teala'ya misak vermişlerdir. Yemin, misak ve ahd vermişlerdir. Yeminleri nefsleri için, misakleri ruhları için ve iradeleri için. Ahdleri fizik vücutları için ve ruhu ve içi nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim edeceklerine dair. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yekteune ma emerallahi. Ve onlar Allah'ın emrettiği şeyleri keserler. Emrettiği şeyi keserler. Yani ruhu Allah'a ulaştırma işlemini keserler. Bihi en yusale, ona ulaştırmayı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona en yusale ulaşmayı, yani ruhun Allah'a ulaşmasını keserler. Ve yufsidûne fil ard ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Burada anlıyoruz ki onlar sadece bunu kendileri yapmıyorlar. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyerek ruhlarını Allah'a ulaştıramaz konumda kalmıyorlar. Daha ötesi var. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar ve onların da Allah'a mülaki olmasını engelliyorlar. Tabiatıyla bu sebeple başka insanları fesada düşürdükleri için, Allah'ın yolundan engelledikleri için yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Ulaike humul hasirun. Onlar hüsranda olanlardır. Sevgili kardeşlerim, burada açık bir şekilde onların hüsranda oldukları anlaşılıyor. Peki ne olur bir insan hüsranda olursa? Allah Teala bu sualin cevabını veriyor.
Allah Teala diyor ki, kim kıyamet günü derecelerini nakısa düşürürse, yani kimin kıyamet günü, Ali İmran 103, günahları sevaplarını aşarsa, işte onlar hüsrandadırlar ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bütün insanlar için bir olay var. Bu olaya baktığımız zaman net olarak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve bu hüsran hep devam eder. Bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeyi muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman burada çok önemli bir husus görüyoruz. Allah'ın ahdiyle bizim irademiz konusundaki verdiğimiz misakimiz aynı şey. Bu Bakara Suresinin 27. ayet-i kerimesi bizim misakimizi ele alıyor. Bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusundaki misak değil. İrademizin Allah'a verdiği, irademizin Allah'a teslim olacağına dair olan misak. Bu misakla Allah'ın ahdi aynı şey. Allah Teala ahdinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Ama öbür taraftan bizim ahdimiz var, Allah'a verdiğimiz ahd. Bu ahd ruhumuzu ve sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi içerir. Fizik vücudun teslimi ahdimizdir. Ruhumuzun teslimi misakimizdir.

Hepsimizin Allah teslimi yeminimizdir. İrademizin Allah teslimi ikinci defa misakimizdir. Hem ruhumuzun Allah teslimi misaktır, hem de irademizin Allah teslimi gene misaktır. İrademizin Allah teslimi son teslimdir. Önce ruh teslim olur. 22. basamak. Sonra fizik vücut teslim olur. 25. basamak. Sonra nefs teslim olur. 26. basamak. En sonra irade Allah teslim olur. 28. basamağın 5. kademesi. İşte irademizin teslimi olan 28. basamağın 5. kademesindeki misakimizle ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundaki misakimiz birbirinden tamamen ayrı iki tane misaktır. Birisi ruhumuzun teslimidir, 22. basamakta gerçekleşir. Birisi irademizin Allah'a teslimidir, 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleştirilebilir ve kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Öyleyse Miraç suresinin 25. ayet-i kerimesine de gelin bakalım beraberce.

Valla Teala diyor ki vellezine yenkudune ahdallahi, onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Min ba'di misakihi, misaklerinden sonra Allah'a iradelerini Allah teslim edeceklerine dair verdikleri misaklerinden sonra. Bu misak insanların misaki, buradaki misak iradenin teslimi, Allah'ın ahdı da gene iradenin teslimi. Ve yaktuğu ne ma emerallahu bihi en yusale. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yufsidûne fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumül lanetü. Onlar lanete muhatap olurlar. Lanet onların üzerinedir. Lanet onlar içindir. Ve lehum suiddar. Ve onlar için ne kadar kötü bir yurt söz konusu. Allah Teala burada o nesneyi söylüyor. Allah razı olsun. Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki Bakara Suresinin 27. ayet kerimesiyle Rahat Suresinin 25. ayet kerimesinin başlangıçları aynı. Sonda değişiklik var ve başka birisini Allah'ın yolundan çıkaranın Allah'ın lanetine muhatap olduğunu söylüyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın lanetine muhatap olmak şarta bağlı bir olaydır. Bir insan başka birinin hidayetine sebebiyet vermedikçe, hidayetini engellemedikçe lanet o kişinin üzerine olmaz. Lanetin gelebilmesi bir insanın başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten men etmek suretiyle onların hidayetine mani olmaları halinde geçerlidir. Biliyorsunuz ki insanlar başlangıçta olayları yaşarlar. Sonra o olaylardan gerekli dersi çıkarırlar. Allah Teala diyor ki biz insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz. İşte o musibetlerde başarı kazananlar, musibetlerin yenemediği insanlar musibetlerden ders alıp Allah'a ulaşmayı dileyenler. Biz insanları yolda birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor Allah Teala. O imtihanlardan gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu bu noktadan itibaren değişiyor. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetlerde cehenneme gideceklerin sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler olduğu söyleniyor. Dilediği takdirde kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Ayet-i kerimeler şöyle, Yunus 7 ve 8. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer ateş, ama bunun arkasında onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları var. Onlar dinin kendilerine insanların öğrettiği kesiminin onlar tarafından öğretilen şekline tabiler. Öyleyse burada bir durum değişikliği söz konusu. İnsanlar Allah'ın emirlerine itaat ederler veya etmezler. Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Kendilerinden yapıyorlarsa başka bir sorumlu yoktur. Ama her kim o insanları Allah'ın yolundan meylediyorsa onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Burada sevgili kardeşlerim, Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde lanetin
başka insanları da yoldan çıkaranların olduğu, yoldan çıkaranların üzerine olduğu anlaşılıyor. Lanet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan lanetli değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, Allah'a ulaşmayı dileyecek gibi olan insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerine engel olanlar, işte onlar bu istikamette Allah'tan lanet alanlardır. İşte Ahzab 67'de Allah Teala'nın söylediği devrin saadatları ve küberası. Ne diyorlardı kıyamet günü orada cehennemde? Bu küberaya ve saadatlara saadat, din konusunda söz sahipleri. Kübera da büyükler demek. Kimler o devirdeki Kübera'ya, o devrin büyüklerine ve din konusundaki büyüklere tabi olursa ne olur sualinin cevabı buradadır. Bu ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz devrimizin Nisa 167 biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki katı azap ver ve onları büyük lanetle lanetle. Neden iki katı azap? Kendileri yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, cehenneme gideceklerdi. Ve kendi günahlarını çekeceklerdi sadece. Ama kim başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan men etmişse, o başka insanların da günahlarından bir kısmı bu kişinin üzerine kesin şekilde ilave ediliyor. Bu ayet 167 Ahzab suresinin 76. ayet-i kerimesi. O kişinin Allah'a ulaşmaya niyetlenen kişiyi yoldan çevirmesi halinde o niyetlenen kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın o kişiyi cehenneme atacağı gibi bu Allah'ın yolundan ayırdığı kişinin de günahları o kişinin omuzuna binecek. Onlar lanetli olanlardır. İşte Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın bütün ifade etmesine rağmen onlar ki Allah'ın hidayetini bilerek gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi onlara lanet eder. Diyor Allah Teala. Öyleyse hem lanet edenlerin hepsinin laneti hem de Allah'ın laneti Allah'ın hidayetini gizleyenlerindir. Kim hidayeti gizler de insanların hidayete ermesine mani olursa onların hepsine Allah da lanet ediyor. Lanet eden bütün melekler de lanet ediyor. Öyleyse insanlar var, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar sadece kendi günahlarından mesullerdir. İnsanlar vardır. Bunu dilememekle kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olarak onların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. O zaman bu muhtevada bir dalalet müessesesi var. İnsanlara
telkin etmek yoluyla onları Allah'ın hidayetinden men etmek söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın kendi günahlarıyla cehenneme atılması var. Bir insanın başka insanların da vebalini alarak cehenneme atılması var. Kim bir başkasının hidayetine mani olursa, Allah o kişinin kaybettiği dereceleri arttırır. Yani cehenneme gidecek olanın derecelerinden bir kısmını da ona verir. O kişi üzerine lanet almıştır. Allah'ın laneti başka insanları

Onlar talep ettedirler.

Bunlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler.

Burada Allah onlara mağfiret etmez diye devam ediyor ayet-i kerime. Allah onlara mağfiret etmez. Yani onların günahlarını affedip sevaba çevirmesi mümkün değildir. Allah liyehdihum tarika ve onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse Allah onları mağfiret etmez demekle ne demek istiyor Allah Teala? Eğer o kişiler Allah'a mülaki olmayı dileselerdi, mutlaka hacet namazını kılacaklardı. Allah onların mürşitlerini gösterecekti ve onlar mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman Allah onlara mağfiret edecekti. Yani onların günahlarını affedecek, sonra bir defa daha affedecekti. Yani onların günahlarını sevaba çevirecekti. İşte Allah'ın günahlarını affetmesi söz konusu, insanların bir de o insanların günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Allah Teala bu bapta onlar ki diyor, Allah'a mülaki olmayı dilerler ve tövbe ederler mürşitlerin önünde ve nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat yapmaya başlarlar. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse öyle insanlar da var ki günahları affedilmek değil, affedildikten sonra bir defa daha affediliyor ve sevaba çevriliyor. Ve Allah onların derecatını arttırır diyor. Bu derecat arttırmada biri ondan, biri yüze çıkıyor. Bir insanın ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşana kadar o kişinin aldığı her derecat, bir derecat karşılığı kazancı bire yüzdür. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu anda günahları örtülür. Bir defa daha aynı işlem yapılır. Yani günahları sevaba çevrilir. Allah onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişileri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o insanların 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracaktır.

Öyleyse ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin evvela Allah Teala günahlarını örtüyor, sonra da sevaba çeviriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanların, bir insan Allah'a inanıyorsa amin olur. Yani mümindir. Ama bu mümin cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Bu sebeple gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman ameni olur. Ve takva sahibi olur. Kim şirkteyken, takva sahibi değilken, gideceği yer cehennemken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. İşte Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Münibbine ileyhi ve ittekuhu ve kum salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki iki grup insan var. Bir, fırkalara ayrılanlar. İnsanların belki %99'u. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler tek fırkanın sahipleri. Dilemeyenler bütün diğer fırkaları oluşturuyorlar. 72 tane fırkanın içinde 72 fırka ayrılıyor insanlar. Ayrı ayrı inançların sahipleri. Ama bunların içinde Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a mülaki olmayı dileyenler var. İşte onlar şirkten kurtulabilen yegane fırkadır. Görünüyor ki insanları hidayetten menedenler var. Özellikle insanlarla uğraşıyorlar. Bu uğraşan kişiler derecat kaybediyorlar. Evvela kendileri fıstık oldukları için derecat kaybediyorlar, günahları sevaplarından fazla oldukları için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fıstılar. Fıstılarsa cennete girmeleri mümkün değil. Yani mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Ama bir de başka insanları yollarından men ediyorlarsa o zaman Allah Teala ona ayrı bir ceza daha veriyor. Onun amellerini yok ediyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Keyif suresi 105. ayet-i kerimede 103-405'te Allah Teala size amellerinizi en çok kıran, hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler. Ki Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir inkar eden birinin. Bu kişi aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Onun günahları, onun kazandığı dereceleri Allah yok eder. Onların kazandıkları dereceler heba olur diyor Allah Teala. Kazandıkları dereceleri Allah yok eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde,
Her şeyi en güzel standartlarda hedefe doğru yürütmek için asli unsur Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve hepimizin görevi insanları hidayete çağırmaktır. Hidayete çağıranlardan olalım. Bu devre çağrı devresidir. Allah'ın hidayetinden mahrum olan insanların hidayete davet edilme devresi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Allah'a yönelmek bir dileği ihtiva eder. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a yönelen biridir. Bu yönelmeye bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeye Allah Teala münib olmak diyor. Yönelmek istikametinde kullanılıyor kelime Arapçada. Enübi kelimesi, münibine kelimesi, münib kelimesi aynı kökten geliyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi وَيَتَّكُوهُ وَاَكُمُ الصَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol.

ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Bu nasıl bir şirk ki kişiyi bir dilekle bu şirkten kurtarıyor Allah-u Teala. Puta tapan bir insan böyle bir dileği diler mi? Kişi Allah'a değil puta inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey aklın ucundan bile geçmez. O kendisini yaratan Allah o kişi için bir değer taşımıyor. Böyle kişiler için Allah Teala onların şirkte olduğunu söylüyor. Bu gizli şirkin işaretidir. Açık şirk putlara tapmaktır. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma yani şirkten kurtul. Müşrik olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bu gizli şirk müessesesi herkes için çok açık bir muhteva taşıyor. Sadece iki tür insan var. Şirkte olanlar ve olmayanlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkten kurtulabilmek için temel faktör Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Dilemeyen bir insan şirktedir. Öyleyse Allah'a yönelmek kişiyi gizli şirkten mutlaka kurtarır. Peki şirktekilerin gideceği yer cehennem. Şirkten kurtulan kişi hidayettedir. İki kanat var. Sağ kanat hidayet kanadı, sol kanat şirk kanadı. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o dalalettedir. Dalaletin bittiği yerde hidayet başlar. Hidayetin başladığı yerde dalalet sona erer. Nerede başlar hidayet? Bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Bu hayatınızın vazgeçilmez bir hedefi olmalıdır. Mutlak olarak şu anda bizi dinleyenler, mutlak olarak Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyiniz. İslam ilmi size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi anlatılmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra ortaya çıkan insanlar Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ya da muhlis olmayı, ikisi de aynı manaya gelir ve irşada memur ve mezun kılınmayı sevgili kardeşlerim
yedi safayı hiç konuşmamışlar, tartışmamışlar ve İslam'ın beş şartı üzerinde bir hüküm çıkmış ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar samimiyetle inanmışlar ki bu devirden itibaren İslam'ın beş şartı yaşanırsa herkes cennete girer. Yaşamayanlar için de durum çok önemli değildir. Eğer Allah'a inanmışsa, İslam olduğuna da inanıyorsa, bu inanç o kişi için yeter. Evet, cehenneme girecektir. Ama bir süre cehennemde kalacaktır. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemde, oradan çıkıp, hop, cennete girecektir. İşte bu saçma sapan, Kur'an'la hiç alakası olmayan inançlar, Maturidi'nin ve Eş'ari'nin iman konusundaki tartışmalara başlamasından sonra oluşuyor. O noktaya kadar İslam alemi yedi safayı da yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Peygamber Efendimiz'e, ondan sonra da irşat etmek yetkisinde olan herkese, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ebu Bekir'e tabi oluyorlardı. Daha sonra onların yetiştirdikleri mürşitlere tabi olundu. Ve irşat makamı dünya üzerinde hiç eksilmedi. Bugüne kadar hep geldi. Bunun en verimli kaynağı tasavvuftu. Tasavvuf, demin söylediğimiz yedi safhanın yedisinin de muhtevasını alan tam bir Kur'an yaşantısıdır. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, en çok hamd ve şükrümüzü mucip olan şey Allah Teala'nın bize Kur'an'ı öğretmesidir. Ne yazık ki 14 asırda dinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün temel faktörleri, dinin yaşadıklarını zanneden geniş çevre tarafından unutulmuştur. İşte o geniş çevre demekten kastımız, İslam'ın beş şartını yaşayarak cennete gireceklerini kesin şekilde inanan insanlar. Ve konunun ilginç yanı, Kur'an'ın keseler içerisinde duvara asılması ve insanların her devirdeki alimler tarafından kendilerine öğretilen eksik bilgiyle iktifa etmeleri, onu kendilerine yeterli görmeleri. İşte bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra üniversitelerimizde artık insanlara kurtuluşa ulaştıracak olan bir İslam öğretilmiyor. Hatta bunu öğretmeye kalkanlara da üniversitelerdeki öğretim üyeleri karşı çıkıyorlar. O kadar eminler ki öğrendikleri ilmin doğru olduğuna. Sevgili kardeşlerim,
Elbette öğrendikleri İslam'ın beş şartının beşi de geçerlidir. Elbette Kur'an'da hepsi de farzdır. Ama bu farz olmak onları kurtaramaz cehennemden. Öyleyse hangi tarzda bir dizaynı düşünüyoruz? Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an bütün devirlerde insanlar için bir bütünü oluşturmuştur. Kur'an'a dikkatle bakın. Kur'an eksiksiz, tam ve mükemmel bir metindir. Allah'ın katından indirilmiştir. Ve Allah Teala bu söylediğimiz hakikati koymuş onun içine. Diyor ki biz bu kitapta, bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Neyi yerleştirmiş? O dinden evvelki Hazreti İsa'nın dinini. Ne yerleştirmiş? Hazreti İsa'dan evvel Hazreti Musa'nın dinini. Ondan evvel Hazreti İbrahim'in dinini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dinini. Ondan evvel, ilk evvel Hazreti Adem'in dinini. Hepsi aynı din. Dinde değişme olmaz. Din Allah'ın dinidir. Ve 7 Safa 4 tane de teslim ihtiva eder. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediğiniz zaman 3 tane esas göreceksiniz. Birincisi vahdettir, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhiddir, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir cemaat. Neredeki cemaat? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan tek cemaat. Geri kalanların hepsi şirkte, gizli şirkte. Hazreti İbrahim'in dininin üçüncü ve en önemli faktörü teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte din bundan ibarettir. Her kademe farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılınmıştır. Mürşide tabiyet farz kılınmıştır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz kılınmıştır. Ve bu safhanın üçünü de Allah-u Teala tekefül etmiştir. Yani kişiye kefil olmuştur ki, ey benim kulum diyor Allah-u Teala, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin takdirde senin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Ama sen ulaştırmışsın gibi sana mükafat vereceğim. Bana ulaşmayı dilediğin zaman birinci kat cennet senin. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Birincisini üçüncü basamakta yaşarsın, ikincisini 14. basamakta. Ve ruhun vücudundan ayrılır. Biz ruhunu, senin ruhunu biz kendimize ulaştırırız ve sanki sen ulaştırmışsın gibi seni mükafatlandırırız. Seni üçüncü kat cennetin sahibi kılarız. Bu cennet hayatındaki Allah'ın üç hediyesi art arda gelen. Neden hediye ediyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırmaya kesinlikle söz vermiş. Yeter ki kişinin 7-8 aylık bir ömrü Allah Teala tarafından verilmiş olsun. Böyle bir dizaynda o kişinin kaderinde 7-8 aylık bir ömür varsa ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka kendi iradesiyle dilemiş olması lazım. Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Hem ulaştırmayı garanti ediyor, hem üçüncü kat cenneti garanti ediyor, hem de dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Neden? Çünkü bir kişi Allah Teala tarafından ruhu Allah'a ulaştırılırken nefsinin kalbindeki afetler %10
51 azalıyor. Bu onun mutluluğunun, dünya mutluluğunun yarıyı, günün yarısını aşması demektir. Yani 24 saatlik bir zaman parçası içerisinde bu kişi 12 saatten daha fazla mutlu olmak yetkisi, imkanının sahibidir. Ya da olayları değerlendirirsek, bu olayların yarısından fazlasında, yarısında diyelim, %1'lik rakam büyük bir rakam değil, mutlaka bu kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kadar lütufkar, bu kadar insanları sever. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrinize musahhar kıldım. Meleklerin emrine musahhar kıldım demiyor. Cinlerin emrine musahhar kıldım demiyor. Sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığın her şey. Ve Allah Teala göklerdeki insanlardan bahsediyor, yerlerdeki insanlardan bahsediyor ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Yani kainatta bizim dünyamız gibi kim bilir kaç milyar gezegende hayat var. Unutmayın sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde ortalama bir hesapla 100 milyar yıldız. Ve bu yıldızların bir kısmında mutlaka hayat var. İnsanlar yaşıyor. Ve Allah-u Teala en çok insanı seviyor. Çünkü bütün kainat insanlar için yaratılmış. Ve gene çünkü insan doğduğu anda Allah'ın ruhu kendisine üfürülen yegane bahtlı yaratıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizi sever. Çok sever. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz size acır. Ama adaleti mutlaka yerine getirir. İşte Kur'an-ı Kerim bir adaletler dizisidir ki orada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir kişinin cehennemden kurtulabilmesi mutlak olarak bir dileğe bağlıdır. Kişi, düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş. 80 yıl yaşamış ve 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş. 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını her gün yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca da gittiğini kabul edelim, hacca da gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. İslam'ın 5 şartını yerleştirmiş. Üstelik de namazını, orucunu her bütün Ramazanlarda tutmuş. Zekatını da vermiş. Bu görevleri yapan bu kişi 80 yıl bir hayatım var diyor. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Ve de diyor bunun 65 yılında ben İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Bakalım Allah Teala beni kaçıncı kat cennetine alacak? Bu kişinin gideceği yer ne kadar hazin bir tecellidir ki sadece
Dinini bilmek, bilmemek sebebiyle gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Takva sahibi olamamıştır. O kişi gizli şirkte yaşamış ve ölmüştür. İşte Allah Teala eğer bir insan bunların hepsini yapmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, dilememişse ne diyor Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'enne biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar ki diyor bize mülaki olmayı yani ruhlarını bize ilka etmeyi ulaştırmayı mülaki kılmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer kazandıkları dereceler, yani nakıs dereceler, negatif dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte İslam'ın 5 tane şartı var. Biz de onu evvelallah yaşadık. Mutlaka cennete gireceğiz zannedenler. Allah Teala sizlere sesleniyor. Giremezsiniz diyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bunu bize öğreten Allah Teala sizlere bunu ihtar etme emrini de birlikte getiriyor. Ne olmuş insanlara? İnsanlar Maturidi ve İşari ve Eş'ari statüsünde inanç açısından ikiye ayrıldığından bu tarafa dinin 7 safhası da 4 teslimi de insanlar tarafından unutulmuş. Kur'an-ı Kerim'i sakın okumayın ha. Affedersiniz, okumak kelimesine bir itirazı yok kimsenin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, Kur'an-ı Kerim'i hatim edin. Bu çok hayırlı bir şeydir. Ama sakın onun manasının ne olduğu konusunda yorumlara falan kalkmayın, çarpılırsınız. Bunun temelinde yatan faktör insanlara yutturulan bir büyük yalandır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür yalanı. Ama İslam alemine bütünüyle bu dolma yutturulmuş. Ve de insanlar zannediyorlar ki ruhları vücutlarından ayrılırsa ölürler. Hiç kimse sevgili kardeşlerim ruhu vücudundan ayrılıyor diye ölmez. Ruh, vücudumuzdaki ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün en serbest kesimini ifade eder. Nefs vücudunuzdan hiçbir zaman siz uykuya dalmadıkça, gerçek uykuya dalmadıkça ayrılamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Ama ruhunuz, siz uyanık da olsanız, uyuyor da olsanız, baygın da olsanız, hangi şartların içinde olursanız olun, istediği an o vücudu terk eder. Ve dilediği an tekrar vücudun içine girer. Sizin ruhunuz bile duymaz. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz
her an ayrılabilir, her an dilediği yere gider, her an geri döner, tekrar vücuda girer, hiçbir zaman bunu hissedemezsiniz. Siz hayatta olduğunuz sürece vücudunuz nefsinizin de sığınağıdır, ruhunuzun da sığınağıdır. İkisinin de vatanı sizin fizik vücudunuzdur. Ama her kim ölürse, öldüğü anda fizik vücut bir sığınak olmaktan, nefse bir sığınak olmaktan, ruha bir sığınak olmaktan çıkar. O artık başka bir alemin varlığı olmuştur. O ruh içinde, nefs içinde sadece bir görüntüdür. Nefs onun içinden o kişi uyku haline girmedikçe, bayılmadıkça, ölmedikçe ayrılamazken, kişi ölünce artık o sadece görüntüsü olan birisidir. Nefs berza aleminin malıdır. Ruh emr aleminin malıdır. İkisinin de alemi olmayan bir fizik vücut onlar için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir durumda bir insanın Allah'a yönelmesi, hayattayken vücut bulan bir müessesedir ve yönelmeyen insanın ruhu Allah'a ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte bu Allah'a yönelmektir. O kişi münip olmuştur. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbihim ve eslimu lehu min kabliye yetikümül azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a yönelttiğiniz, Allah'a doğru yola çıkardığınız ruh, ona mutlaka ulaşsın, ruhunuzu teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu da teslim edin, bu da üzerinize farz. Sonra nefsinizi teslim edin, bu da üzerinize farz. Sonra iradenizi teslim edin, bu da üzerinize farz. Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve ruhun 7 tane gök katını aşarak, 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşmasını mutlaka sağlayacak olan bir taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bu nedir? Allah'ın üfürdüğü ruhu geri istemesi olayıdır. Ne diyordu Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben diyor Allah Teala onlara, insana fihi, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm. Min ruhihi, ruhumdan. Nefaha, üfürdüm, üfledim. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte o ruh benimdir diyor. Ya hayattayken bana gönderirsiniz, 3. kat cenneti size hediye ederim, dünya mutluluğunun yarısını hediye ederim. Ya da göndermezsiniz,
O zaman diyor, bunun manası Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilememenizdir. Dilemişseniz birinci kat cennetime gene girersiniz, ruhunuz bana ulaşmasa da. Mürşidinize tabi oldunuz, ruhunuz bana ulaşmadı, öldünüz. Gene cennete girersiniz, hem de ikinci katına. Eğer hayatta 7-8 aylık bir ömrünüz varsa, o zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor size. Mükafat üstüne mükafat. Bir hiç sebebiyle, hem bize ait olan bir gayret söz konusu değil, Allah ulaştıracak bizi kendisine. Hem de Allah Teala sanki o gayreti sarf etmişiz gibi bizi mükafatlandıracak. İşte bu kadar sevgilisiniz Allah Teala'ya. Muhterem kardeşlerim. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmak için emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşmak durumundadır. Ancak bu aşma tahakkuk ettikten sonra o kişi bir güzelliği yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 7 tane gök katı aşılınca 6 tane gök katı aşılıp 7. kata ulaşılınca 7. katta 7 tane alemden geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem ümmül kitaptır. Üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Allah-u Teala'nın zatının bulunduğu yer, ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. İşte bu vuslattır. Ruhunuz gerçek sahibine, size onu üfürene geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ünsiyetiniz bir taleple sizi mutlak kurtuluşa, bir hiç karşılığı ulaştırabilir. İşte şu ana kadar söylediğimiz her şey tamamen unutulmuş. Artık üniversitelerimizde insanlar bunu öğrenmiyorlar. Bir taassup, Kur'an'a bakmayın, Kur'an'ı zaten anlayamazsınız siz. Onun uzmanları vardır, o uzmanlar açıklamaları yapmışlardır, siz o açıklamaları okuyun. Açıklamaları okuduk. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve de bunu ruhun Allah'a ulaşmasını İnsanlar yoruma tabi tutuyorlar. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyor.

Allah Teala'nın ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar şeklinde tercüme edilmesi lazım gelen ayeti onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde dizayn etmişler. Bugün din adamlarımızın hepsine bu söylediklerimizi onlar bilmiyorlar. Sorarsanız eğer Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi ne söylüyor diye ve onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler ve sıla-i rahma yani akrabaları ziyarete önem verirler. Riayet ederler. Tarzında tercüme edilmiş. Sevgili kardeşlerim, öde en güzel tefsir, en doğru tefsir falancanın tefsiridir. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsiridir. O en doğrusunu bilir, biliyor. Orada da bu yazıyor. Ve onlar akrabalık bağlarını güçlendirirler, kuvvetlendirirler ve sıla-i rahma riayet ederler. Sevgili kardeşlerim, her şey iblis tarafından öyle kurnazca, öyle ince bir şekilde aslında uzaklaştırılmış ki insanlar bunu doğru zannetmişler. Sevgili kardeşlerim, bir zan bütün insanları bu noktaya itmiş. Hangi zan? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar bizim din adamlarımız. Ruhun vücuttan ayrılması hiç mümkün değildir. Hafazanallah ayrılırsa o insan mutlaka ölür zannediyorlar. Allah Teala innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet dünya hayatını yaşarken kazanılır ve 7 safhası vardır. Bu 3. safhadır. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabiiyet. Üçüncüsü ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öylesine inanmışlar ki iblisin bütün İslam alemini mahvetmek üzere ortaya koyduğu bu yalana her şey berbat olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. ...32 seneden beri bu hakikatleri insanlara öğretiyoruz. Din adamları yanımızda olacakları yerde Kur'an hakikatlerinin insanlara öğretilmesiyle onları aydınlığa kavuşturmamıza sadece bugüne kadar engel oldular. Arkasında samimiyetle insan ruhunun vücuttan ayrılması halinde öleceğine inanmaları var. Gerçekten samimi olarak buna inandırılmışlar. Buna bir defa insan inanırsa bu kuyruklu yalana kim inanırsa
Elbette benim ruhum vücudumdan ayrılırsa ben ölürüm. Öyleyse ruhun benden ayrılıp da Allah'a ulaşması diye bir şey mümkün olamaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Hidayet kelimesinin geçtiği ruhun Allah'a ulaşması ile ilişkili bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'de tek tek inceledik ve ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'de hidayetin nasıl gizlendiğini, nasıl saptırıldığını bir ibret levhası olarak bütün insanlara anlatmak üzere bir kitap oluşturduk. Ve de insanlar sadece bize böyle bir kitabı, böyle bir kurtuluşu bütün insanlığa hediye etmemizi onları da cehennemden kurtarmak üzere bunca gayretin sahibi olmamızı pozitif istikamette karşılamadılar. Onların hazırladıkları bütün kitaplarda bu büyük yanlış doğru diye ele alınmış. Hatalılar mı? Hayır. Öyle olduğuna inandırılarak okullardan mezun olmuşlar, üniversiteye gitmişler, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar ama o ilmi öğrenmişler. Şu şeytanın insanları mahvetmek için vücuda getirdiği, kendisiyle beraber cehenneme götürmek üzere oluşturduğu ilmi. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz hakikatler İslam alemine ve bütün dünyaya ulaşacağı güne kadar bu dünyada kim bilir kaç milyon insan ölecek. Bunun arkasında din adamlarının kayıtsızlığı var. Konulara önem vermemesi var. Sevgili kardeşlerim, bütün din adamlarına ihtarlar gönderdik. İstisnasız bütün din adamlarına. Ve de bir kısmı hiç okumadan çöp sepetine atmışlar. Sonradan bize bildiriyorlar kendileri. Bir marifetmiş gibi. Bir kısmı okumuşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Biz bunca ilim okuduk. Mutlaka bizim öğrendiklerimiz doğrudur demişler. Çok az kişi tahkik etmiş. Ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görmüşler. Ama çevrelerindeki bize karşı olanların kahhar ekseriyeti yüzünden çok büyük bir çoğunluğa onların sahip olması yüzünden hiç seslerini çıkaramamışlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim dışımızdaki insanların davranış biçimleri. İnsanlar korkarlar. Ellerinden ekmekleri gidecek zannederler. Allah Teala bize korkmamayı öğretti. Bu yüzden ülkemizi terk etmek mecburiyetinde kaldık. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize tabi olun ki ruhunuz vücudunuzdan ayrılsın. Allah'a ulaşsın.

İşte o zaman bütün dünyada bir büyük sufle sükun olacak. Ve biz hayattayken gerçekleşecek. Dünya sulhunu biz kuracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bugünün müjdesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikte kıldı. Konumuz İslam nedir? İslam kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah Teala neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki bu Kur'an'la sana indirdiklerimizi Kur'an'ı tamamlamakla tamamladık. Ve din olarak İslam'ı seçtik. İslam'dan razı olduk. Ama Allah Teala bunları söylüyor. Aynı zamanda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen diyor veçhini, dini ayakta tutmak için hanif olarak dine ikame et. Ne diyor, ne diyor? Sen hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Babanız İbrahim'in dinidir. Öyleyse din açısından Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın da babasıdır. Hazreti İsa'nın da babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Öyleyse bir din koymuş Allah Teala ortaya. Ezelden ebede kadar bu dini hiç değiştirmiyor. İfadesine gelin dikkatle bakalım Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibin veçini hanif olarak dine ikame etmiş.

Yani o dini hayatta tutmak için, Hanif dinini ayakta tutmak için veçini, fizik vücudunu devamlı çalıştır, gayret et. Hanif olarak bu işi yap. O Hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve kainatın kayyum olan dini işte bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi dini bu dindir. Başka bir din yoktur demiş oluyor Allah Teala. Kainatın ezeli dini, ezelde de bu din vardı. Ebedi dini, kayyum olan din, kıyamete kadar devam edecek din gene bu dindir diyor. Evvel ve ahir bu dinden başka bir din hiç olmadı diyor. Ve şunu da söylüyor. Ve Allah'ın yaratmasında, ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında, ne de dini, Hanif dininin dışında bir dine hiçbir zaman çevirmemek suretiyle dinde de bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ezeli din ebediyete kadar devam edecektir. Bu din Hanif dinidir. İnsanlar da ezelden ebede hep Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Kainatın tek dini ve tek fıtrat, Hanif fıtratı. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır ve Hanif fıtratıyla yaşayacaklardır. Kıyamete kadar da bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaklardır. Ve Hazreti İbrahim'le Allah Teala arasında Kur'an-ı Kerim'de bir konuşma geçiyor. Diyor ki Hazreti İbrahim, yani diyor, bu kavimdeki insanların bir kısmı senin dinini, Hanif dinini yaşamıyorlar diye bütün kavmi yok edecek misin? Bütün kavmi mi yok edeceksin? Bu haksızlık olmuyor mu Yüce Allah'ım diyor Hazreti İbrahim. Bu insanların yarısı diyor Hanif dinini yaşıyorlarsa o zaman onlara müsaade etmelisin, yaşamalılar, yok etmemelisin. Allah Teala diyor ki yarısını kabul ettim, göster diyor. Arıyorlar, yarısını bulamıyorlar. Yarısını arıyorlar, yarısında hiç Hanif dinini yaşayan yok. Hazreti İbrahim sayıyı devamlı azaltıyor. Bunlardan diyor 20 aile olsa o zaman onların hatırı için bütün kavmi kurtar, kabul ettim diyor Allah Teala. Ama 20 aile de bulamıyorlar. Devam ediyorlar araştırmaya. Yok. 10 aile olsun diyor. Allah Teala onu da kabul ediyor. Gene bulamıyorlar. Ve sonuç, bu ifadenin geçtiği ayetlerdeki sonuç, sadece bir tek aile buluyorlar. Hazreti İbrahim devrinde neyin yaşandığını ispat eden ayet-i kerime olduğu için söylüyorum. Müslümanlardan diyor, Allah'a teslim eden olanlardan sadece bir tek aile tespit ettiler diyor. Ve Allah Teala o tek aile sebebiyle Hazreti İbrahim'in kavmini cezalandırmamış. Ama ifadeye dikkat edin. Müslümanlardan, Allah'a teslim olanlardan bir tek aile. Öyleyse Hanif dininin muhtevası bu ayette veriliyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşıyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'dan razı oldum diyen Allah Teala ona diyor sen Hanif'sin. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Hanif dininin dışında da hiçbir din yaratmadık. Yaratmayacağız da diyor.
Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini ve Hazreti İbrahim'in dini birbirinden farklı iki din değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti İbrahim'in İslam dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif dini. Öyleyse ikisi de Hanif, ikisi de İslam. Hazreti İbrahim için de Allah Teala İslam kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de kullanıyor. Hazreti İbrahim için de Hanif kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Hanif kelimesini kullanıyor. Dahası var mı? Evet var. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Sana da vahyetmek suretiyle size de diyor, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Müşriklere diyor o söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor. Söylediğin şey ağır geldi. Söylediği şeyin de bu olduğunu kesinlikle başka bir ayette ifade ediyor Allah Teala. Şirkten kurtulma konusundaki söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve o dilediklerinden kendisine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Yani onları teslim alır. Allah Teala 4 defa teslim alıyor. Ruhu teslim alıyor. 22. basamak. Fizik vücudu teslim alıyor. 25. basamak. Nefsi teslim alıyor. 27. basamak. İradeyi teslim alıyor. 28. basamağın 5. kademesi. Allah teslim alıyor. Biz Allah'a sırasıyla ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim ediyoruz. Yani her bir teslimde biraz daha İslam oluyoruz. Allah'a teslim olmuş. İslam'ın manası bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala diyorsa ki sizin için İslam'ı vücuda getirdim ve dini sizin için dini ikmal ettim. Ve sizler için İslam'dan razı oldum diyor. Yani Hazreti İbrahim zamanında İslam olan o tek aileyi hatırlayın. İslam olan tek aile. Allah'a teslim olan. Hazreti İbrahim de Hanif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif. Hazreti İbrahim de İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam. Onlara tabi olanların da hepsi İslam. Sevgili kardeşlerim, peygamberlere dikkatle bakın. Etraflarında ne kadar az insan onlara tabi olmuş. Mesela bir Hazreti İsa. Toplarsanız eğer 12 kişiyle karşılaşıyorsunuz. 13.'sü fals çıkıyor. 13.'sü ihanet ediyor. Ve Hazreti İsa göğe alınıyor. Yaşasaydı bugün dünyada İslam'dan çok daha fazla sayıda Hristiyan var.
sevgili kardeşlerim, ama onların, peygamberlerin yaşadığı devirde tabiiyet sayısı yüksek değil. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim için bir tek hane diyor, bir tek ev diyor Müslümanların, Allah'a teslim olanların bulunduğu tek bir evden başkasını tespit edemedik diyor. Hz. Nuh diyor ki bütün ömrüm boyunca bu insanları sana çağırdım diyor ve onların benden kaçışını hızlandırdım sadece diyor. Ve kendi oğlu da Hz. Nuh'a tabi olmuyor. Belki Allah'ın birçok evliyası için bu bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Dinde zorlama olmadığı için Allah'ın büyük evliyaları çocuklarını zorlamamışlardır. Eğer çocuklarda idrak yoksa o zaman onlar Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bu bir idrak meselesidir. Çocuk mahvolacağını, Allah-u Teala ile ilişkilerinin kendisini mutsuzluğa sürükleyeceğini düşünecek seviyede değilse idrak açısından, babasının yolunu takip etmeyecektir. Ve Allah Teala kanununu koymuş. Bakara suresi 256. ayet-i kerime la ikrahe fid din diyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyine rüştü minel gay. İrşat yolları ile gay yolları, irşatla gay birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek ayrılmıştır. Femen yümin billahi, kim Allah'a amin olursa ve yekfur bit taguti, tagutu da inkar ederse, devre dışı bırakırsa, fekat istemseke bir ruvvetin uska, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlar ve aynı zamanda da insanlardan bir ipe sımsıkı sarılırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın muhtevası içinde eğer insanlar kim olurlarsa olsunlar idrak edemiyorlarsa, unutmayın, Hazreti Lut'un hanımı kurtuluşa ulaşamadı. O ölenler arasında kaldı. İşte çocuklar için iki tane alternatif söz konusudur. Ya babaya benzeyeceklerdir, ya anneye benzeyeceklerdir. Eğer anne Allah'ın yolunda değilse, çocukların da o yolda etkileyebilecektir. Belki çocuklar ellerinde olmadan öyle bir dizayn içine gireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için böyle bir olay söz konusu olabilir. Gözünüzün önünde evladınız iblis tarafından kontrol altında tutuluyorsa, Allah'ın yolunu tercih etmiyorsa, bu konuda bir şey yapmak yetkisinin sahibi değilsiniz. Sadece Allah'tan talepte bulunabilirsiniz. Ona da göster Allah'ım diye hakikatleri. Bütün çocuklar için sadece iki tane alternatif vardır sevgili kardeşlerim. Ya annelerinin yolu ya babalarının yolu. Ne yazık ki eğer anne ve baba ayrı ayrı yolları seçmişlerse yollardan bir tanesi mutlaka cehenneme götürür. Ve Allah'ın emrinde olan ebeveyn, anne veya baba çocuğunun adım adım cehenneme doğru gittiğini görerek sadece hüzünlenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, açık ve kesin bir kavram koymuş Allah-u Teala dinde: zorlama yoktur. La ikrahe fid dini. Birçok insan, anneler ve babalar, çocukları sebebiyle hesaba çekilecektir diyorlar. Allah Teala Hazreti Nuh'u oğlunun cehennemi tercih etmesi konusunda hesaba çekmemiştir. Bu herkes için mümkündür sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Teslimiyetse bir bütün teşkil eder. Ama kişi, sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'a teslim olmuştur. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kontrolü altına alacak. Şeytanla ilişkilerini bütünüyle kesecektir. Yani o Allah'ın bir nevi kontrolü altında olacaktır ve Allah onunla şeytan arasında bir engel oluşturacaktır. Şeytan o kişiyi, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar, 21. ulaştırdıktan sonra da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olana kadar, 22. basamağa kadar rahatsız edemeyecektir. O kişinin üzerinde hiçbir tesir icra edemeyecektir. Ama bunun için Allah-u Teala bir şart koşuyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Öyleyse İslam olmak teslimlerden ibarettir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah'a teslim olmayanlardır. Birinci ve ikinci basamakta yaşayan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemeyeceklerdir. Ve de gidecekleri yer cehennemdir.
Onlar Allah'a teslim olmamış olan, İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacak olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, Allah onlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi diyor, o Allah'a teslim olmuştur diyor. Ne demek istiyor acaba? Allah onu teslim almıştır demek istiyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli şeytanın bütün tuzaklarından o kişiyi soyutlar. Şeytanın bütün tuzakları o kişiye karşı işlemez olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın o kişiye yapacağı münkerle ve fuhuşla emretme işlemini Allah önlemiş olur. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey son derece açık. İşte bu demek istediğimiz şeyi izah edecek olan ayet-i kerime. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a müjdeleme emrini verdiği cihetle müjdeyi kime verecek? Sahabeye verecek. Sahabeden bahsediyor Allah Teala kullarımı müjdele emriyle. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını, kullarım ifadesini kullanarak kesinleştiriyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Sadece ve sadece bir tek şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte Allah Teala o zaman sahabeye teslim oluyor ve tağuta karşı bir baraj koyuyor araya, bir bariyer koyuyor ve bu insanlar bu istikamette hiçbir şeyi yapabilecek olan bir özelliğin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istiyorsanız eğer, Allah'a teslim olun. Çok zor bir şey mi istiyorum? Hayır. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talep Allah'a ulaşacak. Dilinizle söyleyeceksiniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." Ama bunu kalbiniz tasdik edecek. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Ne demek istediğimi anlatabilmek için konuyu bir defa daha o ayetlerle açıklayalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in harp yapmak üzere harekete geçmesiyle bir kısım, etrafındaki insanların bir kısmı sahabe adını alanlar,
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte harbe iştirak ediyorlar. Münafıklarsa gene etrafında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ama harbe iştirak etmiyorlar. Ve harpten döndüğü zaman diyorlar ki biz iştirak etmek imkanı bulamadık. İşte bırakamadık malımızı, mülkümüzü. Zarar göreceğini düşündük. Eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Şöyle şöyle sebepler vardı. Gelemedik ama bundan sonraki seferde mutlaka biz seninle beraber olacağız. Sen savaşa gidersen mutlaka biz de geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor kalplerinde olmayan şeyi sana söylüyorlar diyor. Şimdi demin söylediğimiz dil ile ikrar, kalp ile tasdikin manasını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalplerinde olmayan bir şeyi, niyetleri olmayan bir şeyi söylüyorlar Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Biz seninle geleceğiz diyorlar ama kalplerinde böyle bir talep mevcut değil. Allah-u Teala da kalplerini biliyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilir. O kalplerinize bakarak hareket eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir bütünü temsil ediyorsunuz. Ve bütün güzellikleri Allah ile birlikte yaşamalısınız. Bunun için yolun başlangıcında olmak herkesin elindedir. Sadece bir dilekle, kalpten bir dilekle, kalbi bir dilekle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o birinci teslimini gerçekleştirmiştir. Allah onu teslim almıştır. O Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır. Ve kendisi teslim aldığı için o diyor bana teslim olanlardandır diyor. Ve de teslim alırsa ne yapar? İlişkisini keser. İblisle ilişkisini kesiyor Allah-u Teala kulunun. Bu ilişki muhtevası içerisinde kişi tağutun münkerle ve fuhuşla emretmesi olayıyla karşı karşıya değil. Tağut, insan ve cin şeytanlar ona münkerle ve fuhuşla emredemiyorlar. Allah-u Teala bu emrin onun kalbinde mâkes bulmasına, onun kalbine tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Bu sebeple Allah onları teslim aldığı için kişi onlar Allah'a teslim olmuştur diyor. Peki bu kişinin ikinci teslimi ne zaman? Bundan sonra Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verecektir. Günahlarını örtecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbini Allah'a çevirecektir. Göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. O kişi huşu sahibi olacaktır. Ve kişi ikinci teslimini yapmak üzere Allah'tan huşu sahibi olarak mürşidini isteyecektir. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisini veren de Allah'tır. Seveceği Allah Teala tarafından sevdirilen mürşide ulaşmak imkanını da ona Allah verecektir. Mürşide ulaşmayı da farz kılmıştır. Kişi teslim oluyor. Kime teslim oluyor? Mürşide teslim oluyor. Kim için? Allah için. Allah'a ruhunu ulaştırmak için kişinin Allah'ın kendisine mutlak olarak sevdirdiği mürşidine ulaşması söz konusudur. Bunun için her hacet namazı kılana Allah mürşidini göstermez. Ama kim inanırsa ki ben mutlaka ruhumu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağım, Allah'a milaki olacağıma
kesin şekilde inanıyorum diye kalbinde bu imanı taşıyan kim olursa olsun, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Çünkü o kişi huşuya ulaşmıştır. Gösterdikleri de sadece huşuya ulaşanlardır. Ve bu Allah adına o kişiyi teslim alan mürşide teslimdir. Aslında Allah'a ikinci teslimdir. Allah adına mürşide teslim kişiyi nereye ulaştırır? Ruhunu Allah'a ulaştırmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir güzelliği yaşamak söz konusu. Tabiyet bunun müjdesidir. Çünkü bu noktadan sonra Allah Teala o kişiye ruhunu Allah'a ulaştırsın ve Allah'a teslim etsin diye yardımcı olacaktır. Kişiye Allah Teala tabiyetle birlikte devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderecektir ki o ruh o kişinin ruhuna hitap etsin de o ruhu Allah'a doğru yola çıkartsın. Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır ki bu kalbine yazdığı imanla Allah'ın gönderdiği fazıllar kalbe yapışabilsin, kalpte işgalci olsun, kalbi işgal etsin Allah'ın nurları, karanlıklardan kurtarsın. Allah o kişinin sevaplarını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkaracaktır. Bunu 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi o kişi sadece Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı için gerçekleşiyor. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah Teala o kişiye namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri mutlak olarak, kesin olarak sevdirecektir. O kişi ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş bir kişi olacaktır. Ve ibadetlerinden zevk almaya başlayacaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala tarafından kendisine ibadetler sevdirilen bu kişinin zikrini yapmaması, namazını kılmaması, orucunu tutmaması hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. Çünkü bu kişi onlardan zevk alacaktır. Onları bir angarya olarak artık yapmayacaktır. Zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Allah sevdirecektir. Mürşidini ona sevdiren Allah Teala o kişiye namazı, orucu ve zikri sevdirecektir. Zikri sevdirecektir ki o kişi zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirebilsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olabilmesi için, ki Allah bunu garanti etmiştir. Kim bana ruhuna ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım ifadesiyle Allah Teala bunu garanti etmiştir. Bunu gerçekleştirmek içinse mutlaka o kişinin özellikle zikri bir zevk haline getirmesi lazım. Zikri sevmesi lazım. Allah Teala söz veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse ben hep bu dilek için bakarım onun kalbine. Bunu işitip bilip gördüğüm an derhal rahim esması tecelliye başlarım. O kişinin ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor. O ulaştırmaz. Ben ulaştırırım onun ruhunu kendime diyor.
ruhun Allah'a ulaşabilmesi için o kişinin 7 kademede nefs tezkiyesi yapması lazım. Yani zikir yapması lazım. Bu zikre dayalı olarak Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine gelecek, kalbine yerleşecek ve o kişinin kalbinde bir yer işgal edecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bizler hep el ele, gönül gönüle birlikte olanlarız. Kişi zikir yaparsa, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş olan bir kişi, 12 tane insan olarak tabi olmuş olan bir kişi, ancak öyle bir insan zikir yaparsa, vücudundan ayrılmış olan ruhu, ona paralel olarak bir işleme tahakkuk, işleme muhatap olacaktır. Kişinin yaptığı zikir, o kişinin kalbine rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nur getirecektir. Fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Eğer o kişi zikir yapmazsa, böyle bir şey mümkün değildir. Kalbin, Allah'ın nurları tarafından işgali mümkün değildir. Nefs tezkiyesi mümkün değildir. O kişi hiçbir zaman ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde, fazıl fazilet isimli nurların birikiminde ruh sadece bir gök katı yükselecektir Allah'a doğru. 7 defa bunun gerçekleşmesi lazımdır. %49, %2'de rahmet nuru o kişinin kalbine girecektir ki bütün bunlar o kişinin zikrini 33 bine kadar her gün yükseltmesiyle mümkündür. Ve kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ben o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Kim bana ulaşmayı dilerse diye. Öyleyse o kişiye zikri sevdirecek olan Allah'tır. Ve bugüne kadar istisnası görülmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka zikri sevmiştir, namazı sevmiştir. Oruçtan açlık tutmayarak, açlık hissetmeyerek mutluluk alarak yaşamıştır. Orucunu tuttuğu zaman açlık hissetmemiştir kişi. Oruç tutmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu o zaman anlamıştır. Başkaları, özellikle sigara tiryakileri, o oruçtan ne kadar sıkıntı çektiklerini gören bu kişi, Allah'ın kendisine verdiği o güzel hüviyette açlığı hiç hissetmeksizin oruç tuttuğu zaman Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Kendisinin değil, Allah'ın bu işi yaptığından kesin olarak emin olacaktır. Ve zikri seven, namazı seven, orucu seven, bunları artık zevk olarak yapmaya başlamış birisi oluşacaktır. Bu zevk nereye kadar sürer? Ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mutlaka devam eder. Ne olmuştur? Ruhu 7 tane gök katını aşmıştır. 7 defa %7 nur birikiminde. 7. gök katının 7. alemine ulaşmıştır. İndi ilahi. Onun en yüksek noktası olan Sitret-i Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında da yok olmuştur ruh. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse görüyorsunuz ki kişi mutlaka zikir yapmak mecburiyetindedir ruhunu alalaştırabilmek için. Eğer yapmazsa bu işlem gerçekleşmez. Allah o zaman verdiği sözü gerçekleştirmemiş olur. Böyle bir şeyse hiçbir devrede mümkün olamaz. Eğer kişi gerçek anlamda diliyle ikrar, kalbiyle tasdikini gerçekleştirmişse, yani kalbinde olan bir talebi, Allah'a talebini, ruhunu ölmeden Allah'a talebini Allah'a ulaştırmışsa, mutlaka Allah'ın yardımı gelecektir ve o kişiyi mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada mutluluk vardır. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman aslında siz üçüncü defa teslim etmiş oluyorsunuz kendinizi. Bu seferki tesliminiz ruhunuzun Allah'a teslimidir. Allah'ın karşılıksız yardımı buraya kadar sevgili kardeşlerim. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir ve ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra siz zikrinizi arttırmak durumundasınız. Eğer iradenizi kullanarak zikrinizi arttırabilirseniz mutlaka fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İslam'ın 4. safhasını yaşayacaksınız. Yolunuza devam ederseniz mutlaka daimi zikri Allah-u Teala sizi ulaştıracak sizin gayretiniz sebebiyle. Ve nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Eğer devam ederseniz, ki bundan sonra devam etmemeniz zaten mümkün değildir. Mutlaka devam edeceksiniz. Daimi zikre ulaşmışsanız bundan sonrası otomatik olarak gelecektir. İrşada ulaşacaksınız. Daha sonra da 7. aşamada iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve gerçek anlamda İslam olacaksınız. Yani Allah'a teslimi külli ile teslim olan, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir Allah dostu olacaksınız. Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse ne oldu? Safhalara bakalım. 7 tane safha yaşadınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 1. safhadasınız. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz. 2. safhadasınız. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Zatında ifna etti. 3. safhadasınız. Teslimlerden, gerçek anlamdaki teslimlerden ilkini gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a, vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a kadar 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yaptı. Seyri sülukunu tamamladı. Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yok oldu. Fena fillah oldu. Allah'ın zatında yok olmak. Fena fillah, fena ifna olmak demek, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a teslim oldunuz, çünkü Allah-u Teala sizi teslim aldı. Sonra mürşidinize ulaştığınız zaman mürşidinize teslim oldunuz. Allah sizi mürşidinize teslim etti. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. Burada size ait bir teslim var artık. Siz zikirlerinizi yaptınız. Siz size düşeni yaptınız. Bütün ibadetleri gerçekleştirdiniz. Allah'a olan o derin sevginiz, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını
sağladı. Allah gerçekleştirdi bunu. Ve Allah'a ruhunuzu Allah bizatihi kendisi ulaştırmış oldu. Bu ruhunuzun fizik bir yolculuk yapmasıyla emr aleminin varlığıdır. Emr aleminde 7 tane gök katını geçerek, fizik standartlarda aşarak, uçarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Burası gerçek anlamda bir teslimi ifade eder. Ruhunuz gerçek standartlarda vücudunuzdan ayrılmıştır. Fizik ölçülerle 7 tane gök katını aşmıştır. Burası Allah-u Teala'nın 7 tane gök katını aşan yoludur. Burada Allah-u Teala bir tarik müessesesini oluşturuyor. Üzerinize 7 tane tarik halk ettim diyor. Burası tarik-i müstakimdir. 7 tane gök katını aşan yolun adı, ruhunuz fizik kendi standartlarında, kendi fizik standartlarında fizik bir yolculuk yapacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Sonraki muhtevada size bir altın taht verilecektir. Zikriniz günün yarısını aşacaktır, zahit olacaksınız. Ve zikrinizin, nefsinizin kalbinde %80'den fazla nuru biriktirdiği noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlayacak. İşte bu da İslam'ın 4. safhası. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. 2 tane teslim oldu. Yani size ait olan varlıklardan ruhunuzu ve fizik vücudunuzu onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettiniz. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Allah size yerlerin melekutunu gösteriyor. Ulle'l-Bab makamı. Sonra Allah Teala size göklerin melekutunu gösteriyor. İhlas makamı. Sonra Allah Teala sizi irşada ulaştırıyor. Salah makamının ilk 4 kademesi. Mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları Allah Teala örtüyor. Salah nuru veriyor başınızın üzerine, onunla teçhiz ediyor sizi. Sonra evvela tövbe-i nasuha davet ediyor. 7. gök katının en son noktasını size gösterdiği zaman ihlas makamı sona ermiştir. Yani nefsiniz de Allah'a teslim olmuştur. Muhlislerden oldunuz demektir. Bütün sahabe muhlislerden olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, deyin ki, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona muhlis kullar olduk. Nahnu, biz lehu, onun için ona muhlasin, ihlas sahibi kullar olduk. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Allah Teala bu konuda bütün sahabenin irşada ulaştığını hamdolsun ki söylüyor. İrşada ulaşan kişi artık bir tek şeyi kalmıştır Allah'a teslim edecek olan,
O da iradesidir. Selah makamının 5. kademesinde irade Allah-u Teala'ya teslim oluyor. Ve Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe bu şerefe de ermişlerdi. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir sualinin cevabı, İslam 7 tane safhada 4 tane gerçek teslimdir. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiler. Gerçek anlamda İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah-u Teala'nın dizaynında her şeyin en güzelini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah ki sizi O teslim alır. Yeter ki siz O'na ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel O'na ulaştırmayı, O'na ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda İslam oldunuz. İlk tesliminiz Allah'ın teslim almasıyla gerçekleşir. Ve neticede 7. safhada 4 tane reel teslim gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. İslam teslimlerden ibarettir. Ve her teslim mutluluğunuzu daha üst seviyeye çıkaracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunu Allah'a ulaştırdınız, ruhunuzu 3. kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunuzun tesliminde 4. kat, nefsinizin tesliminde 5. kat, irşada ulaşmanızda 6. kat ve iradenizin Allah'a tesliminde 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da her geçen gün biraz daha artar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 dünya saadetinin sahibi olan siz, fizik vücudunuz tesliminde bu rakamın %81'e çıktığını göreceksiniz. Daimi zikirde ise %100'e. Bundan sonra dünya saadetiniz hep %100 olarak devam eder. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Dünya problemleri neyi ifade ederse etsin. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam nedir? İslam bu teslimler boyunca daha üst, daha üst, daha üst seviyede dünya saadetini yaşamaktır. Kıyametten sonra da en üst seviyede cennet saadetini yaşamaktır. İslam'ı tamamlayabilen herkes için. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet saadetini mutlak elde etmiştir. Eğer gereğini yaparsa dünya saadetinin yarısını elde edecektir. 3. kat cenneti de elde edecektir. Hayır, o elde etmeyecektir. Allah ona temin edecektir. Ondan sonra kişinin gayreti onun daha üst seviyelere yükselmesini ifade edecektir. İslam teslimdir. İslam mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız sakın kabahati başkasında aramayın. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Kendi mutsuzluğunuzun mimarı sizsiniz. Eğer dilerseniz kendi mutluluğunuzun mimarı da olabilirsiniz. Anlattığım kadar basit bir yöntemle herkes mutluluğu şahikasına kadar yaşayabilir. Allah her şeye kadirdir.
bütün bu kademelere sizi o yükseltecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber yaptığımız bir sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. عليهم قال المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam ve mutluluk. İslam, mutluluğun yegane kaynağıdır. Kainatın tek dini olan İslam'ın bir muhteva olarak yerlerine oturttuğunuz zaman göreceksiniz ki mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk denilen müessese sadece İslam'ı yaşamakla elde edilebilir. Bir başka ifadeyle İslam yaşanmıyorsa mutluluk da yaşanmaz. Bu sohbetimizde sizlere İslam'ın mutluluğun artmasıyla olan ilişkisini, İslam'ı daha üst boyutlarda yaşadıkça mutluluğun nasıl daha üst boyutlara çıkacağını anlatmak istiyoruz. Konumuz hem dünya hayatıyla ilgili hem ahiret hayatıyla ilgili. İkisi de mutluluğun ayrı bir cephesi. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşamanız da kıyametten sonra gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetine gelince dünya saadetini geç elde edersiniz. Dünya saadetini adım adım daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye yaşantılarda elde edersiniz. Ve elde ettiğiniz an yaşamaya başlarsınız. Öyleyse cennet saadeti 7 safhada oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibi olursunuz. 3. basamaktasınız. 10 tane ihsanla 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman 2. kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. kat cennetin sahibi olursunuz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsin kılarak 4. kat cennetin sahibi olursunuz. 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daimi zikrin sahibi olarak 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmenin ötesinde irşada ulaştığınız zaman 6. kat cennetin sahibi olursunuz. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz

olan en üst kat cennetin, yedinci kat cennetin sahibi olursunuz. İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesi. İradeyi Allah'a teslim etmek de 5. kademesi. Bir ardından geliyor ikisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer adına cennet saadet diyorsanız, İslam sizi cennetin 7. katına kadar ulaştıracak olan bütün özelliklerin sahibidir. Peki ya dünya saadeti? Dünya saadeti nefsinizin afetlerinin yok olmasıyla alakalı bir betiredir. Dünya saadeti hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem de Allah ile olan ilişkilerinizde tahakkuk etmesi lazım gelen bir betiredir. İki oldu. Üçüncü şartı da dünya saadetinin, dünya saadetinin bir sulh ve sükun hali olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya saadeti ...14. basamağa kadar Allah'ın yolunda olanlar için bir ayrıcalık sağlamaz. Bir mahsariyet sağlamaz. Ancak 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesine başladığınız zaman dünya saadetinin adım adım tahsiline başlarsınız. Nefsinizin kalbi %7 nurla dolduğunda birinci gök katına ulaşır ruhunuz. İkinci defa %7 nurla ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nurla Allah'a ulaşır. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %2 huşuda kazandığınız rahmetle %7 kere 7 49 eder. %49 daha fazıl nuruyla ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin afetlerinin %51 yok olduğu noktadır. Şeytanın hakimiyeti nefsiniz üzerinde %51 azalmıştır. %49 kalmıştır. Artık şeytan sizin nefsinizin afetlerine hakim değildir. Kontrolü altına alabileceği alanlar, bu da sizin müsaadenize tabidir, %49'a düşmüştür ki çoğunluk Allah'ın nurları tarafından ele geçirilmiştir. Nefsinizin kalbinin çoğunluğu %51'i. Nefsinizin kalbindeki afetlerle dünya saadeti birbirine ters orantılıdır. Ne kadar afet yok olursa o kadar dünya saadetinin sahibisiniz demektir. İradeniz o kadar çok kullanılma imkanı bulur ve ruhunuzun hasletleri, faziletler nefsinizin kalbine o ölçüde yerleşmiş olur. Ve ruhunuz Allah'a bu standartlarda ulaştığı zaman dünya saadetinin her seferinde %7'sini elde ederek 7 kat boyunca neticede dünya saadetinin %51'ine ulaşırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin %51'i de sizindir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamakta
ki bu birinci söylediğim 21. basamaktadır ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, dünya saadetinin %51'ini sağlar size. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %91'ine kavuşursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zamansa dünya mutluluğunuz %100 olur. Ve irşada ulaştığınız zaman dünya saadetinizin %100 devamı söz konusudur. %100 üzerinden devamı söz konusudur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da dünya saadetiniz gene %100 olacaktır. Öyleyse İslam'ın sizde ulaştırdığı, oluşturduğu etkiyle, İslami tekamülle hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin 28 basamaklık bir skala üzerinde nerelere ulaştığını görmüştük. Demek ki 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetinin %91'ini elde ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Hiç afet kalmamıştır nefsimizin kalbinde. Dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. 28. basamağın 4. kademesinde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü devam ediyor. 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Bir evvelki kademe, dördüncü kademedeki irşada ulaşmanın ötesinde 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetimiz gene %100. İşte İslam, işte İslam'ın gelişmesi, işte mutluluklar. Öyleyse yolun sonunda mutlak bir saadet söz konusu. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam eşittir mutluluk. Öyleyse 28 basamak üzerinde daha yakın bir seyirle, daha yakın bir incelemeyle konumuza girelim. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki davranışlarınız Allah-u Teala tarafından mercek altına alınmıştır. Eğer nefsinizin kalbinde hayır görmüşse davranışlarınız özellikle başkalarına kötülük yapacak hüviyette değilse, isyanda değilseniz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'a ulaşmaktan dileyenler isyan etmiş hüviyettelerdir. Ötekiler seçilirler. İkinci basamakta seçilirsiniz. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamaktadırlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetini mutlaka elde etmiştir. Ve o kişi kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemişse hemen arkasından ölmüş olsa bile, hiç amel yapmadan ölmüş olsa bile bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üçüncü basamaktaki bizim bu Allah'a ulaşma dileğimizi Allah-u Teala aynı anda, dilediğimiz anda kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür.
ve rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktayız. Ve bu rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi beşinci basamakta gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alır. İrşad makamına baktığımız zaman onu artık görmeye başlarız. İrşad makamı olarak, hidayetçiye baktığımız zaman onu hidayetçi olarak görmeye başlarız. Allah-u Teala altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Ve işitmeye başlarız irşat makamının söylediklerinin. Manasına varmaya başlarız. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbimizdeki ekinneti alıp idraki önleyen ilahi konfitürü alıp ihbat koyar, idraki sağlayan ilahi konfitür. Burası yedinci basamaktır. Ve bu Allah-u Teala'nın bu ihsanları boyunca Allah bizim derecelerimizi sırf Allah'a ulaşmayı diledik diye öylesine arttırır ki kazandıklarımız kaybettiklerimizin ötesine geçer. Ve Allah kalbimize ulaşır. Sekizinci basamaktayız. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Onuncu basamaktayız. Bu noktada eğer zikir yaparsak, Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl daha evvelde olduğu gibi göğsümüze gelir. Ama daha evvel olduğu gibi geri dönmez. Kalbimizin için, kalbimize ulaşır. Bu Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmadan evvelki durumumuz neydi? Zikir yapıyorsak eğer Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsak, mutlaka Allah'ın katından iki tane nur, rahmet ve fazl isimli iki tane nur Allah'ın katından göğsümüze kadar geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol açılmadığı için tekrar Allah'ın katına dönüyor. Seyri sefer tamamlanıyor. Yani Allah'ın katından gelen nur kalbimize ulaşamadan tekrar geriye dönmek mecburiyetinde olurlar. Ama burada ne zaman Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmışsa onuncu basamakta yani Allah'ın yedinci ihsanında artık göğsümüze kadar gelen nur göğsümüzden kalbimize açılan yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor rahmetle fazıl nurları. Ve fazıllar nefsimizin kalbinden içeriye sızamıyor, mührü aşamıyor. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları bir taşıyıcı faktör oldukları için ne yapıp edip mühürlü olan kalbimizden içeriye sızabiliyorlar bu aşamada. Eğer gözümüzden kalbimize yol açılmasaydı hiçbir zaman kalbimize ulaşamayacaklardı. Sızmaları da mümkün olmayacaktı. Ama şimdi sızabiliyorlar ve sızıntı başlıyor nefsimizin kalbinde. 11. basamakta sızma başlıyor. Rahmet sızması. Ve 12. basamakta nefsimizin kalbinde %2 nur oluşuyor ve huşu sahibi oluyoruz. Ve huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimize ulaşmak konusunda derin bir isteğin sahibi oluyoruz. Vazgeçilmez bir tutku oluyor bizim için. İrşad makamına ulaşmak,
Allah'ın güzelliklerini yaşamak arzusu. Ve Allah-u Teala'ya hacet namazı kılıp mutlaka mürşidimize soruyoruz. Eğer karşımızdaysa zaten ona tabi oluyoruz. Herkesin hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini Allah tayin eder. Ve böylece insanlar Allah-u Teala'dan sonra herkes mürşidini görür ve o mürşide 13. basamakta mürşidini görür. 14. basamakta da tabi olur. Sadece tabi olacaklara Allah-u Teala gerçek mürşid gösterir. Ve kişi tabi olur. Tabiyet 14. basamaktaki bir faktördür. Tabiyet noktasına kadar, bu noktada dahil olmak üzere, bir insanın mutluluğu söz konusu değildir. Dünya saadetinden o kişi nasibini almamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dünya saadetini yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması lazım. Şu noktaya kadar, 14. basamağa kadar, 28 basamağın yarısına kadar dünya saadetinden hiç kimse nasibini alamaz. Çünkü nefsinin kalbinde henüz hiçbir değişme olmamıştır. Afetler azalmamıştır. Belki %2 oranında kişi bir mutluluk yaşayabilir. Çünkü nefsinin kalbindeki rahmet partikülleri %2'ye ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %2 artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

insanoğlunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması lazım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an, Allah'ın size verdiği 10 ihsan tamamlanır. 10 ihsan tamamlanıp da mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Bu dünya saadetinizin başlaması için, %2'nin ötesine geçmesi için ve cennet saadetinizin daha üst cennetleri kapsaması için şarttır. Zaten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın dilemişse mürşidine ulaşmaması da mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Meğer ki o kişi oraya ulaşamadan evvel ölsün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamakta birinci nimet, başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Tabiyetinizi mütakip hemen bu iş gerçekleşir. Ve ondan sonra Allah Teala kalbinizin mührünü açar, nefsinizin kalbinin. Mühürün içindeki küfür kelimesini alır, dışarıya atar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır, dışarıya atar. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Burada mümin olursunuz. Sadece diliyle mümin diyen birisi değilsiniz artık. Kalbi de mümin yazan bir insansınız. Allah-u Teala zaten kalbinize bakar sizi değerlendirmek için. Dilinizle ben müminim çünkü Allah'a inanıyorum demeniz çok fazla bir şey ifade etmiyor Allah'a. Ne zaman kalbinizin içine Allah iman kelimesini yazarsa o zaman mümin olmak şerefine erersiniz. Dördüncü ihsanı Allah-u Teala'nın affedersin nimeti demek ki kişinin mümin olması. Başınızın üzerindeki ruh niçin başınızın üzerine gelir? Sizi her türlü zulmani etkiden korumak için. Burada Allah'ın dostu olmaya namzetsiniz ve Allah sizi mutlaka bu hedefe ulaştırmaya kararlı. Öyleyse mutlaka o güne kadar cinler size saldırmamışsa, bir büyü yapılmamışsa, o günden sonra, tabiyetinizden sonra şeytanın size büyü yapması veya hüddam yapması, yani cinleri üzerinize saldırtması size hiçbir tesir yapmaz. Çünkü başınızın üzerinde artık muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu nokta bütün insanlar için önemli bir nokta. Burası artık yeni bir hayata başlayacağınız, nefs tezkiyesine başlayacağınız bir yer. Allah Teala bu geçidi geçerken size büyük bir mükafat veriyor. O güne kadar ki bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Herkes günahkardır, herkes günah işler. Günahlarının affedilip sevaba çevrildiği yer burasıdır. 14. basamak. 10 tane ihsanla mürşidinize gelip ulaşıp tabi olduğunuz basamak. Tabi oldunuz ve Allah bütün günahlarınızı Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. Unutmayın, cehenneme gidecek olanların bir özelliği vardır. Bütün cehenneme gidenler aynı özelliğin sahibidir. Mutlaka onların günahları sevaplarından fazladır. İşte böyle bir dizaynda o kişinin hidayetlere başlaması söz konusudur. Ruhu, vücudu,
vücudundan ayrılarak hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergâhına ulaşır. Yani birinci sebebine ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Nasıl bir şey bu? Kişi zikir yapar. Bu noktadan itibaren zikir artık bu kişide tesir sahası bulmuştur. Neden? Çünkü kalbinin mührü açılmıştır. Artık kalbin içine gelecek olan nurlar girebilir. Kişi bu noktada zikir yaptığı zaman, virt adı verilen bir sistemle zikir yaptığı zaman, onun göğsüne gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır. Kalbin mührü açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz, rahmetle salavat, mührü kalbin en alt noktasını zülmani kapıya ulaştırır. Zülmani kapıya da tam uyan mühür, zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Zikir boyunca rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskı yaptığı, zikir boyunca bu baskı devam ettiği için o mühür zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamayınca aşağıdan bastıran karanlıklar kalbin içine giremezler. Kalbin kapısı mühürlüdür. Buna karşılık yukarıdaki kapı Allah'ın kapısı, Allah'a dönük kapı açılmıştır. Oradan içeriye birkaç dakika içinde Allah'ın katından gelen nurlar girerek kalbi %100 işgal ederler. Kalbin içinde hiçbir karanlık kalmaz. %98 işgal ederler demek daha doğru. Çünkü daha evvel %2 rahmet nuru bu kalbin içine zaten girmişti. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuş durumda. Kalbin içi Allah'ın fazıllarıyla dolmuş durumda. Kalpteki fazıllar o kişinin en güzele ulaşması konusunda ona yardımcı hüviyette oluyorlar. Allah'tan gelen nurlar kişinin kalbinin tamamını doldurmuş durumda. Bu süre içinde kişinin hiçbir günah işlemesi mümkün değildir. Allah'ın bir emri geldiği zaman mutlaka onu yerine getirir. Yasak ettiği bir fiili işlemez, emrettiği şeyi mutlaka gerçekleştirir. Ama kişinin zikri biterse ne olur? Nefsin kalbindeki iman kelimesi, nefsin kalbine ulaşan fazıları karşıt kutuplar olmaları itibariyle kendisine çeker ve manyetik alan o nurlardan bir kısmını kişi de toplar. Kişinin nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar 1, 2, 3, 4 derken %7'ye ulaşırlar. %7'ye ulaştığı gün kişinin nefsinde tezkiyenin ilk kademesi tamamlanmıştır. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin, nefsin kalbindeki birikimin %7'si artık afet değildir. Nefsin afetleri öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar gibi afetlerin özelliği nedir? Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Nefsin afetleri bu hüviyette yaratılmışlardır. Bu sebeple şeytan onların hepsine tesir edebilir. Çünkü şeytanın da istediği bunlardır. Ama ruhun hasletleri onların tam aksidirler. Allah neyi emretmişse onları mutlaka yaparlar, yapmak isterler. Yasak ettiği fiili ise hiçbir zaman işlemek istemezler. Ama akıl
fizik vücuda Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için imkan verirse, emir verirse, o zaman kişinin vücudu, fizik vücudu o fiili işleyeceği için ruh derhal fizik vücudu terk eder. Hiçbir günah da fizik vücudun içinde bulunmaz. Ve %7 nur birikimiyle nefse emare teşekkür eder. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7'si Allah'ın emirlerine itaat etmeye başlamıştır. Yasaklarını uygulamamaya başlamıştır. Başlayacaktır. Akıl bu konuda müsait bir zemin oluşturursa. İkinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirir bu kişi. Daha çok zikir yapması lazım tabii. Daha çok zikirle ikinci defa %7 nur birikimi olunca o kişinin ruhu birincisinde birinci kata kadar çıkma yetkisini almıştı. Şimdi ikinci defa %7 nur birikiminde, fazilet birikiminde ikinci kata çıkma yetkisi alır. Ruh ikinci katta nefs-i levvame, kişinin nefsini kınadığı bir dönem. Günah işlemek istemiyor. Bu sebeple nefsini kınıyor günahı işledikçe. Biliyor ki kendisi istemediği halde nefsi bu günahı işlemesine sebebiyet vermiştir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruhu da üçüncü kata kadar tırmanıyor, üçüncü kata kadar yükseliyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, ruh dördüncü gök katında. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak biliyor. Ve daha sonra kişi beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor ve Allah'tan razı oluyor. Zaten daha evvel mutmainneye ulaşmıştı. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesin olarak gittiğini idrak etmişti. Ve mutmain olmuştu kalbi. Doymuştu artık. Bu sebeple Allah-u Teala'dan razı olmaması için sebep kalmıyor. Kul Allah'tan razı oluyor. Sonra mı? Sonra %7 nur birikimi daha. Allah da ondan razı oluyor. Marziye. Ve daha sonra kişi %7 daha nur birikimini gerçekleştiriyor. Böylece 7 kere 7 %49 eder fazilet birikimi. %2'de rahmet birikimiyle kişi nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı bir noktada. %51 nur demek şeytanın hakimiyetinin o kişinin nefsinin kalbinde bitmesi demek. %51 nur demek o kişinin dünya saadetinin yarısına ulaşması demek. Nefsinin kalbinde geri kalan karanlıklar, afetler, artık işlenen fiillerin %50'sini işleyebiliyorlar. Geri kalan kesim, işlevlerin %50'sinden 51'inde onlara müsaade vermiyor. Ve bu ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsin kalbinde hakim olduğunu ispat ediyor. Aynı zamanda o kişinin şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulduğu vakası da var. Şeytan sadece afetlere tesir ettiği için, kişi de şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulduğu için
davranış biçimlerinin %51'i artık pozitif. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği fiillerin işlenmemesi şeklinde tecelli ediyor. %51 davranışların %51'i. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Günlük yaşantınızın %51'i artık Allah'ın emirlerine itaatle geçiyor. Ve Allah'ın her emrini yerine getirdikçe mutluluğu yaşadığınız için dünya saadetinizin de %50'sine ulaştınız. Cennet saadetlerine bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamakta birinci kat cenneti elde ettiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz 14. basamakta ikinci kat cenneti elde ettiniz. İkisinde de dünya saadeti yoktu. Ama şimdi 21. basamaktasınız. Üçüncü kat cenneti elde ettiniz. Dünya saadetinde %50'den fazlasına sahip oldunuz. %51. Ne olacak? Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Fena fillah makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşmakla kalmayacak. Allah'a teslim olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e kadar yükselene kadar ki giderek daha çok zikir yapacaksınız. Bu makamdasınız. Fena makamı. Bundan sonra fena makamında dahil olmak üzere 7 tane makam aşacaksınız. Bu 7 makamı birer birer geçeceksiniz. Birincisi fena fillah. Allah'ın zatında ifna olma makamı, yok olma makamı. %7 nur, %10 nur ilave ediliyor nefsinizin kalbine. Velayet makamlarında Kur'an'ın ruhuna girmiş olduğunuz için nurların dizaynında artış var. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar daha çok zikir yaptığınız için %61'e ulaştığı gün Allah Teala size bir taht ihsan eder. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara orada Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Altın tahtlar. Böyle bir taht Allah Teala'nın indiği ilahisinde teslim edildiği için kişi bu tahtın sahibi oluyor. Kişi burada fena makamının sahibiydi, beka makamının sahibi oldu. Kişinin zikri giderek artıyor, artıyor, artıyor. Bir gün kişi, daimi zikrin sahibi olmak üzere yola çıkan kişi, bir de bakıyor ki zikri her gün 12 saatten fazla yapmaya başlamış. Burası o kişinin yeni bir makama ulaştığını gösterir. Zühd makamı. Kişi zahit oluyor. Zikri günün yarısından daha fazla ve nefsinin kalbindeki nurlar %71'den itibaren kişi günün yarısından daha fazla zikir yapan birisi. Zahit. Zikrini her gün günün yarısından daha fazla yaptığı için Allah'a bunu ispat ettiği için zikirsizliğe karşı zahit olduğunu, ona değer vermediğini, zikre değer verdiğini Allah'a ispat ettiği için kişi
zühd makamının sahibi oluyor. Ve zikri artıyor. %71'den 81'e kadar burada artıyor. Ve bu noktada kişinin fizik vücudu %81'i aştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar, o kişinin fizik vücudu geri kalan %19 nefsin kalbindeki afete hiç önem vermemeye ve bir muhtevayı sergilemeye başlıyor. O noktada o kişinin fizik vücudu nefsin kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen, afetler var olmasına rağmen, sanki nefsin kalbi tamamen hasletlerle doluymuş gibi, faziletlerle doluymuş gibi %100, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeye, yasak ettiği hiçbir fiile, fiili işlememeye başlıyor. Böylece kişi muhsinlerden oluyor, fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Burası 4. kat cenneti ifade eder. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı da dilemişlerdi. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp teslim olmuşlardı. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmıştı. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a muhsin kılarak teslim etmişlerdi. Ve fizik vücudun tesliminden sonra, kısa bir süre sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu olması lazım. Bu süre bazen çok uzayabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında bir muhtevadan bahsediyoruz. Kişinin daimi zikre ulaşması. Kim daimi zikre ulaşırsa, 7 tane ruhtan oluşan 7 velayet makamının 4.'sine, 5.'sine ulaşır. Ulu'l-Elbab makamı, 6.'sı İhlas makamı, 7.'si Salah makamı. Bu 4. makamda kişi hikmet sahibi olur. Yani bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için hiçbir zaman nefsinin kalbine yeniden karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın zulmani kapının üzerini kilitleyen, mühürleyen mühürün üzerine devamlı ulaşacağı için, devamlı bir baskı altında olduğu için nefsin kalbinin zulmani kapısı hiç açılmayacaktır. Ve kişi ömrü boyunca şeytanın karanlıklarına bir daha muhatap olmayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulu'l-Elbab makamındaki birinci özellik kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır.
İkincisi bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Bir daha da afetlerin gelmesi mümkün değildir. Üçüncü özellik, bu sebeple kişi daimi zikrin sahibi olması sebebiyle kalp gözünü açar Allah-u Teala. Aynı sebeple kalp kulağını da açar. Artık kişi Allah'ın kendisine gösterdiği fizikodesi şeyleri görmeye ve Allah'ın onları izah etmesini kalp kulağıyla dinlemeye başlar. Kalp kulağı Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini işitir. Kalp gözü Allah'ın gösterdiklerini görür. Böylece kişi dört özelliğin sahibi olmuştur. Bu dört temel özellik üç tane vasıf şartı oluşturur. Kişi ehli tezekkür olmuştur. Bir, kişi ehli hayır olmuştur. İki, kişi ehli hüküm olmuştur. Yani hikmet ehli olmuştur. Ne demek ehli hayır? Ehli hayır demek, devamlı derecat kazanan bir insan demek. Bu kişi devamlı derecat kazanıyor. Ehli tezekkür ne demek? Allah ile devamlı konuşma imkanının sahibi olan kişi demek. Bu kişi bu standardın sahibi. Ehli hikmet ne demek? Ehli hikmet, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa, o ayet konusunda, o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğu konusunda bir hüküm vermek yetkisinin sahibi olan kişi demek. Böylece bu muhtevada bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi hikmet ehli olmuştur. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Ve bu kişi zemin katın sırlarını bilir. Birinci gök katı gösterildiği anda ulul-elbab makamı biter, ihlas makamı başlar. Ve ihlas makamına geçtiği zaman kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. İhlas makamı nefsin Allah'a teslimidir. Muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Dünya saadetinin %91'ini elde etmiştir. Burada ise ihlas makamında ise beşinci kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü elde eder kişi. Nefsinde hiç afet kalmadığı için Allah'ın emirlerine isyan edecek bir takım yoktur artık orada. Nefs tamamen faziletlerle doludur. Ruhun hasletleriyle aynı paralelde olan faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Akıl Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işletme emri vermeyen bir özellik kazanmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra salah makamı başlıyor. Kişi 7 tane gök katı gösterilir kişiye ve 7. katın 7 tane 7. alemi gösterildikten sonra ne zaman kişi Sitre-i Münteha'yı görürse o kişi ihlas makamını bitirir ve tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. Kişi tövbe-i nasuhunu hemen tamamlar, Allah'ın söylediklerini tekrar eder ve o zaman Allah-u Teala o kişiyi salah makamına geçirir. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir kapıdır. Salah makamının birinci mertebesinde, birinci kademesinde kişi ya tövbe-i nasuh tatbik edilir. İkinci mertebesinde o kişinin bütün günahları örtülür. Mürşidine tabi olduktan sonraki günahları, ondan evvelkiler zaten sevaba çevrilmişti. Ve salah makamının üçüncü mertebesinde
o kişinin üzerinde, başının üzerinde salah nurunu oluşturur Allah Teala. Dördüncü mertebesinde de bütün günahlarını, dördüncü kademesinde bütün günahlarını, o örttüğü günahları sevaba çevirir. Bu noktada kişi irşada ulaşmıştır. İrşada ulaşan kişi artık iradesini Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibidir. Allah'tan talep eder, Allah da iradesini kabul eder, iradesini Allah kendi iradesine bağlar. Bu noktada irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle bu kişiye, iradesini Allah'a teslim eden kişiye irşat görevi verilir. Burası 7. kat cennetin sahibi olduğu yerdir. Kişinin cennet saadetinin %100'üne sahip olduğu yerdir. Bir evvelki noktada irşada ulaştığı zaman kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibidir. Öyleyse dünya saadeti nedir? Dünya saadeti kişinin iç aleminde, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde ulaştığı bir saadettir. Kişi iç aleminde baştan neden mutsuzdur? Çünkü nefsinin kalbinde afetler var. Devamlı kavga var kişinin iç dünyasında, nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga. Kavga kaos nerede varsa orada mutsuzluk vardır. Ayrıca kişi nefsinde afetler olduğu için devamlı günah işler, arkasına da Allah ona azap eder. Ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, bu hedefe ulaşmışsa kişi, daimi zikrin bulunduğu noktada artık o kişi iç aleminde mutludur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için mutludur bir. Afetleri olmadığı için, başkalarına kötü davranmadığı cihetle mutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe, yasak ettiği fiilleri işlemedikçe devamlı Allah Teala tarafından huzur verilir ona. Kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Bu sebepten mutludur. Peki dış dünyasında kişi baştan neden mutsuzdu? Çünkü nefsinin kalbinde afetler olduğu için başkalarına karşı yanlış davranışlar sergileyebiliyordu. Yani başkalarının kalbini kırıyor, onlara kötü davranıyor. Arkasından da Allah-u Teala mutlaka ona azap ediyordu. Bu sebeple kişi huzursuz bir, arkasından kendisine kötü davrandığı kişi ondan intikam alıyor. İntikam aldığı zaman bir defa daha üzülüyor bu kişi. Allah-u Teala ona bir günah işlediği için gene azap veriyor. Ve daha sonra bu kişi de başka birisi kendisine bir zarar verdiği zaman, intikam aldığı zaman kendisinden, bu kişi nefsi buna dayanamadığı için öfkeleniyor, üzülüyor ve intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını aldığı zaman yeni bir günah işlediği için Allah onu yeniden azaplandırıyor. Gene huzursuz kişi. İntikamını alamazsa bu sefer alınamamış intikam, yani kin oluşuyor ve kişi bu sebeple de huzursuz. Yani intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Ama bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bunların hiçbirisi yok. Hiç kimseye kötü davranması mümkün değil. Bu sebeple Allah ona hiç azap etmiyor. Kötü davranması söz konusu olmadığı için hiç kimse ondan intikam almıyor. Gene bir sıkıntıda değil kişi. Kendisi de kimseden intikam almıyor. Gene huzurlu. İntikam alamadığı için şuuraltı birikim oluşması da mümkün değil. Bu kişi dış aleminde de kesintisiz bir sulh ve sükun içinde yaşıyor. Gelelim Allah ile olan ilişkilerine. Başlangıçta hem Allah'ın emirlerini yapmıyordu, hem de yasak ettiği fiilleri işliyordu. Her seferinde Allah ona azap ediyordu. Ama şimdi Allah'ın bütün emirlerini yapıyor, Allah ona huzur veriyor. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Onun için de huzur veriyor Allah Teala. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde
hem yasaklar cephesinde mutlu. İşte bu dünya mutluluğunun bütünüdür. İşte bu ahiret saadetinin en üst katıdır, yedinci gök katıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ı ve İslam'ın getirdiği kademeler boyunca gelişen bu muhteşem saadeti yaşadılar, yaşadılar, yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi İslam'ın bütününü yaşayarak bu sonsuz mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim.

Dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan, mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah-u Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken, niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenü olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun. Onları

Bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Amenu olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amenu olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Amenu olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı, yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, beyt-i haram olan Kâbe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler, Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar,
uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır. Ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şahadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edim diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gaybtekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir.
0: Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel, zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel, Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık O her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır. Yegane galip ve O hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse onu anlamalarına karşı
0: anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala, bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala, o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semi isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim, Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi.
1: Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler.
0: Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz Resulleri, uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa, artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de. Selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben, dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil, hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra ecelin müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten odur. Sizin dönüşünüz sonra onadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve o kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. O'nun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, "Bu benim Rabbim, bu daha büyük," dedi. Fakat kaybolup gidince, "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım," dedi. Muhakkak ki ben Hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm ve ben müşriklerden değilim. Ve kavmi onunla tartıştı. "Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz?" dedi. Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir.
1: Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyasa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir, de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi, de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah, de. Sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken, "Bana da vahyolundu," diyenden ve "Ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim," diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp, "Nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız," dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler
0: sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah, taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır. Ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. O'nun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları O'nu idrak edemez. Ve O görme hastalarını idrak eder. Ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir, kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.''

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: Obrigado, irmão.
1: Al-Fatiha, me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim. A'udhu bi yakin nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Ruhun sahibi ise sadece Allah'tır. Öyleyse bir din eğitimi almış olan kişi normal standartlarda Kur'an-ı Kerim meali vermek üzere daha evvel verilen mealleri de inceleyerek sonuca gidecektir. Ama tefsir müessesesi, bizim anladığımız tefsir, Kur'an'ın ruhunu anlatabilmektir. Bu ne başka tefsirlerden okumakla ne kitaplardan din öğrenmekle elde edilemez. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın ruhunu anlatabilmek ancak Allah'ın bu ruhu anlattığı bir hüviyete sahip olmakla gerçekleşebilir. İşte İsra suresinin 67. ayet-i kerimesiyle inşallah bir Kur'an tefsiri dersine başlıyoruz. Kur'an'ın lafzından hareket eden bütün ayetlerde bizim de söyleyeceklerimiz başkalarının söylediklerinden farklı bir şey ifade etmez. O konuda söz sahibi olan çok insan var. Ve hazin bir gerçek de odur ki ruhun anlaşılamaması sebebiyle lafızda da bariz hatalar yapılmaktadır. Bu hataların neticesi olarak İslam'ın 7 tane safhası ruhun bilinmemesi sebebiyle 14 asır içinde ortadan tamamen kaybolmuştur. İnsanlar dinlerini unutmuşlardır. Öyleyse din müessesesi kainatın tek dini Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Din buradan başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dinin içine adım atmıştır. İkinci safhada irşat makamına ulaşılıp tabiiyet gerçekleştirilir. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşır ve teslim olur. Dördüncü safhada fizik vücut Allah'a teslim olur. Beşinci safhada nefs Allah'a teslim olur. Altıncı safhada irşada ulaşırız. Yedinci safhada irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece müessese tamamiyete ulaşır. Bu saydığım yedi safhanın yedisi de sahabe tarafından yaşanmıştır. Bütün peygamberler zamanında o peygamberler ve onlara bağlı olanlar tarafından yaşanmıştır. Aynı şeyler yaşanmıştır. Hiçbir farklılık olmaksızın. Ve neticeye ulaşıyorum. Ama bugün İslam aleminde bunların hiçbiri yaşanmamaktadır. Kim tarafından? İslam toplumunun %90'ından daha fazlası tarafından. İslam'ın bütün dünyaya yaygın olan, çeşitli dillere çevrilen bütün meallerinde bu yanlışlık müessesesi, yedi safanın ve teslimden ortadan kalkması olayı, hatta bunların özellikle gizlenmeye çalışılması olayı bütün boyutlarıyla tahakkuk etmiştir. Bugün İslam gözlerden saklanmaya çalışılan bir din halindedir. Zaten başka bir din hiç olmamış. Öyleyse yedi safadan dört tane teslimle oluşan İslam müessesesi Allah-u Teala'nın bir kurumudur. Öyleyse bize onun gerçeğini açıklamak görevi verilmiştir. Onun için buradayız. Ve İsra Suresi 67. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ messekumuddurru fil bahri dalle men ted'ûne illa iyyâh felemmâ neccâkum ilel berri arattum ve kânel insânü kefûrâ. Kelimeler. Ve izâ messâkum, size dokunduğu zaman, eddurru, bir zarar, bir sıkıntı, bir tehlike, fî el bahri, fîl bahri, denizde, dalle, saptı gitti, men tedûne, çağırdınız, davet ettiniz, dua ettikleriniz, illa ancak, ten başka, hariç, iyyâhu, sadece o, yani Allah. Felemma, böylece olduğu zaman, olunca, necâküm, sizi kurtardık. İlâ elberri, karaya, arattüm, yüz çevirdiniz. Ve kâne oldu, el insanı insan, kefuren, nankör, çok nankör. Ve izâ messekumut dar durru, ve size bir darlık, tehlike dokunduğu zaman, fil bahri, denizde, dalle men ted'une, dua ettikleriniz sapıp gider. İlla iyyâhü, sadece o, hariç. Fellemmâ necâkum ilel berri, fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca, arattüm, yüz çevirirsiniz. Ve kânel insanı kefûren, ve insan çok nankördür. Şimdi cümlecikleri tamamlayalım. Ve size denizde bir darlık, bir tehlike dokunduğu zaman, sadece o hariç, dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca, yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Sevgili

her yerde, her zaman, her şeyden. Kim Allah'tan başkasına tapıyorsa, onlar için kurtuluş yoktur ve onlar Allah'ın kendisiyle kendilerine bahşettiklerini değerlendiremeyenlerdir. Bunun insan olarak yaratılmanın hamdini ve şükrünü eda edemeyenlerdir. Onun için Allah Teala bu ayette insanlara nankördür diyor, cahildir diyor. Nefsin bir afetini vermiş. Nankördür diyor. ...68. ayet-i kerime... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...Efe emintüm... ...en... ...yahsifu... ...bikum... ...canivel... ...berri... ...ev... ...yursile... ...aleykum... ...hasiben... ...summe... ...la tecidu... lekum vekila. Efe emintüm.

Bundan sonra emin mi oldunuz? En yahsife, yere geçirmesi, bikum sizi, canibe taraf, elberri kara, veya yürsüle gönderir, aleyküm üzerinize, hasiben, taş yağdıran fırtına. Sümme sonra, la tecudu bulamazsınız, lekum sizin için, vekilen, bir vekil. Sığınabileceğiniz bir makam, tevekkül edeceğiniz bir Allah bulamazsınız, diyor Allah Teala. Efe emintüm.

Başındaki F müessesesi. O zaman o takdirde böylece öyleyse istikametinde kullanılıyor. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden yere geçirmesinden ziyade geçirmeyeceğinden yere geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden, göndermesinden yani göndermeyeceğinden emin mi oldunuz diyor Allah-u Teala. Sonra sizin için bir vekil, bir koruyucu bulamazsınız. Vekili Allah-u Teala burada koruyucu istikametinde kullanmış ve vekil tevekkül edilen istikametinde aslında Allah-u Teala da herkese tevekkülden bahsediyor. Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin buyuruyor Allah-u Teala. Eğer inanıyorsanız

Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz buyuruyor Allah-u Teala. Kişi gerçekten kuvvetli mi oluyor? Kuvvetinin sebebi en kuvvetlinin kainatı yaratanın o kişiyle beraber olması. Bu sebeple kuvvetli. Allah razı olsun. Ve 69. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Emintum en yu'idekum fihi tareten uhra fe yursile aleykum kesifen miner rihi fe yu rakum yu yuri kakum bima kefertum summe la tecidu lekum aleyna bihi tebi'a yani tebiyan emintüm emin mi oldunuz? En yu'idekum sizi döndürmesi fihi ona oraya orada tareten bir defa daha uhra diğer başka ve o zaman artık yürsüle gönderir aleyküm sizin üzerinize kasifen kasıp kavuran şiddetle deviren kasırga miner rihi fırtınadan bir fırtına rüzgar ve o zaman artık yurikakum sizi suda boğar. Bima kafertüm inkar etmenizden dolayı sümme sonra la tecidu bulamazsınız lekum sizin için aleyna bize bize karşı bihi ona tebian yardımcı olan destek olan

La tecudü lekum. Sonra sizin için bulunmaz. Aleyna bize karşı bihi tebiyan sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız.

Bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman başka bir sefer sizi oraya döndürmesinden valide sizin üzerinize kasif, şiddetli deviren bir fırtına gönderip inkarlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz diyor Allah-u Teala.

Sonra sizin için bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız.

Burasını şöyle düzeltmemiz daha uygun olacak. Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala'nın dilediğini yapması söz konusu. Ne dilerse onu mutlaka gerçekleştirir. Hiçbir kuvvet Allah'ın bunu gerçekleştirmesine mani olamaz. Eğer kişinin eceli gelmişse onu gemisiyle beraber veya geminin içinde veya gemiden denize düşerek boğulmasına sebebiyet verir. Hiçbir kuvvet o kişinin boğulmasına mani olamaz. Geminin batmasına sebebiyet verir. Hiçbir kuvvet geminin batmasına mani olamaz. Yeter ki Allah öyle olmasını istesin. Öyleyse bunların arkasında ne var? İnkarlarından dolayı insanları cezalandırması. Allah'a inanmayan insanlar, Allah'ın verdiklerine nankörlük eden insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dizaynı, Allah'a dost olanların dizaynı. Kim nankörlük ederse onların dünya üzerinde de cezalanması kuvvetli bir ihtimaldir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 70. Bismillahirrahmanirrahim. Velekat kerremna beni Adem'e ve hamelnahum fil berri vel bahri ve razaknahum minet tayyibati ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila ve lekat andolsun ki kerremna biz yücelttik, şereflendirdik, kerim kıldık beni Adem'e, Ademoğlu ve hamelnahum ve onları taşıdık fi el berri, fil berri karada ve el bahri, vel bahri ve denizde ve razaknahum ve onları rızıklandırdık minet tayyibati temiz, helal şeylerden ve faddalnahum ve onları üstün kıldık ala üzerine kesirin çok, hepsi mimmen halakna yarattıklarımızdan taftilen üstünlük fazilet.

Velekad keremna beni Adem'e ve andolsun ki Adem oğlunu kerem sahibi, şerefli kıldı. Ve hamelnahum fil berri vel bahri ve onları karada ve denizde taşıdık. Ve rezaknahum minet tayyimati ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve faddalna ve onları üstün kıldık. Ala kesirin çoğundan mimmen halakna yarattıklarımızdan çoğundan yarattıklarımızın çoğundan onları üstün kıldık taftilen fazilet açısından. Bu burada Allah Teala'nın söylediği bir husus son derece önemli. Allah Teala diyor ki ve faddalna ve onları ve faddalna biz üstün kıldık. Ala kesirin çoğu üzerine çoğundan mimmen halakna yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık taftilen fazilet açısından üstün kılmak hangi açıdan üstün kılmak? Burada Allah Teala taftilen diyor fazilet açısından onları üstün kıldık. Yani bir nefsin afetleri açısından, bir ruhun hasletleri açısından konuyu değerlendirmek lazım. İnsana Allah-u Teala sadece insana ruh verdiği için onun muhtevasındaki dizayn faziletli davranış biçimlerini gerçekleştiren dizayn ruhumuza ait. Ve nefsimizi de Allah-u Teala ruhumuzun paralelinde faziletle ayrıca donatıyor. Böyle bir dizaynda insanoğlunun Allah'ın güzellikleriyle donatılmış olması söz konusu ve birçoğundan fazilet açısından üstün ama aslında bütün diğer varlıklardan üstün. Demek ki fazilet açısından insandan daha üstün

bütün vasıflar itibariyle insanlar bütün diğer mahlukattan daha üstün. Çünkü bütün kainat insan için yaratılmış. Allah Teala öyle söylüyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış. Bütün meleklere ve cinlere emrediyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'a ruh verdim, şimdi onun önünde secde edin diyor. Adem Aleyhisselam'ın önünde melekleri de, cinleri de, şeytanları da secde ettirdiğine göre, onların dışında sadece hayvanlar kaldığına göre geriye, canlı olup da hareket etme kabiliyetine sahip, onun dışında bitkiler söz konusu olduğuna göre, havada uçan kuşlar, denizdeki balıklar, deniz hayvanları, hava hayvanları söz konusu olduğuna göre, bunların arasında en üstün varlığın insan olduğu kesindir. Öyleyse insanın nefsi de var. Nefsiyle ruhunu bir araya getirdiğimiz zaman nefs açısından başka varlıklardan üstün olmadığı kesindir insanoğlunun. Onun için Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiği için onu bütün insanlardan üstün kılıyor. Ama aynı zamanda nefsinde afetler de var. Nefsindeki afetler açısından bütün varlıklardan üstün değildir. Hatta Allah Teala Araf 179'da diyor ki, biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık veya biz cehennemi insanların çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, duymazlar. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlar hayvanlardan da daha aşağıdırlar. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki nefsin afetleri açısından Allah Teala değerlendiriyor olayı. O zaman insan en üstün mahluk değil. Nefsimizin afetleri söz konusuysa, meleklerin nefslerinde afetler olmadığı için melekler o açıdan insanların üstündür. Ama bütün olarak düşündüğümüzde, faziletler itibariyle değerlendirmediğimiz zaman, sadece bütün olarak düşündüğümüzde insanları, melekleri, cinleri, bütün varlıkları mukayese ettiğimizde secde insana edilmiştir. Öyleyse hepsinden üstün olan, muhtevasında ruh bulundurduğu için, nefsine rağmen muhtevasında ruh bulundurduğu için insandır. Yaratılan bütün mahluklardan üstün olan, bütün göklerdeki, bütün arzlardaki her şey kendisi için yaratılan yegane mahluk insandır. En üstün mahluk insandır. Ama nefsinin afetleri sebebiyle başka mahluklardan üstün değildir. Eğer nefsinin afetleriyle değerlendiriliyorsa insanoğlu, bir evvelki ayet-i kerime nankör olduğunu söylüyordu Allah Teala. Nankörlük nefsin afetlerindendir. Nefsin afetleri sebebiyle birçok varlıklardan üstündür ama hepsinden üstün değildir. Harut'la Marut Allah-u Teala'ya gidiyorlar. Biz de onun gibi olmak istiyoruz diyorlar. Bizden farkı ne? Nefsi diyor Allah-u Teala. Bize de nefs ver diyorlar. Yapamazsınız diyor Allah-u Teala. Neden biliyor musunuz diyor. Eğer o nefsiyle yapacağı cihadı kazanamazsa sizden üstün olamaz. Nefsiyle yapacağı cihadı kazanması lazım sizden üstün olabilmesi için. Onun için Allah Teala Araf 179'da nefsinin afetleri üstün olan bir insanın durumunu söylüyor. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbinde ekinnet var, idraki mümkün değil. Nefsi %100 afetlerle dolu. Hayvanlardan bile daha aşağıda görüyor o zaman insanı. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hem bütün kainat insan için yaratılmış, hem kainatın en üstün mahluku. Çünkü kendisinde ruh var.
Ama nefs açısından olaya bakıldığında hayır, onda üstün değil. Onun için Allah Teala mahlukundan birçoğundan üstün kıldık diyor fazilet açısından. Yani onun nefsinde başlangıçta fazilet yok. Fazilet olmadığı için bütün mahluklardan üstün değil. Büyük kısmının üstün. Ama eğer meseleyi ruh açısından alıyorsak, Allah'ın secde emrini vermesinin arkasında insanda ruh var, ruh olması var. Öyleyse secde kesin bir üstünlüktür. Eğer Ademoğluna secde edildiyse bütün melekler, Allah'ın insanlardan başka yarattığı cinler, melekler, şeytanlar tarafından Adem Aleyhisselam'a secde edilmişse olay kesindir. Tartışılmaz bir konudur. Üstün olan insandır. Allah razı olsun. Ve 71. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yet'u kulle unasin bi imamihim. Femen utiye kitabehu bi yeminihi. Fe ulaike yakreune kitabehum ve la yüzde mune fetila. Kelimeler yevme o gün nedir? Davet edeceğiz, ederiz, çağırırız. Kulle herkese, hepsini, bütününü, münasin insanlar, bir imamiyim, imamlarıyla, fe o zaman men, kim, kimse utiye verilir. Kitabe, onun kitabı, bi yeminihi, onun sağında. Feülâike, o zaman işte onlar, yakreûne, okurlar. Kitabe, onların kitapları. Ve lâ yezlemûne, ve zulmedilmezler. Fetîlen, fetîlâ, hurma çekirdeğindeki küçük iplik zerre kadar. Fetîlen. Ve cümlecikler, yevmenet o gün çağırırız. Kulle unasin bi imamihim, bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla. Femen utiye kitabehu bi yeminihi, artık kitabı sağdan verilen kimseler. Fe ulaike yakraune kitabehum, böylece kitaplarını okurlar. Ve la yüzdemune fetilen, ve zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz.

zerre kadar zulmedilmez. O gün bütün insanları imamları ile, yani Allah'ın tayin ettiği imamları ile çağırırız. Artık kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar.

O zaman kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar. Ve zerre kadar ve onlara zerre kadar zulmedilmez. Yani haksızlığa uğratılmaz onlar. Ve İsra suresi 72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men kâne fî hâzihi âmâ fe hüve fil ahireti âmâ âmâ ve edallü sebîlâ. Ve men ve kim kâne oldu fî hâzihi burada âmâ kör ve hüve artık o fil ahireti ahirette âmâ kördür. Ve edallü ve daha çok tararete, daha çok saptı sebilen yol. Ve men kâne fî hâzihi ve burada bu dünyada kim kör ise fehüve fî lâhireti ama artık o ahirette de kördür. Ve edallü sebilen ve yoldan daha çok sapmıştır. Ne demek istiyor Allah Teala? Fizik olarak görmeyen insanlar değil, gözlerinde hicabı mestura olduğu için irşat makamını görmeyen insanlar, kulaklarında vakra olduğu için hidayet makamının söylediklerini işitemeyen insanlar, birincilere kör, ikincilere sağır diyor. Ve körlerden bahsederken onların sana baktığını görürsün diyor, bakarlar ama seni görmezler. Gördüğünü zannedersin ama seni görmezler. Yani irşat makamı olarak değerlendirmezler diyor Allah Teala. Gözlerindeki hicab-ı mestûre sebebiyle, kulaklarındaki vakra sebebiyle duyarlar söylediğini ama işitmezler, manasına varamazlar diyor. Ve kalplerinde de ekinnet vardır, bu sebeple idrakleri yoktur diyor. Ve böyle oldukları için de hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezler, dilemeyince de dalalette kalırlar diyor. Ve Allah Teala bu ayette o yoldan daha çok sapmıştır diyor. Ve edallu sebilen diyor. Allah'ın yolundan daha çok sapmıştır. Şimdi burada şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes kör, herkes sağır, herkes dilsiz, herkesin kalbinde idrak müessesesi mevcut değil. Öyleyse Allah Teala yoldan daha çok sapmıştır ifadesini kullanıyor. Ama bunun daha çok sapmasını gerektirecek olan muhtevayı Allah Teala vermemiş. Onun için daha çok sapmışı biz de aynı standartlarda alıyoruz. Daha çok sapmış diyoruz. Ama hangi sebeplerden daha çok sapmışı burada bir ayırt etme yetkisi oluşmuyor. Eğer o insanlar başka insanların da Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet vermek için çalışmışlarsa, bunu gerçekleştirmemişlerse veya gerçekleştiremeseler de çalışmaları bu yöndeyse, o zaman onlar yoldan daha çok sapanlar. Çünkü hem kafir oluyorlar, Allah'ın yolunda değiller, hem başkalarını Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Bu sebeple zalimler, hem kafirler hem zalimler. Başkalarına zulmediyorlar onları Allah'ın yolundan men etmek suretiyle. Bunlar daha çok sapmışlar, uzak dalaletteler. Şimdi öyleyse bu uzak dalalette olanların bir kısmı yoldan daha çok sapmışlar, bir kısmı uzak dalalette olup da başka insanları da yoldan men edenler, yoldan men etmeye çalışıp bunu başaramayanlar da var, yoldan men edenler de var. Bu istikamette şu söylenebilir: başka insanları gene yoldan çıkarmaya çalışmış,
Ama bunu başaramamış olan bir insan Allah-u Teala'nın indinde başka insanları yoldan men edenler kadar uzak bir dalalette değildir. Bunlar normal dalalette olanlardan daha çok dalalette olanlardır. Ve başka insanları yoldan çıkarma konusunda bir talebin sahipleridir. Bunu fiiliyata da dökmüşlerdir. Ama başaramamışlardır. Başarsalardı muhakkak ki günahları daha fazla olacaktı. Başka insanları Allah yolundan men etmiş olacaklardı. Öyleyse men etmeye çalışanlar da var. Bu men etmeye çalışanlar işte bu ayette anlatılıyor. Ve onlar yoldan daha çok sapmıştır. Niçin bunu yapıyorlar? Kör, sağır ve dilsiz oldukları için yapıyorlar. Duyabilseler, işitebilseler o zaman kendileri de zaten Allah-u Teala'nın yolunda olacak. Ama duymadıkları, işitmedikleri bir vaka olmakla birlikte bunun daha ötesine geçmişler. Başka insanları da kendileri gibi kör, sağır ve dilsiz olarak yollarında devam etmeleri için, sapıklıkta devam etmeleri için onlara tesir etmeye çalışmışlar. Bunu başaramamışlar layık olduğu veçhiyle. O insanların yola girmesine mani olamamışlar. Ama buna çalışanlar da başarı kazanmasalar da tabiatıyla gene dalalettiler ve uzak dalalettiler. Ama bu insanlar normal standartlarda gözleri kör, kulakları sağır olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, başkalarını Allah'ın yolundan sapıtmayanlardan, saptırmaya çalışmayanlardan daha çok dalalettiler. Mukayese gene körler arasında yapılıyor. Sağırlar, bedilsizler arasında, kalpleri idrak etmeyenler arasında yapılıyor mukayese. Bir, sadece kendine zararı dokunanlar var. İki, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıp da bunu başaramayanlar var. Bunlar daha çok talepte olanlar diğerlerinden. Ve 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kadu le yefti nuneke anillezi evhayna ileyke li tefteriye aleyna gayrehu gayreh ve izen lettehazuke halila ve in ve eğer kadı neredeyse az kalsın oluyordu leyeftinuneke gerçekten seni fitneye düşürüyorlar allezi ondan evhayna sana vahyettik ileyke sana li tefteriye iftira etmeni uydurman için aleyna bize gayrehu ondan başka ve izen ve o takdirde o zaman lettehazuke seni edinirler mutlaka halilen bir dost. Ve in kadu neredeyse kaza ediliyordu, neredeyse oluyordu. Leyeftinuneke gerçekten seni fitneye düşürüyorlar. Anellezi evhayne ilayke sana vahyettiğimiz şeyden li tefteriye aleyna bize iftira etmen için gayrehu ondan vahiden başkası ve izen lettehazuke halilen o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki onların söylediklerine inanmazdı. Ama inanmış gibi görünmesi halinde ne olacağını söylüyor Allah-u Teala burada.
O zaman öyle yapsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların söylediğini söyleseydi, onu dost edinirlerdi diyor Allah-u Teala. وَلَوْلَا اَنْ سَبَّتْنَاكَ لَكَدْ كِدْنَا كِدْتَ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. وَلَوْلَا, ve olmasaydı, اَنْ سَبَّتْنَاكَ, biz seni sağlamlaştırmamız, لَكَدْ, andolsun ki, كِدْتَ, az kalsın neredeyse, terkonu meyledersin, ileyhim, onlara şeyen, bir şey, kalilen, az biraz. Ve levla en sebetnake, eğer seni sebat ettirmeseydik, lekat kitte terkonu ileyhim şeyen kalile, andolsun ki sen onlara biraz meyil ederdin. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. İsra suresi ayet 70. 4. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece bir yeni konu tamamlanmış oluyor. Demek ki hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i fitneye düşürmek istemişler. Bütün gayretleriyle buna çalışmışlar. Ama Allah onu hep korumuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni Kur'an dersimiz inşallah burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan hepiniz için bir tek şey diliyoruz. Mutlu olmanız. İşte bu çağ, hidayet çağıdır ki sizleri mutlak saadete Allah bu çağda çağırmaktadır. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi, mutlu olması, huzur içinde bir hayat yaşayabilmesi, o kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerindeki forma bağlıdır. İnsan Allah tarafından yaratılmıştır. Allah Teala insana adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istemektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğun reçetesini vermektedir. Üç ayrı cephede mutluluk. İç dünyanızda mutluluk, iç dünyanızdaki nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz devre olan daimi zikirde gerçekleşir. İşte gerçek mutluluk odur. Orada nefsin bütün afetleri yok olur. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları yaratmış, Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve bizler de Adem Aleyhisselam'dan itibaren var olmuşuz. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Buradan dünyanın bir bir yeni doğan insanlarla geliştiği bir atmosfer oluşturulmuş, bir insan havası, insanın da artık içinde bulunduğu bir dünya. Allah Teala organik hale gelebilen bir topraktan, salsalinden fizik vücudumuzu oluşturuyor. Sonra havanımızı ondan oluşturuyor. Bir de sonra nesiller birbiri ardından geliyor. Bu, şu gördüğünüz konuşan, size bakan fizik vücut. Bu fizik vücudu yalnız bırakmamış Allah Teala, bu fizik vücudun içine nefs adı verilen, seva ettiği, dizayn ettiği bir başka yaratığını koymuş. Nefsimiz seva edilmiş. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha men zekkaha. Diyor Allah Teala. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى. Şöyle söylüyor, o nefse ve onu sevva edene, ona fücuru, yani negatif faktörleri ve sevvası ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse, o felaha erer. Allah Teala burada sevva edilen bir nefsten bahsediyor. Bir de ruhumuz var. Üçüncü faktör, bizim üçüncü vücudumuz. Ruhumuz.
Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İblise üfürülen bir ruh, serva edilen bir nefs, kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Kim tezkiye olursa o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse o felaha erer. Seva edilmiş bir nefsimiz var. Ve üfürülmüş, nefyedilmiş bir de ruhumuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu üç varlıkla mücehhez olarak dünya verilen bu gezegende hayata getirildiniz. Allah sizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah sizden ne ister? Allah sizden hiçbir şey istemez. Ne istemişse hepsi sizin mutluluğa ulaşmanızın birer vasıtasıdır, simgesidir aynı zamanda, işaretidir, alameti farikasıdır. Her istediği şey, her emrettiği şey insanın mutluluğu için mutlak gereklidir. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Namaz kılmanızı istiyor. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ı düşünebilirseniz namaz kılarken çok güzel bir şey yaparsınız. Namaz her gün 7 vakit gerçekleşmesi gereken bir spordur. Vücudunuzun her noktasını hareket halinde tutuyor Allah Teala namaz adı verilen bu müesseseyle. İslam'da mecburi jimnastik, fizik vücudunuz için mutlaka gerekli olan bir şey. Ellerinizin, kollarınızın, ayaklarınızın, bacaklarınızın, vücudunuzun devamlı da şekil değiştirerek eğilmek, secde etmek, ayağa kalkmak. Hepsi ibadetinizin bir parçasıdır sevgili kardeşlerim. Bu ibadetiniz fizik vücudunuzla alakalıdır. Fizik vücudunuzu zinde tutmak için, dinç tutmak için ihtiyacı olan sporu ona yaptırabilmek için Allah Teala'nın emridir. Her olay yarı eğilmeniz, yani rükû halinde bulunmanız, vücut adalarının çalışmasını gerektirir. Secdeye inerken kollarının üzerinde bir ağırlık oluşuyor. Vücudunuz hareket ediyor. Sonra secdeye inerken ve kalkarken bacaklarınızın üzerine yük biniyor. Bunların her birisi vücudunuzun ihtiyacı olan hareketleri sağlamaktır. Bu faktörleri bizi yaratan Allah Teala en çok nelere ihtiyacımız varsa o istikamette bizi hareketlerle teçhiz etmiş. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah'ı düşünürseniz,
kadar mutlu olursunuz. Keşke herkes her an Allah'ı düşünebilse. O zaman o kişi her an mutludur. İşte zikretmek, zikir adı verilen ibadet aslında hatırlamak manasına geliyor. Bir isim tekrarı, Allah kelimesinin devamlı tekrarıyla Allah'ın temel zikri yapılır. Bu zikir asıl olan zikirdir. Allah'ın bu zikri, Allah kelimesi üzerinden yapılan zikir, vücudunuza rahmet, faz ve salavat isimli 3 tane nur taşır. Allah'ın katından gelen bu nurlar, fizik vücudunun içinde bulunan nefsinizin kalbiyle alakalıdır. Oraya gelirler. Ve zikir yaptığınız sürece gelen bu nurlar, nefsinizin kalbine hem asıl vazifeli olan başlangıçta %2 sadece oluşabilen rahmet nurunu hem de nefsinizin kalbinde asıl etken olan fazıl nurunu nefsinizin kalbine rahmet adı verilen Allah'ın katından gelen bir taşıyıcıyla gönderilmesi demektir. Rahmet, yağmur yağarken nasıl yağmur damlalarının kesintili bir şekilde aşağı indiğini görürseniz, işte rahmet nurları o standartlar içindedir. Kesintili olarak inerler ama inerken beraberlerinde fazılları ve salavat nurlarında taşırlar. Her şey sizin mutluluğunuz için özel şekilde dizayn edilmiştir. Rahmet de faz da salavat da Allah'ın emrindendir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönen her şey emirdir. İşte buna dayalı olarak ruh Rabbinin emrindendir diyor. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Başka neler Rabbimizin emrinden? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları hepsi Allah'ın emrindendir. Allah'ın katında nasıl yaratıldığını, nasıl oluşturulduğunu bilmediğimiz Yüce Rabbimizin hazırladığı, biz insanları Allah'ın yolunda teçhiz eden, değerlendiren ve daha güzele daha güzele ulaştıran iç dünyası itibariyle bu nurlardan rahmet nurları taşıyıcı fonksiyon eda ederler. Aynı zamanda herkesin nefsinin kalbine %2'yi geçmeyecek bir tarzda rahmet nuru girer. Sevgili kardeşlerim, rahmetle beraber gelen fazıllar nefsimizin kalbinin en büyük ihtiyacıdır. Fazıllar nefsimizin kalbine yerleştikçe, nefsimizin kalbi Allah'ın emirlerine muhtevasındaki fazıllar oranında itaat etmeye başlar. Aynı zamanda gene aynı oranda yasakları işlememeye başlar. Öyleyse yasakların işlenmeyeceği, emirlerin en üst boyutta gerçekleşeceği bir başka dizayn söz konusu. Doğarken böyle bir olay yok. Doğarken dengede geliyoruz. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Dikkat edin, faziletlerle dolu demiyorum. Hasletlerle dolu. Faziletler fazıllardır.
Allah'ın katından gelir ve nefsimizin kalbine yerleşirler. Allah'ın muradı da, emeli de, hedefi de odur ki insanların kalpleri %98 fazıl nuruyla dolsun. Başlangıçta giren %2 rahmetle beraber nefsinin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini

Allah Teala'nın ne yapmak istediği belli değil mi? Nefsimizin kalbini tezyin etmek istiyor, müzeyyen kılmak istiyor, nurlarla süslemek istiyor. Tezyin etmek bir sanattır ve süsleme sanatının adıdır. Tezyinat da süslenmiş manasına geliyor. Camilerin içindeki o çiniler, renkler, onların adı tezyinattır. Zeyyene süslemek demektir. Müzeyyen, süslenmiş. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, Allah'ın bizi neden yarattığını bilmek, bunun sadece bizim mutluluğumuz için var olduğunu bilmek. Sevgili kardeşlerim, biz ne kadar çok mutluysak, Allah da bizim sebebimizde o kadar çok bundan hoşnut kalır. İster ki herkes nefsinin kalbini %100 müzeyyen kılsın. %98 fazılla, %2 rahmetle doldursun ve öyle bir hüviyet kazansın ki onu üzebilecek olan bütün olaylar bertaraf edilsin. Bertaraf edilebilir mi? Elbette sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmetle dolduğu zaman %100 nurlanmış olur. Hiç karanlık nokta, Allah'ın emirlerine karşı gelecek, isyan edecek olan hiçbir şey kalmaz kişinin kalbinde. Pırıl pırıl olur kalp. Allah'ın nurlarıyla teçhiz edilmiştir, tezyin edilmiştir, müzeyyen kılınmıştır, süslenmiştir. O kişi o noktada Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisidir. Çünkü nefsinin kalbinde o itaata mani olacak olan, mani olmaya çalışacak olan hiç değilse hiçbir şey kalmamıştır. Emirlere itaat o kişi için bir zevktir, huzurdur, mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bu nefsimizle alakalı bir konudur. Başlangıçtaki denge Allah-u Teala'nın kanunu gereği mevcuttur. Ne diyor? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktasının ne kadar sağında bir şey yaratmışsa Allah-u Teala, o kadar solunda aynı şeyin zıttını mutlaka yaratmıştır. Böylece kainatta sonsuz sayıdaki varlıkların her birinin zıttıyla kaim kılındığı bir dizayn vardır. İşte biz insanlar da nefsimizle fizik vücudumuzun ve ruhumuzun dengesi içerisindeyiz. Allah'ın yarattığı her şey çift yaratılmıştır. Ruhla nefs arasında da bir denge söz konusudur. Ama bu ruhumuzun %100 hasletlerle dolu olması, nefsimizin ise %100 afetlerle dolu olması açısından bir denge unsurudur. Biri negatifi, biri pozitifi temsil eder. Ama ruh yaratılmamıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Onun için denge fizik vücutla nefs arasında sağlanacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsiniz %100 hasletlerin, faziletlerin

%98 fazıl, %2 rahmet nuruyla donanacaktır. O zaman ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerine itaat ederse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, buradaki denge de öyle sağlanacaktır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünyada Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Dünyada verilen bu gezegen hayat mevcut olan binlerce, on binlerce, yüz binlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Ve Allah Teala ister ki başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz, ki sizi devamlı sıkıntıya sokan, huzursuz kılan, akli hastalıklara kadar ulaşan bir girdapta boğulmanıza mani olmak isteyen Allah'tır. İşte içinde bulunduğumuz çağda birçok insanın strese düştüğü, akıl hastanelerine yatırıldığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bunlar o kişinin iç dünyasındaki şeytanın tesirleridir. Şeytanın size tesir edebilmesi, nefsinizin kalbinde kendisine yer bulmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece o üzerinizde devamlı tesir icra etmek imkanının sahibidir. Sizi kandırabilir, kandıramaz hususunu çok emniyetli bir şekilde düşünmeyin sakın. Şeytana hiç kalmadığınızda neden birçok insan şeytan elinde aslında bir oyuncak olduğunun farkına bile varmaz. Şeytan size devamlı ne yapacağınızı fısıldar. Ve iç sesinize öylesine benzer ki siz onu kendi içinizdeki ses, sizin sesiniz, sizin düşüncenizin sesi zannedersiniz. Ama konuşan iblistir. Şeytandır. Ne zaman bir kötülüğe davet işitirseniz sevgili kardeşlerim, o zaman bilin ki şeytanla, iblisle karşı karşıyasınız. O zaman onu bertaraf edeceksiniz, devre dışı bırakacaksınız. Daha güzel bir formül, ne söylerse mutlaka aksini yapacaksınız. Sakın şeytanın elinde oyuncak olmayın. Çok büyük zevk aldığı bir olay var. Biz insanlar diyelim ki bir karar arifesindeyiz. Karar vereceğiz. Bir istikamette iki tane alternatif var. Bir tanesini düşünmüşüz, taşınmışız, benimsemişiz. Onu benimsemeniz için iç dünyanızdan bir ses size devamlı telkinde bulunur. Ve mantık ölçülerinizi çalıştırdığınız zaman tamam, öyle olması lazım diye karar verirsiniz. İşte o kararı verdiğiniz ana kadar onu destekleyen delilleri bir bir ortaya koyan iblis, kararı verdiğiniz anda sizi bir elinde oyuncak haline getirmek için harekete geçer. O tayin ettiğiniz, kararlı olduğunuz hususun tam tersini o ana kadar aklınıza gelmeyen başka delillerle ispat etmeye çalışır size. Ve de bunda son derece başarılıdır. Öyle ki sanki bir terazinin üzerindesiniz, denge sağlanıyor. O noktaya kadar, birinci kararı verdiğiniz noktaya kadar elinizdeki bütün o konudaki karar vermenizde sizi haklı kılan sebeplerin bir bir devreden çıkarıldığını, gayet mantıklı bir şekilde çıkarıldığını göreceksiniz. Ve de yeni deliller size tersine bir kararı bir davetiye haline getirecek. Size tersine bir kararı vermeniz için gerekli
mantıksal tazyiki gerçekleşecek, gerçekleştirecek. Mantıksal baskıyı gerçekleştirecek. Eğer kararınızı değiştirirseniz siz sağlam iradeli birisi olmadığınız istikametinde bir fikre ulaşacaksınız. Bununla kalmayacak iblis. Siz birincinin tersi olan ikinci kararı verdiğiniz zaman o ana kadar düşünmediğiniz başka deliller bulacaktır. Birinci verdiğiniz karara, başlangıçta verdiğiniz karara sizi tekrar döndürebilmek için. Eğer onu dinlerseniz tekrar birinci karara döneceksiniz. Bunu yaptırdıktan sonra da ikinci kararınızı destekleyen yeni deliller bulacaktır. Bir insanın zekasının çok ötesinde korkunç bir zekaya sahip olan melun bir varlık iblis. Sadece kötülüğe çalışır. Sadece sizi huzursuz ve mutsuz kılmaya çalışır. Eğer gene bu mantıksal dizayn içerisinde kararınızı değiştirirseniz ne oldunuz? Şeytanın elinde oyuncak oldunuz. Sakın bunu yapmayın. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki kararını etraflı bir şekilde düşünüp bizden emri alarak ver. Ve kararını sakın değiştirme. Şartlar ne olursa olsun kararını değiştirme. Öyleyse etraflı düşünün, haklısınız ya da haksızsınız. Ama sizin mantık ölçülerinize uygun gelen kararı vermek için Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım istediğiniz zaman Allah mutlaka devreye girer. Şeytan siz o yardımı istediğiniz zaman devreye giremez. Allah Teala gene sizin istesiniz gibi bir dizaynda doğruyu ulaştırır. İkisi arasındaki farkı idrak edemezsiniz. İç sesinizde iki ses birbirinden farklı değilmiş gibi görünür size. Ve işte yapmanız lazım gelen şey Allah'ın güzelliklerine dönük olan Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmeniz. Bunun için de çok basit bir ölçüsü var Allah-u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bütün söyledikleri sizi Kur'an'a çağırır. Allah'ın bütün söyledikleri sizi mutluluğa çağırır. Şeytanın bütün söyledikleri size Kur'an'a itaat etmemeye çağırır. Size Kur'an'ı itaat edilmemesi lazım gelen bir kitap gibi kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hem Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberidir, hem de itaat edilmesi mutlak olarak gerekli bir yön gösterici, hedef gösterici özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin bu Kur'an sebebiyle. Ki bütün doğruları oraya koymuş. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik diyor. Öyleyse onu esas alın. Ve İblis size eğer devrede başkaları varsa hep başkalarına zarar vermenize, onları kötü davranmanızı, onların size yaptığı yanlış davranışları misal göstererek devamlı
tekrar etmek suretiyle devamlı size tesir etmeye çalışır. Başkalarını rencide etmenizi, onları üzmenizi ister. Sebebi de çoktur. Daha evvel sizin karşınızdaki kişiye, sizinle beraber olan kişiye öyle şeyler söylemiştir ki, o kişi belki sizi kıracak olan bir şey yapmıştır. İblisin istediği de sizin derhal harekete geçip onu kıracak olan bir davranışta bulunmanız, böylece ona sizi yeniden kırması için, size yeniden kötü davranması için bir zemin hazırlamayı sağlamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın, emirlerine itaat etmeyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size münker ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar edici hüviyetteki bütün sözler, ki şeytanın her söylediği öyledir, münkerdir. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Emrettiklerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametindeki bütün emirler fuhuş çerçevesi içinde değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel bize böyle geliyor? Allah Teala bize sırrı verdi. O sır, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Nasıl? Söylediği her şeyin tersini yaparak. Hem bundan fena halde kudurur, fena halde üzülür ama size hiçbir şey yapamaz. Hem de gene yanlışları, kötüleri söylemekle devam eder. Bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Tabiatı icabı, belki bu sefer kandırabilirim diye. Hep sizi üzebilecek olan sonuçları size kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ona doğruları biliyorsanız aldanmazsınız. O zaman bir ömür boyu hep sizi yenmeye çalışır ama hep yenilir. Ömür boyu bir mağlubiyetler dizisi onu öfkeden çatlatır. Ama vazgeçmez. Belki bir gün kandırırım, belki bir gün kandırırım diye devam eder gider. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı dizayn ederken sevin. İnsanları severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Nefreti oluşturmayın ve besleyerek büyümesine imkan vermeyin. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sevmek için yarattı. İnsanları seveceksiniz. Hatalarını görmezlikten geleceksiniz. Bir şey daha, çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığınıza bakar. Size bir kötülük yapana çatmak yerine, ondan intikam almak yerine bir iyilik yapın. O zaman iki katlı kazanırsınız. Kişi sizin gibi birisini görmemiştir. Evvela hayret eder. Bunun bir tesadüf olduğunu zannedebilir. Ama olaylar tevali edince, yani arka arkaya gelince, her seferinde sizin kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu
tespit ettiği zaman o zaman saklanacak bir şeyi, korunacak bir kalkanı kalmaz. Bir köşeye sıkışır. Allah Teala sizin vasıtanızla ona Allah'ı tanıtıyor. Siz Allah'ın size emrettiği davranış biçimlerini başka insanlara tatbik edebilirseniz, şeytan Allah'ın sizin üzerindeki o muhteşem tesirini idrak etmek mecburiyetinde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizi insanların üzerine kışkırtarak saldırmaya, meyletmeye gayret eden iblis, her gayetinin sonunda o insanla da dost olduğunuzu görecek. O zaman onun karşınıza çıkardığı size düşman olabilecek, böylece sizin de ona düşman olmanızı sağlayacak imkanlara kavuşacağını ümit eden iblisi her seferinde çökerteceksiniz. Vazgeçmez sevgili kardeşlerim. Bir ömür boyu iblise hep galip gelin, o vazgeçmez. İçinize negatif telkinleri hep sokmaya çalışır. Ama ne gam, eğer siz Allah'ın emirlerine itaat ediyorsanız, onun söylediklerine gülüp geçiyorsanız ya da özellikle tersini yapıyorsanız, iblis sadece öfkesinden çatlayarak sizinle beraber olur. İşte bu sizin iblisi köle etmenizdir. İblis sizi köle etmeye çalışırken siz iblisi köle edersiniz. Hiçbir seviyede hedeflerine ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden sonra bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Şeytanın söylediklerinin Allah'ın söyledikleriyle ne kadar birbirine ters olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala sizi seçti diye size o muhteşem nihai hedefi hazırladı diye ve sizi oraya ulaştırdı diye ona sonsuza kadar kendinizi hep borçlu hissedeceksiniz. Mutluluk o kadar uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatın, tutun. Bu mutluluk anahtarlarının en önemlisi, sadece bir tanesi. Şeytanı negatif kılavuz edinmek, emirlerinin tam tersini yapmak ve her seferinde şeytanı yenmek, ona her seferinde hakim olmak. Ömür boyunca size diş bilecektir, diş geçiremeyecektir. Hep sizi üzmek isteyen iblis kendisi üzülecektir. Zaten hayatı hep huzursuzlukla geçer. Her şeyden huzursuzdur. Bir taraftan insanlara yanlış şeyler yaptırır. Bu sonuçlara kendisi sebebiyet verdiği için huzursuzdur. Bir taraftan da karşısına bizim gibi insanlar çıkar. O zaman bizim yaptığımız onun söylediğinin tamamen tersi olduğu için huzursuz olur. Sözünü geçiremediği için arkasında her seferinde
mahcup olduğu için sizin her geçen gün daha mutlu olduğunuzu görmekten huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşanır. Neden o hayatı mutlu geçirmeyesiniz ki? İşte Allah'ın reçetesi bu reçete. Şeytanla olan savaşınızda yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Onun söylediklerinin tam tersini yapmak. Elinizdeki kıstası gelince, ölçüye gelince o Kur'an'dır. Kur'an bu sebeple Furkan'dır. Şeytanın size telkin ettiklerini hep Kur'an'la karşılaştırın. Göreceksiniz ki Kur'an doğruları ifade eder ve siz o doğrulara sadık kaldıkça doğrular istikametinde emirleri gerçekleştirdikçe şeytanı her seferinde çatlatırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk uzaklarda değil, kendi içinizde. Onu yaşayın. Onunla, şeytanla mücadeleden kaçmayın. Tam aksine öyle bir mücadele verin ki onun bütün foyalarını meydana çıkarın. İşte bu devirde iblisin din üzerinde hangi kötü niyetlerle neleri değiştirdiğini hepinizin gözlerinin önüne serdik. Dini İslam'ın 5 şartını indirgemiş, bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama bundan sonra insanlar doğrulardan hareket edecekler. Her geçen gün Allah'ın bize öğrettiklerini tahkik edenler hiç bilmedikleri bir ilimle karşılaşıyorlar. Arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Allah var. Ve Allah zaten 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bize her söylediğinin muhtevasını gösteriyor. Elinizdeki rehber Kur'an'dır. Ona sarılın. Allah'a sarılın. Ve mutlu olun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz bütün peygamberler İslam'dır. Yani bütün peygamberler haniftir. Yani dünyada ikinci bir din hiç olmamıştır. İnsanlar yüzlerce dinin mensubu sayabilirler kendilerini ama aslında tek bir din. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din, bir tek şeriat var olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. O insanlara senin onları Allah'a çağırman ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte kalın çizgilerle ayet-i kerime böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura 13. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ne ikinci bir din, ne ikinci bir şeriat hiç mevcut olmamış. Bir tek din söz konusu olmuş. İşte Allah Teala orada onlara teklif ettiğin, sunduğun bu hanif dini onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Hanif dini demek ki Allah Teala neyi kastediyor? Hazreti İbrahim'in dinini kastediyor. Arapça adıyla İslam dinini kastediyor. Öyleyse şu anda dünya üzerinde 3 tane kitap sahibi büyük din söz konusu. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik. Ama şu anda insanlar 3 tane dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Onun dışındaki her kendinin başka bir dine mensup olduğunu zanneden insan aslında bir büyük yanılgının içerisinde. 3 din de aslında aynı tek dindir. Eğer Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aynı şeriatsa, ki aynı şeriat olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş.
O halde ikinci veya üçüncü bir dinden bahsetmek mümkün değil. Sadece bir tek din var. Öyleyse bu tek din